ve nimel vekil diyor. Elhamdülillah ki şehit oldu diye seviniyor ve ekliyor. Sıra bana da gelecek inşallah. Bebeği bombardıman sonucu ölen adam çocuğu havaya kaldırıp "Bak canımı sana verdim. Artık benden razı mısın ya Rab? Razıysan elhamdülillah. Benden daha çok al." diyor. Altı çocuğu şehit olmuş kadın sadece "Allah bize yeter." diyor. 10 yaşındaki küçük kız "Allah bizi sevdiği için imtihan ediyor." diyor gülerek. İki adam arabada içeceklerini içerken gülerek "Bu içecekler burada içtiğimiz son içeceğimiz. Devamını cennette içeceğiz. Cennette görüşmek üzere." diyorlar. Tanklar gençlerin üzerine yürürken gençler gülerek yerel danslarını yapıyorlar. Kadınlar namaz kıyafetlerini giymiş, çocuklarını yanlarına almış, şehit olmayı bekliyorlar. Elleri kelepçelenip ölüme götürülen gençler kahkahalarla gülüp zafer işareti yapıyorlar. 10 yaşındaki bir erkek çocuğu dedesinin yemesi için uzattığı bir parça helvayı "Dede, ben oruçluyum. Öldüğümde oruçlu ölmek istediğim için sürekli oruç tutuyorum." diyerek reddediyor. Bombardımana tabi tutulan 65 yaş üstü neneler, dedeler olayı anlatırken kendilerini ezbere şakır şakır Kur'an ayetleri okuyarak teselli ediyorlar. Donup kalıyorum resmen. Yahu bu insanlar nasıl insanlar? Dostlar, Allah için söyleyin bana. Biz gerçekten 2023 yılında mıyız? Ne olur biri çıkıp söylesin bana. Biz bu insanlarla aynı çağda mı yaşıyoruz? Aynı dine mi mensubuz? Vallahi devrelerim yandı. Ne olur beni biri aydınlatsın. Benim ülkemde Starbucks'ta, McDonald's'ta oturup yiyip içen, boykot etme zahmetinde bile bulunmayan, insan olmayı becerememiş gençlerin anne babalarıyla Filistin'de evinin enkazının üzerinde oturup "Ne yaparlarsa yapsınlar, burayı terk etmeyeceğiz, burası bizim memleketimiz" diyen 10 yaşındaki erkek çocuğun anne babası aynı dine mi mensup? Bacak bacak üstüne atıp "Elin arabı her şeyi hak ediyor" diyen adamla yıkıntıların arasında parçalanmış elleriyle ölmüş 4 çocuğunu arayan adam aynı cennete mi gidecek? Kuş sütü eksik kahvaltı sofrasına burun kıvıran oğlumuzla kız kardeşini Yahudi'den korumak için elindeki taştan başka sermayesi olmayan oğlan aynı cennete mi girecek? Diş fırçalarken, bulaşık yıkarken tonlarca su israf eden adamla Yahudiler sularını kestiği için kanalizasyondan su içen adam aynı cennette mi ağırlanacak? Namaz kıyafetiyle sabaha kadar şehit olmayı bekleyen kadınla başı örtülü olduğu halde TikTok çekip vücudunu teşhir eden, her türlü kepazeliği yapan kadın ötede aynı cennette mi mükafatlanacak? Öldüğünde oruçlu ölmek için sürekli oruç tutan 10 yaşındaki İsmail Muaz'la burger yeme, kahve içme keyfinden feragat etmeyen bizim tuzu kuru gençlerimiz ötede aynı mı karşılanacak? Bomba sesleri altında kendilerini ezbere şakır şakır okudukları Kur'an ayetleriyle teselli eden 65 yaş üstü neneler, dedelerle televizyon ekranlarında izdivaç programının tek bir bölümünü kaçırmamak için Kur'an kursuna gitmeyi reddeden neneler ve sosyal medyadan önüne gelene yürüyen dedeler aynı cennetin sakini mi olacak? Eşim, çocuklarım hayatta mı bilmiyorum. Şu an bunun benim için bir önemi yok. Şu an benim için Filistin'in özgürlüğü önemli deyip evini terk eden, bir avuç gence komutanlık yapan gönüllerin kahramanı Ebu Ubeyde ile sokakta dişi sıfatıyla yürüyen hiçbir canlıyı ıskalamayan, saçının telinden ayak uçlarına kadar her zerresini utanmadan inceleyen ahlaksız erkeklerimiz aynı dinin mensubu olarak mı muamele görecek? Tamamı hafızlardan oluşan, kaza namazı olanın alınmadığı bir avuç ordunun sakinlerinin imanıyla zahmet edip sabah namazına bile kalkmayan, telefon başında sabahlayan bir güruhun imanı aynı kefeye mi konulacak?

0: Allah dedikleri için her şeylerini kaybetmiş insanların imanıyla, indirime giren Yahudi mallarını talan eden, insanlığını 3 kuruşa satan insanların imanı bir mi tutulacak? Dostlar, Filistin'e iyi bakın. Cennetin sakinleri 2023'te Filistin'de ikamet ediyor. Kalbindeki nur yüzünü aydınlatan bu seçilmişlere iyi bakın. Şanslı insanlarız. Zira cennet ehlini dünyadayken dünya gözüyle görmek öyle her kula nasip olmaz. Bize nasip oldu elhamdülillah. Dostlar, hadi gelin kabul edelim. Hani sadece la ilahe illallah dediğimiz için kesin cennete gireceğimizi zannediyor, cenneti çantada keklik görüyorduk ya. Filistinliler bize adeta durun Müslümanlar, sınanmadan, denenmeden sadece inandık demekle cennete giremezsiniz. Müslüman öyle olunmaz, böyle olunur diye iman dersi veriyorlar. Nasıl Müslüman olunacağını dökülen kanlarıyla, kaybettikleri mallarıyla, verdikleri canlarıyla gösteriyorlar. Kur'an'ı baştan sona okursanız, orada müminlerin, münafıkların, kafirlerin ve müşriklerin vasıflarının ayet ayet anlatıldığını müşahede edersiniz. İnanın, Filistinliler Kur'an'da ayet ayet anlatılan mümin vasıflarının hepsini taşıyorlar. Biz mi? Utanarak ve esefle ifade etmeliyim ki, biz de Kur'an'da zikredilen münafıkların vasıflarının bazılarını taşıyoruz. Ötede halimiz nice olur bilmiyorum. Kaçış yok. Bu gidişle ötede bir sürpriz olacak sanki. Lakin bu sürpriz bizi cennete mi yoksa cehenneme mi koyar? İşte orası meçhul.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Hicr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 99 ayettir. Hicr bir yerin adıdır. Sure içerisinde Hicr'de oturanlardan söz edildiği için bu adı almıştır. İnsanların ve cinlerin yaratılışından, Allah'ın kudretinden, bazı peygamberlerden ve ümmetlerinden bahsetmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir.
1: Urbama yawaddu'llezine keferu lev kanu muslimin.
0: İnkar edenler birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler.
1: Zerhum ya'kulu ve yetemettu ve yulhihimul emel fesevfe ya'lemun.
0: Onları bırak yesinler, eğlensinler ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonucu bileceklerdir.

0: Bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belirli bir süresi vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geri de kalamaz.

Kafirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, melekleri bize getirsene.

0: Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun.
0: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı.

0: İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir.
1: وَلَوْ

Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı, herhalde gözlerimiz bağlandı. Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi.

0: andolsun ki biz gökte burçlar yarattık, onu bakanlar için süsledik.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ
0: Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk.
1: اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّب۪ينٌ
0: Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu parlak bir ateş parçası kovalar.

0: Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِق۪ينَ
0: Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik.

0: Her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz.
1: Ve erselnâ

0: فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين.
1: Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz.
0: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
1: Biz elbette yaşatır ve öldürürüz. Gerçek varis olup ebedi kalan da biziz.
0: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
1: Andolsun ki biz sizden önce geçenleri de biliriz, sonra gelenleri de biliriz.
0: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
1: Onları bir araya toplayacak olan senin Rabbindir. Şüphesiz ki o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
1: Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattık.

0: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
1: Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan insan yaratacağım. Onu yapıp düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
1: Bütün melekler hep birden ona secde ettiler.

0: Ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Allah, ey iblis, sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin dedi.
1: قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: İblis, ben kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim dedi.
1: قَالَ فَخْرُجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
0: Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen rahmetten kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar sana lanet olsun dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.

İblis, ey Rabbim, beni azdırdığın için andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlaslı kıldığın kulların hariç onların hepsini azdıracağım dedi.

0: İşte bana gelen doğru yol budur. Benim ihlaslı kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
0: Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir.
1: لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ
0: O cehennemin 7 kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır.
1: İnnel muttakine fi cennetin ve uyun.
0: Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır.
1: Udhuluha bi selamin aminin.
0: Onlara güven içinde esenlikle oraya girin denir.

0: Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar.
1: La yemessuhum fiha nasabun ve ma hum minha bimukhrajin.
0: Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.
1: Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim.
0: Ey Muhammed, kullarıma haber ver ki ben şüphesiz çok bağışlarım, çok merhamet ederim.
1: وَاَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ
0: Benim azabımsa çok acı bir azaptır.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ
0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.
1: اِذْ

0: Hani onlar İbrahim'in huzuruna girip selam vermişlerdi. İbrahim de biz sizden korkuyoruz demişti.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Onlar, korkma, biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi.

0: İbrahim, bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz? Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti.
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِط۪ينَ
0: Onlar, biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi.

İbrahim, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser deyip, ey elçiler, sizin işiniz nedir diye sordu.

0: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.
1: Onlar dediler ki, şüphesiz ki biz suçlu bir kavme gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç. Biz Lut'un karısının dışında onların hepsini kurtaracağız. Lut'un karısınınsa azap içinde kalanlardan olmasını takdir ettik.
0: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
1: Elçiler Lut ailesine gelince, Lut, siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz dedi.
0: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

0: وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ.
1: Onlar da şöyle dediler: biz sana kavminin şüphe edip durduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Sen hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Size emredilen yere gidin.

0: Lut'a sabaha karşı kavminin köklerinin kesileceğine dair emri bildirdik.
1: Ve câe ehlul medîneti yestebeşirûn.
0: Şehir halkı Lut'un misafirlerini duyup birbirlerine müjde vererek geldiler.

0: Lut dedi ki, bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun, beni utandırmayın.
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
0: Onlar, biz seni yabancıları misafir edip korumaktan men etmemiş miydik dediler.
1: قَالَ

0: Rut, eğer alacaksanız işte kızlarım, onları size nikahlayabilirim dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Ey Muhammed! Senin hayatına andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ
0: Nihayet güneşin doğacağı sırada şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti.

0: Biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık.
1: İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn.
0: Şüphesiz ki bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır.
1: Ve innehâ le bisebîlin mukîm.
0: O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır.
1: İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn.
0: Gerçekten bunda iman edenler için bir ibret vardır.
1: Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn.
0: Eyke halkı da hakikaten zalim kimselerdi.

0: الْمُفْسِدِينَ
1: Biz onlardan da intikam aldık. Şüphesiz ki Eyke halkının ve Lut kavminin yerleri açık bir yolun önündeydi.
0: وَلَقَدَ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجَرِ الْمُرْسَلِينَ
1: Andolsun ki Hıcr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı.
0: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
1: Biz onlara ayetlerimizi verdik ama onlar bundan yüz çeviriyorlardı.
0: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
1: Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.
0: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
1: Onları da sabaha karşı o korkunç gürültü yakaladı.
0: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
1: Kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
0: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ
1: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet saati de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir hoşgörüyle muamele yap.
0: İnne rabbeke huvel hallakul alim
1: Şüphesiz ki yaratan ve her şeyi bilen senin Rabbindir.

0: منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlara üzülme. Müminlere şefkat kanadını indir.
0: وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ
1: De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.
0: كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِم۪ينَ
1: Nitekim biz kendi kitaplarını bölüm bölüm ayırıp bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlara da kitap indirmiştik.
0: اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِض۪ينَ

0: Senin Rabbine andolsun ki onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız.
1: Fasda bima tu'mer ve a'rid anil müşrikîn.
0: Sana emredilen şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.
1: İnna kafeynâkel müstehzîn.
0: Alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
1: اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Allah ile beraber diğer bir ilah kabul edenler yakında hatalarını bileceklerdir.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Andolsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum mines sacidin.
0: O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
1: Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.
0: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 128 ayettir. Nahl arı demektir. İçerisinde Allah'ın bal arısına dağlarda ev yapma içgüdüsü verdiğinden söz edildiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
1: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

0: Allah melekleri kullarından dilediği kimseye emrinden bir vahiy ile indirir de benden başka ilah olmadığına dair insanları uyarın ve benden korkun der.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

0: Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi.
1: وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Allah hayvanları da sizin için yarattı. Onlarda örtünüp ısınacağınız şeyler ve daha nice menfaatler vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.
1: وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ ح۪ينَ تُر۪يحُونَ وَح۪ينَ تَسْرَحُونَ
0: O hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için onlarda bir güzellik vardır.
1: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ

0: Bu hayvanlar sizin yüklerinizi de ancak zorlukla varabileceğiniz memleketlere taşırlar. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.
1: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
0: Yine Allah atları, katırları ve merkepleri binmeniz için ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır.
1: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.
0: Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

0: ومنه شجر فيه تسيمون.
1: Sizin için gökten su indiren Allah'tır. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter.

0: Allah onunla sizin için ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvelerden bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
0: Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. İşte bunlarda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: Yeryüzünde çeşitli renklerde yaratmış olduğu şeyleri de sizin hizmetinize vermiştir. Gerçekten bunda öğüt alan bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ

0: يَعْلَمُونَ.
1: Kendisinden taze et yemeniz ve ondan giyinip takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi de hizmetinize veren Allah'tır. Gemilerin orada suyu yararak seyrettiklerini görürsün. İşte bunlar Allah'ın lütfunu aramanız ve ona şükretmeniz içindir.
2: وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا

0: Allah sizi sarsmasın diye yeryüzünde sabit dağlar, yolunuzu bulmanız için de yollar, ırmaklar ve daha nice işaretler meydana getirir. İnsanlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Hiç yaratan, yaratamayan gibi midir? Hala düşünmüyor musunuz?

0: Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Gerçekten Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: Vallahu ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun.
0: Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Zaten onların kendileri yaratılmışlardır.

0: Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.
1: İlahukum ilahun vahid.

0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar büyüklük taslamaktadırlar.
1: La jarama ennallaha ya'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun. İnnehu la yuhibbul mustekbirin.
0: Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O büyüklük taslayanları sevmez.

0: بغير علم ألا ساء ما يزرون.
1: Böylece onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin, yüklendikleri yük ne kötüdür.
0: قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ

onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat Allah onların binalarını temellerinden sarstı da üzerlerindeki tavan başlarına çöktü. Böylece azap onlara bilmedikleri bir yerden gelmiş oldu.

Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve haklarında müminlere düşmanlık yaptığınız ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine ilim verilenler de doğrusu bugün rezillik ve kötülük kafirleredir diyeceklerdir.

O kâfirler kendi nefislerine zulmettikleri halde melekler onların canlarını alırken biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek boyun eğip teslim olurlar. Melekler de hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. O halde haydi cehennemin kapılarından girin. Orada ebedi olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür diyecekler.

0: هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
1: Kötülükten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Kötülükten sakınanların yurdu ne güzeldir.

Onlar altlarından ırmaklar akan Adn cennetlerine girerler. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böylece mükafatlandırır.

melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam size, yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler.

0: يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
1: Kafirler kendilerine yalnız meleklerin gelmesini mi veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.
0: Fe asabehum

Bu yüzden yaptıklarının kötülüğü kendilerine isabet etti. Kendisiyle alay ettikleri şeyin cezası da onları çepeçevre kuşattı.

0: كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
1: Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık derler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
0: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.
1: Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezin de peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: ناصرين.
1: Ey Muhammed, sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar istesen de Allah saptırdığı kimseleri doğru yola getirmez. Onların hiçbir yardımcıları da olmaz.
0: وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Kafirler, Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez diye olanca yeminleriyle Allah adına yemin ettiler. Hayır, bu Allah'ın yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklamak için ve inkar edenlerin de kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için Allah onları tekrar diriltecektir.

0: Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyeceğimiz söz sadece ol demektir ki o da hemen oluverir.
1: وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
0: Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onların ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
0: Onlar sabreden ve sadece Rablerine güvenen kimselerdir.
1: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: أوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: Ey Muhammed! Biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun.
0: بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

0: Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da kendilerine indirileni insanlara açıklaman için bu Kur'an'ı indirdik. Umulur ki onlar düşünüp anlarlar.
1: اَفَأَمِنَ الَّذ۪ينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ
0: Kötü işler düzenleyenler, Allah'ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından veya kendilerine bilmedikleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?
1: اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ
0: Yahut da onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değiller ya.
1: اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Yine onlar azabın kendilerini bir korku içindeyken yakalamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: سجدا لله وهم داخرون.
1: Onlar Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde edip sağa sola döndüğünü görmüyorlar mı?

0: Göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar.
1: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
0: Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

0: Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun dedi.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

Size gelen bütün nimetler Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız ona yalvarır yakarırsınız.

0: Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etmek için yaparlar. Haydi keyfinize göre yaşayın. Yakında gerçeği bileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللّٰهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ.
0: Müşrikler kendilerine verdiğimiz rızıktan ne olduğunu bilmedikleri şeylere bir pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki Allah bundan münezzehtir. Canlarının istediği erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar.

0: Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir.
1: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ

0: kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. Şimdi onu aşağılık içerisinde yanında mı tutacak, yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür.
1: لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler. Kendileri için belirlenen süre gelince, onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
0: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ.
1: Onlar kendileri için kötü gördükleri şeyi Allah'a nispet ediyorlar. En güzel sonucun kendilerine ait olduğunu anlatan dilleri de yalan söylüyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır. Cehenneme ilk girecekler de onlardır.

Allah'a andolsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan o ümmetlere yaptıkları işleri güzel gösterdi. Bugün de onların dostu odur. İşte onlar için acı bir azap vardır.

Biz Kur'an'ı sana ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman, iman eden bir kavme de doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olması için indirdik.

0: موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.
1: Allah gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Şüphesiz ki bunda dinleyen kavim için bir ibret vardır.

0: ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: Hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki sindirilmiş gıdalarla kan arasından çıkardığımız ve içenlerin boğazından kolayca geçen saf bir süt içiririz.
0: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
1: Siz hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden de içki ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan bir kavim için hiç şüphesiz bir ibret vardır.
0: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

0: Senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve insanların senin için kurduğu çardaklardan evler edin. Sonra da bütün meyvelerden, ürünlerden ye, bal yapımında Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollardan yürü diye ilham etti. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir kavim için elbette bir ibret vardır.
1: وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ

0: شيئا إن الله عليم قدير.
1: Allah sizi yarattı, sonra sizi yine öldürecektir. İçinizden bazıları ömrünün en güçsüz çağına itilir ki biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelsin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
0: وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

0: Allah rızık konusunda bazılarınızı diğerlerinden daha üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar kendi rızıklarından ellerinin altında bulunanlara vermiyorlar ki rızıkta hepsiyle eşit olsunlar. Yoksa Allah'ın nimetini inatla inkar mı ediyorlar?
1: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

0: Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve size temiz şeylerden rızık verdi. Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?
1: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
0: Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve rızık vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorlar?
1: فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: وينفق منه سرا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
1: Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen el altındaki bir köleyle tarafımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıklardan gizli ve açık olarak Allah için harcayan bir kimseyi misal getirdi. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ne var ki insanların çoğu bilmezler.

0: Allah şu iki adamı da misal getirdi. Onlardan birisi dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisinin üzerine bir yüktür. Onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adamla doğru yol üzerinde olup adaleti emreden kimse biri olur mu?
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da ancak bir göz açıp kapayıncaya kadar veya daha kısa bir zaman içinde olur. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: Vallahu

0: السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
1: Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi.
0: أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ

0: Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçuşan kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta tutan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
0: Allah evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk gününüzde ve gerekse ikamet gününüzde kolayca taşıyabileceğiniz evler, yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından da belirli bir zamana kadar kullanacağınız giyimlik ve döşemelikler ve bir de ticaret malı meydana getirdi.

0: وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ
1: Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah, Müslüman olasınız diye üzerinizdeki nimetini tamamlıyor.
0: فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
1: Ey Muhammed! Eğer yine yüz çevirirlerse, sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
0: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
1: Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir.

0: Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün artık inkar edenlere ne özür beyan etmeleri için izin verilecek ne de özürleri dinlenecektir.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Zulmeden kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez.

0: دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: Allah'a ortak koşanlar, koştukları ortakları görünce, ey Rabbimiz, seni bırakıp da yalvarıp taptığımız ortaklarımız işte bunlardır derler. Koştukları ortaklar da onlara, siz gerçekten yalancı kimselersiniz diye söz atarlar.
0: وَأَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ اِذِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
1: Ortak koşanlar o gün Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolur.
0: اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُونَ

0: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
1: Biz kıyamet günü her ümmete kendilerinden birer şahit göndeririz. Ey Muhammed, seni de onlara şahit olarak getiririz. Bu kitabı sana her şeyin açık bir beyanı, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
0: İnne Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i'z kurba ve yenha anil fuhşai vel munkeri vel bagy. Ya'izukum leallekum tezekkerun.
1: Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.
0: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.
1: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı sözünüzü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.
0: وَلَا تَكُونَ

0: أَنَّكُمْ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
1: İpliğini iyice eğirip büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Bir toplum diğer bir toplumdan daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Çünkü Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size mutlaka açıklayacaktır.

0: ولتسألن عما كنتم تعملون.
1: Allah eğer dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Andolsun ki siz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Yoksa sağlamca yere basmakta olan ayak kayar ve Allah yolundan alıkoymanız yüzünden kötülüğün cezasını tadar.

0: الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Eğer bilirseniz Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.
0: مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقُ وَلَنَجَزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah'ın yanındakilerse bakidir, tükenmez. Biz sabredenlerin mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle veririz.

0: طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Erkek veya kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, biz onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Onların mükafatlarını da yaptıklarının daha güzeliyle veririz.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: Kur'an'ı okumak istediğin zaman, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın.

0: doğrusu şeytanın iman edip de yalnız Rablerine güvenen kimselere karşı hiçbir gücü yoktur.
1: İnnemâ sultânuhu alellezîne yetevellevnehu vellezînehum bihi müşrikûn.
0: Onun gücü ancak kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlara karşıdır.

0: كنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman müşrikler peygambere sen ancak bir iftiracısın dediler. Oysa Allah ne indireceğini daha iyi bilir. Bilakis onların çoğu bunu bilmezler.
0: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
1: Ey Muhammed! De ki, Kur'an'ı iman edenlerin imanını pekiştirmek, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde vermek için Ruhul Kudüs Cebrail Rabbin tarafından hak olarak indirdi.
0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

Andolsun ki biz onların Kur'an'ı Muhammed'e ancak bir adam öğretiyor dediklerini biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'ansa apaçık bir Arapçadır.

Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onlar için acı bir azap vardır.

Gönlü imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimse hariç, her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder, kafirliğe göğüs açarsa, onlara Allah tarafından bir gazap ve onlar için büyük bir azap vardır.

0: onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu doğru yola iletmeyeceğinden dolayı böyledir.
1: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
0: İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da işte onlardır.
1: لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
0: Hiç şüphe yok ki ahirette zarara uğrayacak olanlar da onlardır.

0: جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
1: Sonra Rabbin kendilerine eziyet edildikten sonra hicret edenlerin, sonra da cihad edip sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Şüphesiz ki Rabbin bütün bunlardan sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Kıyamet günü herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
1: Allah güven ve huzur içinde olan bir şehri misal verdi. Oranın rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat oranın halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Bu yüzden Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku ızdırabını tattırdı.

0: olsun.
1: Andolsun ki onlara kendilerinden bir peygamber gelmişti. Onu yalancı saydılar. Bunun üzerine onlar haksızlık ederlerken azap kendilerini yakalayıverdi.

0: وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
1: Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve onun nimetlerine şükredin.

0: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Kim darda kalırsa başkalarının hakkına tecavüz etmeden ve haddi de aşmadan bunlardan yemesinde günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: Diliniz yalana alışmış olduğu için şu helaldir, bu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa asla kurtuluşa eremezler.
1: Meta'un qalilun ve lehum azabun elim.
0: Onların kazandıkları az bir dünya menfaatidir. Onlar için acı bir azap vardır.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ

Ey Muhammed! Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Sonra senin Rabbin gerçekten bilgisizlikle kötülük işleyip sonra da bunun ardından tövbe edenlerin ve kendilerini düzeltenlerin yanındadır. Bunlardan sonra şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi.
1: Şakiran li en'umih ictabahu ve hedahu ila siratin mustakim.
0: Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu peygamberliğe seçti, ona doğru yolu gösterdi.

0: Ey Muhammed! Sonra sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol. O müşriklerden değildi diye vahyettik.
1: İnnemâ cu'ile's-sebtu alellezîne ihtelefû fîh.

0: Cumartesi gününe hürmet sadece onda anlaşmazlığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
1: وَدَعُ إِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنِ

Muhammed, sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilir.

Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz o sabredenler için mutlaka daha hayırlıdır.

0: Ey Muhammed, sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: İnne Allahe me'allezine tekavvellezine hum muhsinun.
0: Şüphesiz ki Allah kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir. Allah.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla, tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin, bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Ses sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim. Bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime. Ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34, Arnavutköy.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
5: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
8: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 7.
9: 7.
3: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
10: Ey yaratıcı Rabbim, sen insanoğluna keremi bağışlamışsın. Sen kendi özel emanetini insanoğlunun omuzlarına yüklemişsin. Sen bütün peygamberlerini kitabı öğretmek ve adaleti gerçekleştirmek için göndermişsin. Sen kendi peygamberlerine ve iman eden insanlara izzeti bağışlamışsın. Ey mustazafların Rabbi, ey Kabe'nin Rabbi, şu ömürleri boyunca her sabah ve her akşam bütün dünyada senin evine yönelen, senin evine dönerek yaşayıp ölen, İbrahim'in evini tavaf eden insanlar, cehalet ve şirkin kurbanı olmuş, Nemrud'un eziyet ve zulmünün bağlıları durumuna düşmüşler ve onu övmekte devam ediyorlar. Ey güç, özgürlük ve uyanıklığın peygamberi, senin evinde yangın çıkmış, kapını tutmuş. Senin toprağını batıdan doğma bir sel almış. Senin ailen ise çoktandır illetin siyah örtüleri altında uyuyakalmış. Onların başında dur ve bağır. Kalk ve uyar. Kalk ve uyar. Ey aslan, Allah'ın ve halkın insanı, aşk ve kılıcın adamı, gel gör Müslümanların başından geçenleri. Ey güçlü kolların sahibi, sen ey Zeynep, ey esirlerken

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
2: Spor yapmaya özen gösterin.
1: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Sessiz yığınların sesi. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklamlar.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Basiretli tazim ve bilinçli itaat ruhu. Günümüzde insanlığın belini büken ve onu ızdıraplar, sıkıntılar ve bunalımlar içinde kıvrandıran ve perişan eden çok büyük dertler vardır. Bu dertlerin öncelikle teşhis edilmesi, sonra da tedavisine başlanması gerekir. Bu şuursuzluk ve neme lazımcılık ve bu acıklı hal ve korkunç durum, her şeyden önce derdin teşhisini iyi koyacak ve muhatabın durumuna ve anlayış seviyesine göre hareket edecek kimseler, yani işin erbabı ve sahasının uzmanı olan kimseler ve aynı zamanda bu hususlarda tecrübeli ve deneyimli şahsiyetler istemektedir. Bu işi sahiplenecek kimseler şunu çok iyi bilmelidirler ki onlar sürekli olarak rahmet ve hürmetle hatırlanacak ve hiçbir zaman unutulmayacaklardır. Bu işin erbabı olma ruhunun kalp ve kafalara yerleştirilmesi, gençliğin hidayet ermesi ve istikameti bulması adına çok önemlidir. Çünkü bu şuura ermiş olan bir ruh bilir ki hem azamet ve haşmet, hem kuvvet ve kudret, hem şefkat ve merhamet, fazl ve ihsan sahibi olan yüce bir zat vardır ki o zat gerçek bir marifet ve muhabbete, samimi bir ibadet ve itaate layık ve müstahaktır. Bu kimseler ayrıca şunu da çok iyi bilirler ki alemlerin Rabbi tarafından Resulullah ünvanıyla alemlere bir rahmet, bir terbiyeci ve insanları yüce Allah'a ve ondan gelen hakikatlere, gerçek kurtuluşa ve ebedi saadete çağıran bir davetçi olarak görevlendirilen ve hayatı boyunca insanları cehalet, gaflet ve dalalet, karanlık ve bataklığından çıkarıp iman, hidayet ve istikamet semalarına yükseltmek için çırpınan son derece şerefli bir elçi var ki ona da canı gönülden itaat ve ittiba etmek ve getirdiği esaslara sahip çıkmak icap eder. Mesela İmran bin Hüseyin'in babası henüz Müslüman değildi. Bir gün Hazreti İmran, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturduğu bir sırada babası Hüseyin onların yanına geldi. Efendimizin huzurunda oturan Hazreti İmran, henüz müşrik olan babasına karşı iltifat hususunda hiç istifini bozmadı ve ayağa kalkmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin'e sordu: "Ey Hüseyin, senin kaç tane ilahın var?" "Benim 8 ilahım var. Bunlar nerede bulunurlar?" "Bir tanesi Allah, gökte. Diğerleri de yerde bulunur." "Peki sen acıktığında veya susadığında kimden rızık istiyorsun?" "Gökteki Allah'tan istiyorum." "Peki bir ihtiyacın olduğunda kimden ihtiyacını halletmesini istiyorsun?" "Gökteki Allah'tan istiyorum." "Peki hastalandığında şifayı kimden istiyorsun?" "Gökteki Allah'tan istiyorum." Hüseyin'in verdiği bu cevaplardan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Bak, her türlü derdini göktekine, yani yüce Allah'a söylüyorsun ve senin her türlü derdini gökteki ilah, yani yüce Allah hallediyor. Ama sen tutup yerdekileri, yani putları ona ortak koşuyorsun. Bu yaptığın doğru mu?" Bunun karşısında ne diyeceğini şaşıran Hüseyin şöyle bir ikrarda bulundu: "Hayret doğrusu, ben şimdiye kadar bunu hiç düşünmemişim. Gerçekten ben ne kötü bir sapıklık içindeymişim. Ben doğrusu şu anda bütün yaptıklarımdan pişmanlık duyuyor ve gerçek din olan İslam'a giriyorum. Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeyim. Evet, kendisine basiretli bir ruh verilmesi neticesinde Hüseyin böyle diyor ve bilinçli olarak kelime-i şehadeti getirip Müslüman oluyor. İşte tam o anda bambaşka bir hadiseyle karşılaşıyoruz. O ana kadar orada sükunetle duran, olup bitenleri hayretle seyreden, babasının verdiği cevapları duyan ve babasının ancak o anda kazandığı o şuuru çok daha önceden kazanıp Müslüman olan Hazreti İmran radıyallahu anh, babasının Müslüman olması karşısında çok etkilendi ve aynı zamanda çok sevindi. Öyle ki sevincinden dayanamayıp oturduğu yerden ok gibi fırladı ve işte şimdi babamsın deyip babasının boynuna sarıldı ve ellerini ve ayaklarını öpmeye başladı. Onun bu hareketini gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rikate geldi, gözleri yaşardı ve sonra İmran'ın hareketinden dolayı ağladım. Babası içeri girdiği zaman İmran ne ayağa kalkmış ne de yüzüne bakmıştı. Fakat Hüseyin Müslüman olunca babalık hakkını ödedi buyurdular. Şimdi de bilinçli itaat ruhunu görmeye ve anlamaya çalışalım. Kendisinin hidayete ermesiyle ve istikameti bulmasıyla yetinmeyip başkalarının da hidayete ermesine ve istikameti bulmalarına vesile olmaya çalışan seçkin şahsiyetlerin her şeyden önce metod olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak noktasında topyekün bütün insanlara kazandırdığı şuur ve basiretin ne olduğunu, özellikle de gençlerin ıslah ve terbiye edilmesi noktasında onun nelere dikkat ettiğini ve muhatabı ilzam etmenin değil, onu ikna etmenin ne derece önemli olduğunu bilmeleri gerekir. Nitekim bir gün bir delikanlı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki, "Ey Allah'ın Resulü, bana zina etmem konusunda izin verir misiniz?" Orada bulunan kimseler hemen o kişiye yöneldiler, onu ayıpladılar ve onun bu isteğini engellemeye çalıştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse ona, "Yanıma yaklaş," buyurdular. O delikanlı da yaklaşıp yakınına oturdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona sırasıyla sordu. "Bunun annene yapılması hoşuna gider mi?" "Hayır vallahi, Allah beni senin yolunda feda etsin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Bütün insanlar da bunun annelerine yapılmasından hoşlanmazlar," buyurdu. "Peki bunun kızına yapılması hoşuna gider mi?" "Hayır vallahi ey Allah'ın Resulü, Allah beni senin yolunda feda etsin. İşte bütün insanlar da bunun kızlarına yapılmasından hoşlanmazlar." "Peki bunun kız kardeşine yapılmasından hoşlanır mısın?" "Hayır vallahi, Allah beni senin yolunda feda etsin. İşte insanlar da bunun kız kardeşlerine yapılmasından hoşlanmazlar." "Bunun teyzene yapılmasından hoşlanır mısın?" "Hayır vallahi, Allah beni senin yolunda feda etsin. İşte insanlar da bunun teyzelerine yapılmasından hoşlanmazlar." "Peki bunun halana yapılmasından hoşlanır mısın?" "Hayır vallahi, Allah beni senin yolunda feda etsin." "İşte insanlar da bunun halalarına yapılmasından hoşlanmazlar." Bundan sonra kainatın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini o delikanlının üzerine koydu ve onun için şöyle dua etti. "Allah'ım, günahını bağışla, kalbini temizle ve nefsini sağlamlaştırıp koru." Ya Yapılan ikna edici ve tatminkar nasihatler sonunda aklı tatmin ve nefsi teskin olan ve yapmak istediği fiilin ne kadar çirkin bir şey olduğunu anlayan ve böyle bir duaya mazhar olan o delikanlı, artık ondan sonra yaşadığı sürece meşru ve helal olmayan hiçbir şeye kesinlikle iltifat etmedi. Bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bu haliyle bırakmadı. Nefsi olan arzu ve isteklerini kalbi ve ruhi arzu ve isteklere dönüştürdü ve onun bu duygusunu meşru ve helal bir tarzda, yani onu birisiyle nikahlamak suretiyle tatmin ve teskin ettiler. İşte başkalarının hidayetine, ıslahına, istikametine vesile olmak için uğraşırken basirete, şuura ve ikna etmeye dayalı olarak yapılan bir ıslah ve terbiye örneği ve işte böyle bir ıslah etme ameliyesinin pratikteki belirtileri ve son derece verimli olan neticeleri. Yüce Yaratıcı'dan ötürü onun yaratıklarına karşı duyulması gereken şefkat ve hürmet de basiretli tazim ve şuurlu itaat ruhundan kaynaklanmaktadır. Yani ancak bu şuura erenler yüce yaratandan ötürü yaratılanları severler ve sayarlar. Öyleyse biz insanlar için en önemli gündem maddesi bu basiretli tazim ve bilinçli itaat ruhunu bir an önce diriltmek olmalıdır. Nitekim kamil bir mümin şunu iyi bilir ki Yüce Allah'ın hoşnutluğu ve memnuniyeti dünyevi ve uhrevi bütün huzurların en bereketli kaynağı, bütün saadetlerin en büyüğü, bütün safaların en güzeli, bütün zevklerin en olgunu ve bütün sevinçlerin en devamlısıdır. Şairin dediği gibi, insana sadakat yakışır, görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. Yine aklı başında ve kalbi yerinde olan bir kimse şundan emin olmalıdır ki Cenab-ı Hak elbette ki bu derece samimi olan bir kulunun katreden ibaret olan hizmetlerini hikmetinin gereği olarak bu dünyada ummanlara neşrettiği nurları alemi aydınlatan lambalara ve alemi de onun için bir kurtuluş ve bir saadet bahçesine dönüştüreceği gibi ahirette de o kulunun burada çektiği bütün zahmetleri sayısız rahmetlere, katlandığı sıkıntıları sonsuz saadetlere ve yaptığı hizmetleri hadsiz bereketlere vesile kılacaktır. Öyleyse kamil olan insan gerek dünyayı ve içindekileri, gerekse onlara karşı muhabbet ve sevdayı ancak Allah adına değerlendirme yoluna gitmeli, dünyanın nefis adına terk edilmesi gereken kısmını Allah için terk etmeli, hatta terki de terk ederek bütün hizmet ve himmetini ve şu nazik ömrünü iman hakikatlerinin ve Kur'an nurlarının her tarafa yayılması için sarf etmeli, bütün hayatını buna hasretmeli ve böylece kemalini pekiştirmeye ve sürekli kılmaya çalışmalıdır. İşte aklı başında olan kamil bir insan bütün bunları düşünür ve yüzünü doğrudan doğruya ebedi rıza ve rıdvana ve gözünü dolayısıyla ahiretteki nimetlere ve lezzetlere çevirirse cennette kendisine ihsan edilecek olan nimetleri bu dünyada fani bir surette tüketmeye kalkışmaz. Hasılı bizler sürekli olarak kanaatkar olmalı ve iktisadı hiçbir zaman elden bırakmamalıyız. Hem geçici güzelliklere, fani zevk ve lezzetlere ve dünyanın suri ve aldatıcı olan keyiflerine aldanıp da ahiretimizi berbat etmemeliyiz.
0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, "Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol." dedi. Allah şöyle buyurdu: "Pek yakında onlar pişman olacaklar."

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'li Müslümanlar temel ihtiyaçları olan suya ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyorlar. Umut Ol İnsani Yardım Derneği olarak desteklerimizle kardeşlerimize tankerlerle temiz su ulaştırıyoruz. 5 tonluk bir tanker su destek bedeli 1000 liradır. Desteklerinizle gerçekleştirilen tanker su dağıtım videolarını sizlere gönderiyoruz. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. Gazze'ye umut ol. 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
1: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
2: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
3: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
6: Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Yaşam Küresi.
2: Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibetu lil muttakin. Essalatu vesselam ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlâ amin ve selamü aleyküm ve rahmetullah. İnandım demek yeterli midir? Konu başlığının ikinci bölümü olarak programımız inşallah olacak. Birinci programda ayetleri kısaca geçeceğim ve devamı inşallah. Ankebut suresinin ikinci ayetinde Rabbimiz insanlar iman ettik demeleriyle biz de Allah'a kitabına kabul ediyoruz, müminiz demekle bırakılacaklarını ya da Allah'a kitabına ve Resulüne güveniyoruz, iman ettik güveniyoruz demekle bırakacaklarını, hiç sınanıp denenmeyeceklerini mi sandılar buyurmuştu. Bakara suresinin 214. ayetinde de sizden öncekilerin başına gelenlerin benzeri sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Yani öncekiler yaşadığı bela, musibetler, savaşlar, hastalıklar, sıkıntılar, tarih gelmiş geçmiş onların problemi, yaşantısı diye bakmayın. Eğer onları cennete götüren o mücadele, zahmet, sıkıntının bir kısmı da sizin başınıza gelmeyeceğinizi düşünüyorsanız bu bakış problemli demek istiyor Rabbimiz. Eğer cennete talip iseniz mutlaka gözünüzle sınanacaksınız, elinizle, dilinizle, kulağınızla, kalbinizle, malınız, mülkünüzle, çoluk çocuğunuzla, sistem ile, yöneten idareciler ile, etrafınız ile, dünya ile, sıcağı ile, soğuğu ile mutlaka sınanıp deneneceksiniz. Sınanıp denenmeden cennete girilemeyeceğini, yani iman ettim, inandım deyip hiç sınanıp denenmeden, zorluk çekmeden, emir ve yasaklara uymadan cennetin olmayacağı bildirildi. Hucurat suresinin 15. ayetinde de Rabbimiz müminler ancak o kimselerdir ki, mümini tarif ediyordu, yani inandım demenin yeterli olmadığını, mümin o inandım Allah'a kitabına ve Resulüne güvendim bütün yönleriyle diyen o mümin Allah'a ve Resulüne iman eder. Allah'a ve Resulüne güvenin gereğini yerine getirir. Güvenini daha da artırır. Sonra bu güvenlerinde, imanlarında şüpheye düşmez. Allah hakim olarak kabul etmiştir. Hakim sıfatında başka hüküm koyucu aramaz. Onda şüphe etmez. Rab sıfatında, ilah sıfatında, rızık verici,

adil eder. Bedeninde ne uzuv varsa Allah yolunda hepsini kullanır. Kendisine verilip lütfedilip harcadığı nimet namına, mal namına ne varsa Allah'ın dini yeryüzüne hakim olsun. Kendisi de bununla cenneti kazansın için mücadele eder. İşte özü sözü doğru. Sözünün sadakatinin doğrulayıcısı, sıddık olarak gereğini yerine getiren müminler bunlar. Mü'minun suresinin 1. ayetinde de Rabbimiz muhakkak ki müminler kurtuluşa ermiştir. Kurtuluşa eren mümin, mümin iman Allah'a, kitabına ve Resulüne problemsiz, yani şirksiz ve küfürsüz, problemsiz güvenen, bir ömür boyu bunu sürdürürse kurtuluşa eren o. Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenen mümin, kurtuluşa erenler bunlar. O zaman müminliğin gereğinin de bir kısmının yapılması gerekir. Kasas suresinin 55. ayetinde de onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Allah'a ve Resulüne güvenirler. Bu imandan da şüpheye düşmezler. Mallarıyla ve canlarıyla mücadele ederler. İşte bunlar sadık. Bir de bunlar faydasız, bir işe yaramayan, dünyada geçici, kalıcı, ahireti kazandırmayan, sevap kazandırmayan, cenneti kazandırmayan ne kadar söz varsa ondan da yüz çevirirler. Kendi vazifelerini yaptıkları gibi zamanlarını, enerjilerini boş sözlerle de harcamazlar. Devamında da yine Şura suresinin 36 ve 39. ayetini de bir önceki programda işlemiştik. Size verilen ne varsa dünya hayatının menfaatinden başka bir şey değildir. Size göz, kulak, el, dil, beden verdik. Mal, mülk verdik. Çoluk, çocuk verdik. Ne verdiysek dünya hayatının menfaati. İstifade edeceğiniz, mutlu olacağınız, üzüleceğiniz, bu dünyada yiyip içeceğiniz değerler, kullanımlar. Allah katında ise daha hayırlı ve daha kalıcı olan vardır. Dünya hayatında verilenler, evet, sizin menfaatlendiğiniz şeyler, hoşunuza belki giden şeyler, ama Allah katındaki daha hayırlı, daha iyisi ve daha kalıcı. O zaman geçici, az menfaatlenilen, hayrı az olan dünyadakiler için mi alabildiğine koşacak kişi, yoksa daha hayırlı ve daha sonsuz kalıcı olan ahiretteki cennet nimetlerine mi talip olacak? İşte bu, burada kimin dünya için, kimin ahiret için mücadele ettiğini, çalıştığını ayetlerin, Şura suresi 36 ve 39. ayetlerin devamında, işte bu da diyor, yani bu da ahiret için koşanın, kalıcı olan, sonsuz olan ahiret için koşanın koştuğunun göstergesi, bir iman eden. Allah'a ve Resulüne güvenecek. Kitabına güvenecek. Sonra Rablerine tevekkül edecek. Güvendim dedi. Bu güvenin gereği olarak tevekkülü vekil kılmayı Allah'a has kılacak. O ne emrediyorsa baş göz üstüne deyip güvenecek. Hayatının tek taraflı kural koyma ve yönetime işini vekil olarak Allah'a teslim edecek. Devamında büyük günah namına ne var ise günahın büyüklerinden sakınacak. Sonra fuhşiyattan kaçınacak. Bir mümine yakışmayan fuhşiyat, gözünü fuhşiyattan, harama bakmadan sakındıracak. Müminin gizliliğine bakmaktan sakındıracak. Dilini fuhşiyattan, kötü sözlerden, mümine yakışmayan sözlerden sakındıracak. Kulağını fuhşiyattan, harama götürecek ya da yöneltecek, götürecek kötü ne kadar söz varsa kulağını işittirmeyecek. Zihnine kötü bilgi, kötü şey doldurtmayacak. Kalbine kötü duygular, haset, kibir, gıybet, riya namına ne var ise kalbine doldurmayacak. Eliyle kötü iş namına, haram, yasak namına ne varsa elini sakındıracak. Fahiş bir el olmayacak. Fuhşiyattan sakındıracak. Sonra öfkelendikleri zaman affedecekler. Ahiretin taliplisi, Rablerinin davetine icabet edecekler. Cennet karşılığı malı ve canı satın aldık davetini icabet edip sattı, sattığının gereğini yerine getirecek. Kitabında ne emretmiş ne yasaklamış ise o davete icabet edecek, gereğini yerine getirecek. Bu genişçe bir konu. Namazı ikame edecek, Rabbi emretti, onun huzurunda olduğunun bilincinde, namazı Fatiha suresinde ne söz verdiğinin bilincinde, namaz sonrası verdiği sözlerin gereğini yapma bilincinde olarak namazı ikame edecek.
dünya ve ahiretleri işi için ne iş

0: yapıyorlarsa, müminlerle istişare ederek, danışarak, fikir alışverişi yaparak, o işi bilenlerle fikir alışverişi yaparak işlerini yürütürler ki yapmış oldukları çalışmaları daha bereketli, daha sağlam, daha kalıcı, sonraki nesillere aktarılan bir mücadele olsun, yol, yöntem olsun için istişareli hareket ederler. Sonra bunlar kendilerine verilen rızıklardan harcarlar. Zekatın dışında da ne verilmiş ise rızık, kendi istifade ettiği, kullandığı ne var ise onu Allah'ın yolunda harcar. Dilini kendisi için harcadığı, kullandığı gibi Allah'ın yolu içinde dilini kullanır. Elini kullanır, gözünü, kulağını kullanır, zekasını kullanır. Kendisi için harcadığı, kullandığı, istifade ettiği arabasını, evini, işini, gücünü, kazanımlarını Allah'ın dini için de harcar, infak eder. Ve saldırıya uğradıkları zaman da yardımlaşırlarmış. İşte bunları yapanlar, bunları yapanlar ahiret yolunda olan, cennet yolunda olanlarmış. Hayırlı olan, ahiret yoluna talip olanlar bu vasıfları yerine getirenlermiş. Yani sadece inandım demekle olmuyormuş iş. İnandım demek yeterli mi? Ayetlere baktığımız zaman Şura suresinin 36 ve 39. ayetler arasında inandım demek yeterli değilmiş. Kalp ve beden ile verilenler ile bir mücadele gerekiyormuş. Devamında da Furkan suresinin 63. ayetinde Rahman'ın kulları o kimselerdir ki, Rahman'ın kulları o kimselerdir ki, yani Allah'a Rahman kabul eden, onun merhametine sığınmış, tevekkül etmiş, güvenmiş, onun emri doğrultusunda hareket eden, gönderdiği kitaba göre hayatını düzenleyen o müminler, o kullar, o kimselermiş ki yeryüzünde tevazu ile, vakar ile yürürler. Tevazu ile, alçak gönüllü, kibir gurur yapmadan, büyüklenmeden, verilen bedeniyle, malıyla, mülküyle, makamıyla, ilmiyle, verilen değer üzerinde ne ise tevazu, onunla şımarmayan, vakar ile yürüyen, mümine yakışan bir dik duruş ile yürüyen, kafirlerin karşısında eğilip bükülmeyen, mazlum gözükmeyen bir yürüyüş ile, bir yaşantı ile, oturması kalkması vakarlı, mümine yakışan bir dik duruş, ama mütevazi, kibirli, büyüklenmesi, haseti, riyası olmadan, kendi Rabbinin lütfettikleriyle insanlara üstünlük taslamadan bir vakarlı, dik duruşlu. Sonra cahiller kendilerine laf atıp sataştıkları zaman selametle der geçerler. O zaman inandım demek yeterli değil. Bize Rabbimizin verdiği ve bizim de elde ettiğimiz bilginin sonucunda bizde nasıl bir duruş? Malımız, mülkümüz, kazandığımız paralarımız, oturduğumuz evler, semtler bizde nasıl bir duruş ortaya koyuyor? Kalbimizde nasıl bir duruş ortaya koyuyor? Müminlere karşı duruşumuz, kafirlere karşı. Maide suresinde onlar müminlere karşı alçak gönüllü, merhametli, tevazulu, kafirlere karşı şiddetli, vakarlı. O zaman mümine karşı tavrımız mütevazi, kafire karşı dik duruşu vakarlı mı? Yoksa mümine karşı vakarlı, kafire karşı mütevazi, pısırık mı? Önceki ayetlerde boş sözden yüz çevirirlerdi buyurmuştu, müminin vasıflarından boş sözden yüz çeviriyorum. Burada cahiller kendilerine laf atıp sataştıkları zaman selam der, geçerler. Onunla oyalanmazlar, tartışmazlar, zamanlarını, enerjilerini, dillerini boş şeyler için. Cahil, ne yaptığını bilmeyen, ne konuştuğunun farkında olmayan insanlarla vakitlerini, enerjilerini harcamazlar. Selam der geçerler. Anlamalarını sağlamaya çalışırlar, hakkı bildirirler. Onlar bunun sonucunda müminle alay edecek, hafife alacak, onun konumunu, görüntüsüyle dalga geçecek bir pozisyona girerlerse selam der geçerler. Yine Furkan suresinin 67. ayetinde de onlar ki infak ettikleri zaman ne israf ederler ne de kısarlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Yani müminler biz inandık, müminiz demekle işi bırakmazlar. Hayatın içerisinde neleri yapmaları ve yapmamaları gerekiyor ise onun gereğini yerine getirirler. İnsani ilişkilerle cahiller onlara sataşıp laf atıyorsa, ne yaptığını bilmeyen cahil vesaire, onlarla oyalanmazlar, selam der geçerler. İnfak ettikleri, harcadıkları zaman ne israf ederler ne de kısarlar. İkisi arasında bir yol tutarlar. Allah'ın dini için bir şey harcayacaklar. Allah'ın dini için 10 bin liralık bir şey ise cafcaflı görüntülü olsun diye 20 bin lira harcamazlar. İşte 20 bin lira harcaması gerekiyor mu? 10 bin lirayla da işi bitirelim, yarım yamalık da yapmazlar. Bir dergi mi çıkaracaklar? Radyoyu mu çekip çevirecekler? Yapılması, harcanması gereken ne kadar ise? Bir mekan, mescid yer mi oluşturacaklar? Harcanması gereken ne kadar ise? Ne kısarlar ne de israf ederler. İnciğine boncuğuna çok cafcafına girmezler. Harcadıkları zaman, kendilerine harcadıkları, infak ettiler, harcadıkları zaman orta yollu bir harcama yaparlar. 300 liralık bir ayakkabı, elbise ne ise, yeterli geliyor ise, uygun ise 1000 liralık, 2000 liralık, 3000 liralığa girmezler. Eşi için, çocuklar için harcadıklarında bu infakı, bu harcamayı hangi alanda yapıyorlar ise gerektiği kadar harcarlar, israfa girmezler, kısmazlar da. Yani bir şeyin ucuzu olsun deyip basitini alıp 3 gün sonra dağılacak, parçalanacak, 4-5 sene kullanılacak bir şey, bir yılda harcanılan şeyi almazlar. Daha sağlıklısını, daha uygununu, daha faydalısını uygun almaya, yapmaya çalışırlar. En iyisini, daha faydalısını. İkisi arasında orta yol tutma. İnfak edildiği zaman bu kişinin kendisine, ailesine, akrabalarının harcadıkları, müminler için harcadıkları, Allah'ın dini için harcadıklarında orta bir yol tutma. Ne ucuzuna kaçıp kısa zamanda dağılan, yok olan, bozulan bir şey, ne de çok pahalı, gereksiz pahalı olan bir şey. Orta halli, işi gören, işlerini görülen bir harcama. Bu çok geniş çaplı bir mesele de infak. Yani bir harcanılan bir şey, yani eğer harcanılan bir şey dili harcayacaksa kişi, ne çok konuşur israf eder, dilin sözü israf eder, ne de konuşması gereken yerde sözü kısar, cimrilik yapar. Orta bir yol. Ne kadar anlatması gerekiyor dil, ne kadar konuşması gerekiyor infak edecek bu dil bilgiyi, o kadar konuşacak. El ne kadar iş yapacak, infak edecek bu el, harcayacak, o kadar. Ne kısacak, ne fazla saçıp savuracak. Göz ne kadar görecek, kulak ne kadar işe, ilahir. Harca, kendimiz için harcadığımız bedenimizdeki uzuvlar, mal, mülk, maddiyet namına ne var ise, bilgi, ilim namına neyi kendimiz için harcıyor isek, kendimize bilgi alıyoruz ama bir başkasına vermiyoruz. Üç kelimeyle, üç ayet anlatacağım bir şeyi saatlerce anlatarak bunaltmak yerine kısa, öz anlatılır. Orta bir yol her alanda. Dilin orta yolu, elin yaptıklarının orta yolu, alınanların, satılanların orta yolu, harcananların orta yolu. Furkan suresinin devamındaki 68. ayetinde de onlar ki, yani o müminler ki, Allah ile birlikte başka bir ilaha çağırmazlar. Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Kim de bunları yaparsa günahıyla karşılaşır. Yapmış olduğu o fiilin, işin, inancın gereği neyse, onun kazanımı neyse günah namına, onunla karşılaşacak. Yaptığının karşılığıyla buluşacak. O müminler ki Allah ile başka birlikte başka bir ilah çağırmazlar. Mekke şirk toplumu Allah ile araya aracı koyuyorlardı. Bunları ilah ediniyorlardı. Yani dünyadaki ihtiyaçları neyse, giderilmesini, karşılanmasını istedikleri, ulaşmak istedikleri neyse, o aracı edindiklerini Allah ile araya aracı koyuyorlardı. Yardımı onu çağırıyorlardı. Ey falanca, ey feşmekanca, medet falanca diyerek yardımı onu çağırıyorlardı. Çağırdıklarının emrine uyuyorlardı, itaat ediyorlardı, o da ilah oluyordu. Yani bir şeyi yapmak, itaat etmek, emre uymak konusunda Allah'tan başka itaat edilecek ilah aramazlar, çağırmazlar. Fetva, görüşünü arayacağı Allah'tan başka ilah aramazlar. Çünkü itaat edilen, övülen, çok sevilen, vazgeçilmez olan ilahtır. Hayatı için vazgeçilmez Allah'tan başka ilah aramaz. Çok seveceği, çok öveceği, gündeminde sürekli tutacağı Allah'tan başka ilah aramaz, çağırmaz. O yardıma çağırdıkları, sığındıkları, güvendikleri velileri olur. Sonra onların emir ve yasaklarına itaat eder, uyar, sonra onları över, sever, vazgeçilmez kabul eder, ilahları olur. O müminler ki inandım demekle işi bırakmaz, ihtiyaçlarının karşılanması, giderilmesi için Allah'tan başka ilah çağırmaz, itaat edilecek merci aramazlar. Sonra bu müminler inandım demekle işi bırakmaz, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler, zina etmezler. Eli zinası, gözünü zinası, daha büyük olan zinayı yapmazlar. Kim bunları yaparsa günahıyla karşılaşır. Kim Allah'tan başka ilah çağırıyor, sığınacağı, yardım isteyeceği, veli olarak itaat edeceği, övüp seveceği, hayatını için vazgeçilmez kabul edeceği Allah'tan başka ilah, sıkıntılarının giderilmesi için ilah çağırmaz. Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymaz. Bugün Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek kötü kabul edilirken, kıyılamayan çocuklar, nesiller cehenneme odun olarak yetiştirilir. Merhamet edilir gözüyle, yedirilir, içirilir, korunulur, himaye edilir. Ölümüne çocuklar korunulur ama ahiretleri korunsun, ahiret azabından korunsun için o nesiller yetiştirilmiyor ise bugünden öldürülmüş. O çocukları, Mekke müşriklerinin bir kısmının çocuklarını kız doğdu diye öldürmelerini kınayanlar, belki o çocuklar cennete gidecek, yani cehenneme gitmeyecekler. Ama birisi cehenneme gidecek çocuk yetiştiriyor ise hangisi daha merhametsizce? Gözünün önünde göz göre göre ateşe nesil yetiştiriliyor ise, Allah'a isyan eden, baş kaldıran, Allah'a ben inanmıyorum, ateistim, ben Allah hayatıma karışamaz, deistim, hakimiyet bana ait diyen nesil yetiştiriliyor ise, yaratıcısına baş kaldıran nesiller yetiştiriliyor ise, kim daha zalim? Bakmak lazım, bir düşünmek gerekmez mi yani? Kim daha merhametli? Ya da kim daha zalim, bir bakmak gerekmiyor mu? Furkan suresinin 72 ve 73. ayetinde onlar o kimselerdir ki yalan yere şahitlik etmezler. Yine o müminler o inandım demekle işi yeterli görmezler. Hayatın içerisinde ne emir ve yasak varsa uyma çabasında olurlar. Yalan yere şahitlik etmezler. Boş bir şeyin yanından geçtikleri zaman vakarla yürüyüp geçerler. Onlar o kimselerdir ki kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağırlar ve körler kesilmezler. Yine kimmiş o müminler? İnandım diyenin inandım demeyi, biz de Allah kitabına güveniyoruz, tabii kabul ediyoruz demek yeterli değilmiş. Bunu yeterli görmeyenler yalan yere şahitlik yapmazlar. Tabi Allah'ı kabul ediyoruz, tabi ki Allah bizim Rabbimiz, ilahımız der. Bunun gereğini yapmıyorsa yalancı şahit. Tabi ki Allah bizim Rabbimiz. Peki Rabbini Allah'a teslim ettin mi? Senin hayatını hüküm koyan, yöneten, sekfe idare eden Allah-u Teala mı, siyasi ve din adamları mı? Sen hakimiyeti hakim olan tabi ki Allah'tır dedin. Hakimiyeti kayıtsız ve şartsız Allah'a mı verdin, kendine mi verdin? Hakimiyet bana ait mi dedin, millete bana ait mi dedin? Bana ait diyorsa yalancı şahit. Hakim Allah'tır diyor, sonra kendine veriyor. La ilahe illallah diyor, ben Allah'tan başka ilah kabul etmiyorum. Allah'tan başka hiç kimseye övmem, yüceltmem, itaat etmem, vazgeçilmez kabul etmem diyor. Sonra Allah'tan başka bir sürü ilahlar ediniyor. Yalancı şahit. Yani yalancı şahitlik sadece mahkemede birinin hakkında ben görmediği, işitmediği, bilmediği bir şeyi gördüm, işittim demek değildir. Allah adına yalancı şahitlik, Kur'an'ın emretmediği, yasaklamadığı bir şeyi emir ve yasak diye sunan, bu da Kur'an'dan diyen yalancı şahit, bu şekilde kurtulacaksınız, cennete gideceksiniz diye insanları kandıran nice din adamları yalancı şahit. Allah-u Teala böyle bir cennete giriş ölçüsü, hükmü bildirmemiş. Kimin cehenneme, kimin cennete gideceğinin ölçüsünü kitabında ayrıntılı bir şekilde bildirdiği halde, nice şirklere, haddaşmalara rağmen Allah'ın nice sıfatlarını hayatına sokmayan, Allah'a has kılmayanlar kurtulacak, cennete gidecektir diyenler ahiret adına yalancı şahitlik yapıyorlar. Ben size şefaat edeceğim, kurtaracağım diyenler yalancı şahit. O gün daha gelmeden bugünden garanti verenler ilahir. İşte Kur'an ve sünnette ölçüsü bildirilen meselelerde hakkı ortaya bildiren doğru şahitler, bir de şimdiden kurtuluş vaat eden, Allah'ın hükmüne muhalif olan nice meseleleri inanç ve amel adına doğru haktan diye sunan yalancı şahitler. Sonra o müminler bir boş bir şeyin yanından geçtikleri zaman ne mümine faydalı, ne topluma faydalı, ne aileye faydalı, ne nesillere faydalı, ne dünyasına ne de ahiretine faydalı olmayan boş şeylerin yanından geçtikleri zaman vakarla yürünürler. Kişiye ahirette hiçbir şey kazandırmayacak iş, güç, spor faaliyetleri, siyasi oluşumlar onların yanından vakarla yürürler, vakarla. Müminin dik duruşu göstergesiyle, mümine yakışan bir duruş ile yanından geçerler. Yine onlar ki, o müminler ki, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve körler kesilmezler. Allah'ın yasak namına bir ayeti hatırlatıldığında, 120 civarında yasak namına, belki 200'ün üzerinde yapılması gereken emir ve yasaklar, o ayetler hatırlatıldığı zaman sağır ve kör kesilmezler. Sağır kesilmezler, Allah'ın ayetini duydu, Kur'an'daki ayetini durdu, işitmemezlikten gelmezler. İşittir ve itaat etmenin derdine düşer. Kör kesilmezler, yani tabiattaki kevni ayetler var. Güneş ayetine kör kesilmez. Evet, bu Allah'ın bir ayeti. Ay'a bakar, gökyüzündeki yıldızlara bakar, semaya bakar, havaya, suya bakar, ağaca, bitkisine, sebzesine, meyvesine bakar. Bu Rabbimin ikramı der, o ayetlere kör kesilmezler. Kur'an'da bildirilen ayetlere, söylenilen, dil ile söylenilen ayetlere sağır davranmazlar, işitirler. İşitip hemen itaati gündeme getirirler. Allah'ın yer ve gökteki yarattığı ayetlere bakarlar. Onlara kör kesilmezler. Rabbim bunları boşuna yaratmadı. Bir amaç doğrultusunda yarattı. Benim için yarattı. Bunun hesabı sorulacak. Düşünce ve bakışıyla görür, görmemezlikten gelmez. Yine Furkan suresinin 74. ayetinde de onlar ki, ey Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözleri aydınlatacaklar, bahşeyle, bizi takva sahiplerine önder kıl derler. Yani o müminler, ben inandım diyen, inandım demeyi yeterli görmez, iman ettim, Allah kitabına ve Resulüne güvendim, güvendim demenin getirisini yaparlar. Eşlerinden ve soylarından göz aydınlığı bahşeyle der, eş verdi, bu eşiyle nasıl bir hayat yaşıyor? Mümin, Müslümancı bir aileyi mi oluşturdu o eşiyle? Yoksa sıradan toplumdaki herhangi bir aile gibi. Biz de inandık deyip dinin hiçbir emrinin gereğinin çoğunu yapmayan aileler gibi mi? Bir fark gözükmüyorsa o evlilikte, o eş, o eşin gelmesinde, kadın ya da erkek namına Allah çocuklar nasip etti. Bu çocukların gelmesiyle bu ailede hak namına bir şeyler oluşmuyor ise, geleceğin önderleri, liderleri, takva sahipleri yetiştirmiyorlarsa, muttaki muhsinleri yetişmiyor ise, inandım demeyi yeterli görmeyip imanın, Allah'a, kitabına ve Resulüne güvendim demenin teslimiyetini, itaatini ortaya koyan nesiller, önderler çıkmıyor ise, burada bir problem var. İnandım demeyi yeterli görmeyenler eşleriyle ve ne çocuklarıyla beraber muttaki, mümin bir aileyi oluştururlar ve Rablerine de dua ederler ki bizi takva sahiplerine önder kıl. Bizi sana itaat eden, senin emir ve yasaklarına uymada hassas çaba ve gayret gösteren o müminlerin içine bizi kat, sonra o müminleri önder kıl. Peki önder kıl, hiçbir çaba yok. Nasıl olacak? Önder kıl, bu ayeti üstüne alan, Furkan suresi 74. ayetini üstüne alan, bizi takva sahiplerini önder kıl. Yani eşim ve çocuklarımı takva sahiplerini önder bir aile kıl. Belki ferdi olarak yapamadı, aile olarak takva sahiplerine, müminlere önder bir örnek bir aile. Onları çekip çeviren, ders sohbet oluşturan, kardeşliğin gereğini ortaya koyan, müminlerle bir vücudun parçası olduğunun gereğini hissettiren, gösteren o muttakiler, takva sahiplerine önder bir aile. Yapabiliyorsa önder bir kişi, önder bir çocuk, genç. Bu ayeti üstüne alanlar bunun mücadelesini verir. İnandım demeyi yeterli görmeyenler bu çabanın içinde olurlar. Mü'minun suresinin 57. ve 61. ayetler arasında onlar ki, yine o müminler, hani inandık demek yeterli mi? İnandım demeyi yeterli görmeyen. Bu imanın bende bir semeresi, meyvesi olması lazım. İnandım dedim, neye inandım? Allah'a inandım. İnandım, inandım ne demek? Kabul ettim. Tamam, herkes kabul etti. Yahudi, Hristiyanlar da. Farkımız, o zaman kabul ettiğimiz dediğimiz Allah'a ne kadar güveniyoruz? İşte imanın göstergesi orada açığa çıkacak. Kabul ettiğimiz dediğimiz Allah'a sıfatlarıyla ne kadar güveniyorsak o kadar müminiz. Kabul ettiğim, güvendiğimiz dediğimiz Kur'an'a ne kadar itaat ediyoruz, ne kadar güvendiğimizle alakalı. Ne kadar güvendiğimiz, ne kadar güvendiğimiz, ne kadar itaat ettiğimizle alakalı, bağlı olduğumuzla alakalı. Güvenin göstergesi o kadar. Birine güvendiğinizi söylüyorsunuz, hiçbir şeyinizi emanet etmiyorsunuz. Allah'a güvenen bir kişi her şeyini ona emanet eder. İşte güvenin göstergesi böyle olur. Kur'an'a iman ettim, güvendim diyen, hayatını, elini, gözünü, dilini, kulağını, kazanımlarını, kalbini ne kadar Kur'an'a teslim etmiş ise o kadar güvenmiştir. Resul'e ne kadar iman ettik, güvendik, hayatımızın ne kadarını onun örnekliğini bağlı kıldık, örnek aldık ise Resul'e o kadar güvendik. Biz Allah'a, kitabına ve Resul'üne güvendik diyenler bu güvenin gereğini ne kadar yerine getiriyorlar, herkes hayatına baksın. Onlar ki Rablerinin korkusundan çekinirler. Mü'minun suresinin 57 ve 61. ayetleriydi. Onlar ki Rablerinin korkusundan çekinirler. Onlar ki Rablerinin ayetlerine iman ederler. Onlar ki Rablerine ortak koşmazlar. Onlar ki verdikleri şeyi Rablerine döneceklerinden kalpleri korkarak verirler. İşte onlar hayırlarda koşuşurlar ve onlar hayırlarda öncüdürler. Demek ki inandım demekle yeterli olmuyormuş. Bir sürü şey yapmak gerekiyormuş. Bu bağlamda çok ayet var da biz bir kısmını alabildik. Yani bir program yaparız dedi. Şu an ikinci programa girdik. Herhalde üçü, dördü bulur mu bilmiyoruz. Çünkü her biri ayrı birer konu. Biz bir hatırlatma, bir nasihat noktasında, bir hatırlatma noktasında gidiyoruz. Bir yaptıklarımız noktasında, tavsiye noktasında gidiyoruz. Onlar ki Rablerinin korkusundan çekinirler. Rab sözünü Allah'a verdiler. Ruhlar alemde yaratılma anında diyelim Rab sözü vermişiz. Hatırlamıyorsak da Rabbimiz hatırlatıyor. Bu sözü bana verdiniz. O zaman bu sözün verdiğinin ağırlığıyla, bilinciyle, endişesiyle ben bu sözü verdim. Ahirette bana Rabbin kim diye sorulacak ise o zaman bu endişeyle Allah'a Rab kılma, hayatının bütün alanlarında tek Rab, tek kural koyan, yasa koyan, çekip çeviren, yöneten, eğitip terbiye edici olarak Allah'ın Rabbliğine kendini, hayatını, her şeyini teslim eder. O Rabbin korkusundan. Ahirette hesap sorulacak düşüncesiyle Rabbin indirdiği kitaba uyma çabası gösterir. Ahirette şahitlendirilecek diye, Resulünü örnek kıldı diye hayatının bütün alanlarında onu örnek alır. Rabbi hesabını soracak diye. Sonra işte onlar ki Rablerinin ayetlerine iman ederler. Hükmeden, yöneten, yasaları, ölçüleri koyan Rab'dir. Rablerinin ayetlerine iman, yani güvenirler. Rableri kitabında emir ve yasak namına ne bildirmiş ise, ahiretle alakalı, kıyametle alakalı, mahşer günüyle alakalı ne bildirmiş ise, cennet ve cehennemle alakalı olarak Rableri kendisine ayet diye ne bildirmiş ise ona güvenirler ve gereğini yaparlar. Geçmişle alakalı iyi ya da kötü namına tarihi olarak ne bildirmiş ise Rableri, onun doğru olduğuna güvenir, hakta olanların yolunda olma mücadelesi verirler. Tarihi bir olay diye bakmazlar, ibret ve ders çıkarırlar güvenerek. Kitabında Rableri emir ve yasak namına ne bildirmiş ise güvenlerinin sonucunda gözleri o emre güvenir, itaat eder, elleri itaat eder, dilleri kulakları itaat eder. Kalpteki akıl, irade ve vicdanları Rablerinin ayetine güvenip ona göre akıl, irade ve vicdanı kullanır. Yine Mü'minin suresinin 57 ve 61. ayetleri arasıydı. Yine onlar ki Rablerine ortak koşmazlar. Rablerine ortak koşmazlar. Hüküm koyma, yönetme, sek ve idare etme konusunda başka merci aramazlar. Siyasi ve din adamına kural, ölçü koyacak yeni Rab aramazlar. İtaat edecekleri yeni ilah aramazlar. Güvenecekleri, sığınacakları, yardım isteyecekleri yeni veli ve vekil aramazlar. Arıyorlar ise, hangi sıfatında güvenecek bir merci arıyorlar ise, onu Allah'a denk tutmuşlardır, şirk koşmuşlardır. Yine devamında, onlar ki verdikleri şeyi Rablerine döneceklerinden korkarak, kalpleri korkarak verirler. Bir şey verirken bunun ahirette bir karşılığı var. Bunun hesabı sorulacak. Ne niyette verdiğinin, ne düşünceyle verdiğinin, kalbi korkarak verirler. Karşılığını sorulacağı bilindiği noktasında. Kalbin de kalben korkuyor. Niye? Allah-u Teala kalpten geçirilenleri biliyor. Hesabı sorularak kalpteki niyetlere, düşüncelere göre sevap, mükafat verecek. Takva derecesine göre, ihlas derecesine göre, ihsan derecesine göre, tevekkül derecesine göre, sabır derecesine göre, bağlılık derecesine göre kalbin mükafatlar ona göre derecelendirilecek. Sevabı artırılacak, eksiltilecek. Yine işte onlar diyor hayırlarda koşuşurlar. Mal yarıştırmada, arsa almada, para biriktirmede, ilim elde etme yarışında, konuşma yarışında değil de karşılığı ahirette alınacak işlerde, hayırlarda koşuşurlar. Dilleri hayırlarda konuşur, hayır namına koşuşur. Elleri hayır yapacak işlerde koşuşur. Gözleri hakkı görmede, hakkı okumada koşuşur. Kulakları hayrı işitmede koşuşur. Kalpleri, akıllarını muhakeme, muhasebe yapma, değerlendirmede, düşünmede, fikretmede kalpleri, aklı koşuşur. İradeleri hakkı namına yollara girdirerek koşuşur. Vicdanları koşuşur mümine merhametli olmak konusunda. Hayırlarda konuşur. Bedenen ve ruhen hayır namına ne var ise, karşılığı ahirette alınacak hayır namına ne var ise, bedenleriyle ve ruhlarıyla, mal mülkleriyle koşuşurlar. Yürürler demiyor, koşuşurlar. Ve onlar hayırlarda öncüdürler. Nerede ahireti kazandıracak bir hayır var, onda öncülük yaparlar. Onlar yol açarlar, çığır açarlar. Hayır yapacak yolları oluştururlar, mücadele verirler. İnandık demek yeterli değilmiş, anlıyorum. Ben anladım da sizi bilmiyorum. Siz de kendi payınıza inşallah meramı, Rabbimizin ayetteki kastettiğini izah etmeye çalışıyorum. Yani anlatıyoruz, anlattım demekten Allah'a sığınırız. Mutlaka her dilde, her gözde daha iyi konuşacak, daha iyi görecek mutlaka bakışlar, konuşmalar vardır da bizden bu kadar yani. Bir şeyi anlıyoruz ki inandım demek yeterli değilmiş. Ne kadar mücadele gerekiyormuş. Rabbimiz koşuşun diyor. Hayırlarda koşurduğunuz gibi öncülük de yapın. Takva sahiplerine önder olun. Bunun mücadelesini verin. İnandım demekle bırakmayın işi. Yani ehli kitapla alakalı belki 800'ün üzerinde ayet direktmen bahseder. Atıflarla 1000 civarında ayet. Yahudi ve Hristiyanlardan belki onun üzerinde ayet. 1000'in üzerinde ayet. Ehli kitaptan bahseder ki biz onların düştüğü hatalara düşmeyelim. siyasi ve din adamlarını ilahlar ve Rabler edindikleri gibi biz de aynı hatalara düşmeyelim. Kitabı sadece okunan kitap yapmayalım. Hayatın merkezinde inancı Allah'a güvenen bir ölçü, Resul'e itaat ettiren bir ölçü, örnek aldıran bir ölçü, amellerin nasıl olacağını, olmayacağının ölçüsünü belirleyen bir yasa, ölçü kabul etme. İnandım demeyi yeterli görmeyen, bunun gereğini ortaya koyan bir teslimiyet. Âl-i İmrân suresinin 28. ayetin bir bölümü, müminler müminleri bırakıp kafirleri veliler edinmesinler. Müminsin, Allah'a, kitabına ve Resulüne ben bütün yönleriyle güvendim. Güvendim, güvenmemin gereği neyse ben bunu yapıyorum diyecek, kendi mücadelesini verecek. Bu mücadeleyi tek başına vermeyecek. Müminleri bırakmayacak. Ne konuda? Veli, velayet konusunda. Veli edinme konusunda müminleri bırakmayacak. Müminleri veli edinmek konusunda hangi alanda bırakmış ise o alanı kafirlerle veli edinecek. Hangi alanda müminlerle ilişkiyi koparmış ise, aile ilişkisini koparmış ise, emin ol hakkın üstünü örten, hakimiyet bize ait diyen insanlarla, o komşusu, akrabası neyse, iş arkadaşı, çevresi, onlarla beraber komşuluğu paylaşacak. Onlarla beraber aile ilişkilerinde gidecek, gelecek. Müminlerle ailede velayeti bırakın, onlara sığınmayın, fikrinizi, düşüncenizi müminlerle paylaşmayın, iş ortamınızı vesairenizi, kazandıklarınızı müminlerle harcamayın, Allah size kafirlerle harcattırır, onları size veli edindir. O zaman veli ne? Hani müminleri bırakıp kafirleri veli edinmeyecekmiş o mümin, inandım demekle de olmuyormuş, bir de müminleri veli edinmen gerekiyormuş. Senin gibi düşünen, senin gibi hareket eden, yaşayan, senin gibi Allah'a bütün sıfatlarıyla birleyen, senin gibi Kur'an'ı bütün yönleriyle güvenen, senin gibi Resulü hayatının bütün alanlarında örnek alıp güvenen müminleri bırakıp kafirleri veli edinemezmiş. O zaman veli, sığınılan, yardım istenilen, koruyup gözeten, sırdaş olan, dost, arkadaş olan, emredip yöneten. Müminleri bırakacaksın, derdini, sorununu gidip bir kafire açıyorsan velin o. Derdini mümin anlatmıyorsan o zaman derdini kafire anlatıyorsundur. Problemlerini, sorunlarını müminlerle paylaşmıyorsan, gidermiyorsan kafirle gidereceksin. Mahrem, gizli meselelerini müminlere açmıyorsan kafir açacaksın. Kazandıklarını müminlerle harcamıyorsan, mümini koruyup gözetmiyorsan, ona sırdaş dost olmuyorsan ya da onların seni sırdaş dost, veli, arkadaş edinmesine fırsat, imkan vermiyorsan, bu değerlerini insan mutlaka kullanacak. Birine kullanacak. İnsan birine sığınacak. Birinden yardım isteyecek. Biri onu korusun, gözetsin, sahiplensin isteyecek. Birine derdini, sorununu anlatacak, meramını anlatacak, paylaşacak, bir yer arayacak. Bunu ya müminlerle giderecek ya kafirlerle. Önce Allah ile giderecek, velisi Allah'tır. Önce Allah'a yönelecek veli olarak, sonra insanlara. İnsanlara yöneldiğim zaman bizim sosyal hayatımızı iman ettik, güvendik diyerek diğer güvenmiş olan müminlerle paylaşmıyor isek hangi alanı, onu paylaşacak başka birini bulacağız. Müminlerin dışında. Ne ki sorun, problemlerimizi, sığınma, yardım isteme işlerini müminlerle değil de diğer insanlar, mümin, kafir dediği insanlarla gideriyorlar ise onlar onun velisi olmuştur. Âl-i İmrân suresinin 102. ayetinde de Rabbimiz, ey iman edenler, ey biz de Allah'a güveniyoruz, Allah'a iman et, kabul ettik, hadi güveniyoruz da dediler, meseleyi bildiler, Allah-u Teala sıfatlarıyla bildiler, Allah'a güvendik dediler, biz de kitaba güveniyoruz, tabi kabul ediyoruz, tasdikliyoruz Allah katından, biz de Resul'e güveniyoruz, kabul ediyoruz, tasdikliyoruz diyenler, şimdi bu iman ettik dediğinizin gereğini ortaya koyun. Yani iman ettik dediniz, bu iman ettik demek de bu iş yeterli değilin güzel bir örnekliğini ortaya koyan Ayet Âl-i İmrân suresi 102. ayet. Ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne bütün yönleriyle güvenenler, kabul ve tasdikle beraber güveni de ortaya koyanlar. Şimdi Allah'tan hakkıyla korkun. Şimdi bu güvenin gereğini yapın. Allah'tan hakkıyla korkun. Ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Allah'tan hakkıyla korkun. Hakka tukatihi, hakkıyla, gereği gibi. Nasıl korkulması gerekiyorsa o şekilde. Hakkıyla korkmak, sadece kalben bir titreme korkma, bir aslandan, bir yılandan korkar gibi, gecenin karanlığından korkmak gibi değil de, Allah-u Teala bu emri bildirmiş, bu yasağı ortaya koymuş. Bu emir ve yasağa uymaz isem Allah-u Teala bunun hesabını bana soracak. Bu endişe ve kaygıyı taşıyarak bu işi yapın ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ha, o zaman bir teslimiyet ortaya koyun. Allah'tan hakkıyla korkun. Yani emir ve yasaklarına uyun. Şimdi güveniyoruz dediğiniz Allah'a sıfatlarıyla birleyin bakalım. Onu hakim yapın, Rabbilah yapın. İman ettim dediğiniz Allah'ın kitabının hakkıyla emir ve yasaklarına bir uyun. Bu endişe ve kaygıyı taşıyın. Bir dert edinin. O kabul ettik dediğimiz kitabın bir müslimi olun. Teslim olanı, itaat edeni bir olun. Ve bu halinizi de ölüm size gelinceye kadar devam ettirin. Evet, mümin oldunuz. Allah kitabına ve Resulüne güvendik dediniz. Bilinçli olarak, ne dediğinizin farkında olarak. Şimdi bu güvenin gereği olan teslimiyeti ortaya koyun. Ve bunu da hakkıyla yapın. Allah'a yaptığınızın, yani siyasetçilerin, din adamlarının emir ve yasaklarına uymada ne kadar hassassınız? Allah'ın emir ve yasaklarına uymadaki hassasiyetiniz çok daha üstün olsun, şiddetli olsun. Hakkıyla korkun. Emredilen ne ise daha gönülden, daha samimi yapın. Yolda giderken trafik kurallarına uydunuz ceza yemeyeyim diye. Ahiretteki cezayı yememek için bugün o emir ve yasaklara daha hassas uyun, daha endişe ve kaygıyla uyun. Acaba yaptığım oldu mu, kabul edilir mi? Bilinci düşüncesiyle daha endişe ve kaygıyla bir hayatı yaşayın. Ve bunu bir ömür koruyun. Âl-i İmrân suresinin devamındaki 103. ayetinde de hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Bir önceki ayet müminler müminleri bırakıp, iki önceki ayetti, kafirleri veliler edinmesinler. Yani hayatı paylaştığınız sizin veliniz. Sadece inancı değil, hayatı paylaştığınız sizin veliniz. O zaman müminleriyle ne kadar hayatı paylaştığınızı ailecek fert olarak bir bakın. O kadar veliniz, ne kadar paylaşıyorsanız. Sonra müminim diyenlere, ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Allah'tan hakkıyla korkacak, ferdi olarak yapması gerekeni hakkıyla yapacak ve bir ömür bunun yapma mücadelesini verecek. Müslüman olarak bir ömür bunu yapacak. Sonra ferdi olarak yaptığını müminlerle beraber yapacak. Onları veli edinip müminlerle yapacak. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'tan hakkıyla tek ferdi olarak sakındın, korktun, emir ve yasaklara uydun. Şimdi Allah'ın ipine, onun kitabına, emir ve yasaklarına birlikte, hep beraber, cemaat olarak, aile olarak, aileler olarak, cemaat olarak sımsıkı sarılın. Sımsıkı sarılın, yani birbirinizi veliler edinin. Dertlerinizi, problemlerinizi, sevgi ve üzüntülerinizi beraber paylaşın. Yeme içmelerinizi beraber paylaşın. Nesillerinizi beraber yetiştirin. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hep birlikte sarılın. Başka ayete göre Allah'ın ipinin hepsine topluca sarılın. Bir de hep birlikte sarılın. Hep birlikte sarılanlar birbirini veliler edinmiştir. Hep birlikte sarılmayanlar ayrılığa düşmüştür. Ve ayrılığa düşmeyin diyor. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılılmaz ise, müminler birbirini veli edinmezler ise, ayrılığa düşünülmesi kaçınılmazdır. Mutlaka müminler birbirini hangi alanda veli edinmemişlerse, hangi alanlarda birbirlerinin yardımcıları olmamışlar ise, birbirlerini koruyup gözetmemişler ise, birbirlerine arkadaş, sırdaş olmamışlar ise, birbirlerine emir ve yasakları tavsiye, nasihat etmemişler, yani birbirlerine veli olmamışlar ise, o alanda ayrılığa düşeceklerdir. Ne kadar hayat paylaşılmamış, inanç paylaşılmamış ise müminler olarak, Allah'ın hükmünün uygulanmadığı bu dünyada müminler olarak birbirlerine ne kadar sarılmamışlar ise o kadar Allah'ın ipine sarılınmamıştır. Ferdi olarak yapmış, toplum olarak beraberce yapılması gereken emir ve yasaklara uymamışlar, birbirlerinden o kadar veli noktasına uzaklaşmışlardır. Müminlerin birbirlerini veli edinmediği her bir alanda o kadar ayet ele alınmamış, o ayete sarılınmamış, o ayet devre dışı bırakılmıştır. Şimdi adam diyor, düşünür ki ben bir sürü ayete uyuyorum. Evet, uyuyorsun, ferdi olarak uyuyorsun. Ferdi olarak yapıyorsun. Peki aile olarak eşinle ne kadar Allah'ın ayetlerine sarıldın? Çocuklarınla bir aile olarak. Sonra diğer mümin ailelerle beraber ne kadar Allah'ın ipine sarıldınız, emir ve yasaklarına uyduk? Bir cemaat olarak, bir ümmet olarak, cemaatler arasında, falanca cemaat, feşmekecen cemaat, birbirleriyle Allah'ın ayetlerine ne kadar sımsıkı sarıldılar, o kadar ümmet olunur. Herkesin biziz dediği, bizden başkası yok dediği, bizim cemaatimiz, topluluğumuz, hocamız dediği bir dönem, tefrikanın bence çok çok yoğun olduğu bir dönem. Oysa ki bunun tarihte örneği yok. Ya da en azından ben bilmiyorum. Şirkin, küfrün hakim olduğu, Allah'ın hükümlerinin uygulanmadığı toplumlarda tarih boyunca müminler birbirleriyle bir vücudun parçası olmuşlar. Birbirlerinin velileri olmuşlar. Sırdaşları, yardımcıları olmuşlar. Tefrika olmamış, tek cemaat olmuşlar. Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıllık bir avuç müminle beraber bir tefrikasından Kur'an bahseder mi? İbrahim Aleyhisselam ve etrafındakilerden, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un olduğu dönemdeki hadisede, İsa Aleyhisselam ve havarilerinin, Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de müminlerle bir tane ihtilafı vaki midir? Yok. Ya da Salih Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam'ın ilahir. Allah'ın hükmünün uygulanmadığı toplumlarda müminler tek vücut olmuşlar, tek cemaat olmuşlar. Allah'ın ipine topluca sımsıkı sarılmışlar ve ayrılık da olmamış. Ama böyle bir dönemde bugün bu kadar tefrikanın, ayrılığın olma sebebi, cemaatleşmenin olma sebebi, farklı inanç ve amellerin, müminiz diyenlerin arasında birinin şirk dediğine biri değildir diyebiliyor, birinin haram dediğine biri değil diyebiliyorsa, bu kadar uç tefrika, ayrılık var ise, ayetin başı Allah'ın ipine hep beraber ve sımsıkı sarılmadıklarından dolayı. Hep beraber sarılmıyor, bir de sımsıkı. Hep beraber olacakmış, bir de sımsıkı sürekli. Sımsıkı sarılırsanız bu sürekli olacak demek olur. Rabbimiz bizi böyle bir dönemde, böyle bir ortamda, şartlarda dünyaya, böyle bir o dünyaya, böyle bir mekana, yere halife, sorumlu olarak gönderdi. Böyle bir dönemde bizi sınayıp deniyor. O zaman bu dönemin, bu şartların gereği ne ise o ayetlere sımsıkı öncelikle sarılacak. O ayetlerde tefrikaya, ihtilafa düşülmeyecek. İslam toplumunun, Allah'ın hükmünün uygulandığı İslam toplumundaki tefrikaları bugün gündem yapmamak gerekir. O günün problemi. Hele sen bugünün meselelerini bir çöz, o güne kavuş, o günün kavgasını o gün yaparsın. Ne mutlu hakkı gereği gibi ortaya koyan, inandık demenin gereği olan teslimiyeti ortaya koyanlara. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve l'akıbetü lilmuttakin ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.

0: yatırımcı.com. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
5: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Bir mümin kazandıklarından ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık, yani ahiretteki azığını kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. Allah erişilmesi, hatta kavranılması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarının rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlılardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz, çalışıp elde etmemize bağlıdır.
1: Kavramlarımız programıyla İmdat Duru her

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sağ. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Reklam.

insan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır. Onun ismiyle sözlerime başlarken ona hamd eder, peygamberimize de salat ve selam ederim. Değerli dinleyenler, bugünkü kavramımız sabır. Bakara suresi 45. ayetin meali şöyle: sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bu Allah'a saygılı olanlardan başkasına ağır gelir. Kur'an-ı Kerim'de çok sık söz edilen sabır nedir? Bugün sizlere o konuda bilgi vermeye çalışacağım. Sabrın tanımı ve mahiyeti ile söze girersek, sabrın sözlük anlamı dayanma, darlıkta kendini tutma, kontrol etme, tahammül göstermenin yanında akıl ve dinin gerektirdiği şeylere nefsi vakfetmek, hasretmek, musibet anında kendini tutmaktır, kendine hakim olmadır. Zıttını da söylersek, zıttı umutsuzluk, endişe, harp, savaş esnasında cesur olmak, zıttı korkaklık. Güç ve sıkıntılı anlarda gönül ferahlığı, zıttı sıkıntı, daralma. Sözü gizleme, zıttı ifşa etmek gibi anlamlara geliyor sabır. Acıya katlanmak, o acıyı geçirmek için dayanmak ve karşı koymak da sabırdır ki her türlü rahatlamanın ve başarının yoludur. Terim anlamı ise sabrın şöyledir: İslam'ın emir ve yasaklarını uygularken ve imtihan özelliği olan musibetler karşısında yılgınlık göstermeyip direnmek, cesaret ve dayanıklılık göstermek demek. Sabır, hak yolda, sırat-ı müstakim yolunda yaşamanın bedeli olan zorluklara göğüs germek, hedefe yani cennete ulaşmak, Allah'ın rızasını kazanmak konusunda direnç, ahlaki disiplin ve nefsi kontrol altında tutmak. Görüldüğü gibi sabır kavramı sözlük manasında çoğunlukla bir şeylere tahammül edip dayanmak anlamını içermektedir. İlginç olan bu kavramın olaylara göre farklı anlamlara gelebilmesi ve hepsinde de o duruma karşı direnç kazanmayı sağlayacak şeylere karşılık gelmesidir. Musibet anında umutsuzluğa düşmemek, savaşta ise korkmamak. Sıkıntılı zamanlarda gönül ferahlığı göstererek o sıkıntının geçmesine kadar sabretmek gibi. Hepsinden de önemlisi, kişinin kendini İslam'ın gerektirdiği şeylere vakfedebilmesi, selim aklın gereklerini yerine getirebilmesi, hayatını bunlara göre programlayabilmesidir. Sabır yalnızca acılara ve felaketlere dayanma, katlanma değildir. Mesela musibet ve felaket zamanında dayanmak, tahammül göstermek sabır olduğu gibi, bunun zıttı acelecilik ve dayanıksızlıktır. Cihat anında kaçmayıp ayak diretmek de sabırdır. Bunun zıttı ise korkaklık ve savaştan firardır. Gerektiğinde sır saklamak, dili gereksiz şeyleri konuşmaktan korumak da sabırdır. Bunun zıttı boşboğazlıktır. Sabır, ümmetin imamlarının icmaiyle farz olup imanın yarısıdır. İmanın diğer yarısı da şükürdür. Sabır etkileyici, üzücü bir olay karşısında kendisine hakim olmak, kızgın davranışlara girmemek, dili şikayetten, uzuvları yanlış hareketten korumaktır. Sabır, nefsi mekruh olan, çirkin sayılan davranışlar karşısında boyun eğmekten sakındırmaktır. Sabır, nefsi sonucu kestirilemeyen gizli sıkıntılar konusunda şikayet etmekten sakındırmaktır. Kur'an'da sabır nasıldır? Bir de ona bakarsak değerli dinleyenler, sabır Kur'an-ı Kerim'de 104 yerde geçtiğini görürüz. Bunların tabi hepsini burada okumak mümkün olmaz, uzun alabilir. Ben size bir demet sunacağım. Sözlerime başlarken okumuş olduğum Bakara 45'te şöyleydi: sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Yine Bakara 153'te: ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Allah sabredenlerle beraberdir. Yine Ali İmran 200'de: ey iman edenler, sabredin, direnin, savaşa hazırlıklı olun, uyanık olun buyurulmaktadır. Müminlerin özellikleri anlatılırken de Ali İmran 117'de şöyle buyurulur: sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah için mallarını harcayanlar,
ve seherlerde istiğfar edenleri Allah görmektedir buyurulmaktadır. Yine Allah'ın sabredenlerle birlikte olduğu, Allah'ın sabredenleri sevdiği, sabrederseniz bu sabredenler için daha hayırlı olduğu, sabretmeniz Müslümanlar için daha iyi olduğuna dair birçok ayetler vardır. Ve Allah'ın elçilerinin hep sabrettikleri şeklinde bize Kur'an haber verir. Ve yine Şura 43'te kim sabreder affederse şüphesiz bu çok önemli işlerdendir diye sabretmenin önemi belirtilmektedir. Ve sabredenlerin mükafatı nedir? Zümer 10'da şöyle buyuruluyor. Sabredenlere mükafatları hesapsız, sınırsız ödenecektir. Yine Fussilet 34'te iyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Buna bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük nasibi olan kimseler kavuşturulur diye kötülüğü sabrederek nasıl güzelliğe çevirdiğimizi de anlatılmaktadır. Kur'an'da dediğimiz gibi 100 küsur ayette sabırla ilgili ayetler geçmektedir. Hadislerde de sabra büyük önem verildiğini görüyoruz. Bunlardan bazıları şöyle değerli dinleyenler. Kim sabretmek isterse Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ihsanda bulunulmamıştır. Buhari ve diğer kitaplarda var. Yine bir başka rivayette işittiğin şeyin verdiği eziyete aziz ve celil olan Allah'tan daha sabırlı kimse yoktur. Çünkü ona şirk koşulur, çocuğu var denilir haşa ama o yine de onlara afiyet ve rızık vermeye devam eder. Yine bir başka Müslim'de geçen hadiste müminin işi tuhaftır, her işi hayırlıdır. Bu yalnız müminlere vergidir, özgüdür. Sevindirici bir işle karşılaşırsa şükreder. O iş kendisi hakkında hayırlı olur. Üzücü bir işle karşılaşsa sabreder, o iş de kendisi için hayırlı olur buyurulmaktadır. Yine Sahih Buhari'de geçer, çok kuvvetli pehlivan insanları güreşte yenen kimse değildir. Asıl kuvvetli kahraman, gazap, öfke zamanında, intikam hırsıyla kanı kaynadığı bir sırada, nefsine, kendine sahip olup, iradesine hakim olandır şeklinde, sabrın güzel bir tarifi yapılmaktadır. Yine Peygamberimiz Ahmet bin Hanbel'in müsnetinde geçen bir rivayette dilersen sabret cennete girersin, dilersen dua edeyim Allah seni bu dertten kurtarsın demiştir. Hasta olan birinin dua istemesine karşılık. Ve Müslim'de geçen bir hadis şöyle, cennet zorluklarla, cehennem ise aşırı arzularla çevrilmiştir. Demek ki zorluklara sabrederek cennete ulaşmamız mümkündür biiznillah. Ve Tirmizi'de bir hadis, insanlara karışıp yani sosyal hayatın içinde olup onların ezalarına katlanan Müslüman, onlara karışmayıp da ezalarına katlanmayandan daha hayırlıdır. Yani toplum içinde yaşayacağız, dağ başına çekilmek yok. Toplum içinde yaşarken Allah'ın diğer kulları bize bir takım ezaları olabilir. Bilerek veya bilmeyerek işte onlara katlanırsan sırf Allah'ın kullarından geliyor. Allah bu katlanmama karşılık bana bir mükafat verecek düşüncesiyle onlara katlanırsak işte diyor o katlanmayıp kaçandan toplum terk edenden daha hayırlı olmuş olduğunu Peygamberimiz bize haber veriyor. Bu konuda da hadis kitaplarımızda sabırlarla birçok hadisler var. Sizi oraya yönlendiriyorum ve sabrın önemi üzerinde durursak değerli dinleyenler, sabır içine düşülen darlığın ve sıkıntının geçmesi için Allah'ın yardımını kazandırabilecek olan güzel bir davranıştır. Dayanılması zor ve insana ağır gelen sıkıntılara ancak sabır ahlakı sayesinde dayanabilir. Bir hakkı savunma sabırla yapılabilir. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, nefsin hoş gördüğü ama aklın ve dinin hoş görmediği şeylerden kaçınmak hep sabırla olabilir. İnsanın elinde olmadan başına gelen, karşılaşılan felaket ve sıkıntılara dayanmak, onları kolaylıkla atlatmak hep sabırla mümkündür.
Şimdi yaz mevsiminde herkes açık bir şekilde gezerken sahil kenarlarında mantosunu, başörtüsünü güzel bir şekilde örterek Allah'ın emrine uyan bir kardeşimiz buna sabırla dayanıyor. Yine bir yaz sıcağında uzun günlerde orucu yine bir mümin işte bu sabırla akşama kadar tutabiliyor. Sabırsız insanlar her zaman bir darlık içerisindedirler. Onlar olaylar karşısında dayanıksızdır. Çok şey isterler. Küçük şeylerden rahatsız olurlar. Ellerindeki geniş nimetin kıymetini bilmezler. Daha fazlasına, hatta başkalarının hakkına göz dikerler. Az bir darlık görünce de perişan olurlar, dayanamazlar. Sabrın pek çok sonuçlarından biri nefis terbiyesi ve dünyalıklara fazla meyletmeyerek faydalı işlerle meşgul olmaktır. Kişi başına gelen kimi bela ve sıkıntılara, bazı lezzetleri terk etmenin verdiği rahatsızlıklara ve ibadetlerin getirdiği zahmetlere Allah'ın emri doğrultusunda bir müddet sabreder ve zor da olsa nefsini bunlara yavaş yavaş alıştırırsa zorluklara katlanabilme gücü kazanır. Bu yolla sabır makamında daha yüce makamlara erişir. Günahlara bulaşmamakta direnip sabretmek nefsin muttaki olmasına kaynaklık eder. Hakk'a itaatte bulunmakta direnip sabretmek Hakk'a yakınlık kazandırır. Belalara sabretmek ilahi kaza ve kaderden razı olma imkanını doğurur. İnsan öyle hale gelir ki Allah'tan gelene sabreder. Allah'tan razı olmaya kendini alıştırır ve bunun sonucunda da Rabbi de ondan razı olacaktır. Nefsi sabra ve sebata, bu ahlaka alıştıran kimseler başarılı, rahat olurlar. Zorluk karşısında kalınca o zorluğu yenmek için çaba harcarlar ve bu çabada direnirler. Bir darlığa, bir felakete düşünce de perişan olmazlar. O sıkıntıyı uzaklaştıracak, o felaketten kurtaracak çareleri ararlar soğukkanlılıkla. Bilirler ki hayatta her şeyin bir değişim halindedir. Nimetlerde, rahatlıklarda, sıkıntılarda, zorluk ve darlıklarda hep değişir. Kişi bir hal üzerinde sürekli durmaz. Dünya bir imtihan, bir deneme dünyasıdır. Veren de alan da Allah'tır. O halde içinde bulunduğumuz hale sabredeceğiz. Bunun geçici olduğunu kabul edeceğiz. Ve Rabbimiz bunu bir müddet sonra biz dayanıp sabır gösterdikten sonra alacak diye inanacağız. Ve göreceğiniz ki geceler sürekli değildir. Bir müddet sonra ezan okunur ve fecrin geldiğini haber verir ve arkasından fecri sadık yani gün doğar. İşte her şey böyledir değerli dinleyenler. Kur'an'a gönül veren bir mümin her konuda sabırlı insan olmalıdır. Sabır gerektiren bütün işlerde aceleci olmamalı. Her işin teenni yani sükunetle dengeli ve ölçülü olarak yapmalı. Gerektirdiği yerde nefsine ve isteklerine hakim olmalı. Dünya hayatının zorluklarına tabii bir şekilde dayandığı gibi ahiret güzelliklerini kazandıran ameller noktasında da kararlılığını göstermelidir. Sabır namaz ve oruçla ilişkilendirilmesi de dikkat çekicidir. Bütün güçlüğe rağmen namaz kılmak hem bir sabır sınavıdır hem de inancın somut bir şekilde ortaya konulmasıdır. Şüphesiz her gün, günde 5 defa herkes uyurken, bütün varlıklar uyurken siz gecenin bir karanlığında kalkıyorsunuz. Hayata Allah'ın ismiyle ona ibadet ederek başlıyorsunuz. Ve bunu ömür boyu yapacaksınız. Durmadan Allah için namaz kılmak üstün bir sabır gerektir. Ramazan orucu ise en önemli sabır denemesidir. İnsanın en zayıf tarafı midesi yani yeme içme ihtiyacı ve şehvetidir. Mümin oruçla bu azgın isteklerini Allah için erteleyebilir. Bu konudaki zorluğa sabreder. Oruç ibadeti başlı başına bir sabırdır. Müminler Allah yolunda yapacakları çalışmalarında, ibadet ve amellerinde zorluklar, eziyet ve sıkıntı ile karşılaşırlarsa namaz ve sabırla Allah'tan yardım isterler. Gerçekleri yüklenip taşımakta sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o sabır ve namaz kalbi Allah'a saygıyla ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir, diyor Bakara suresi 45. ayeti meali. Sabır aynı zamanda nefsin iyi bir şey yapmak veya kötülüklerden kaçınmak için acıya meşakkatle dayanma kuvvetidir.
bu iki şekilde görülür. Birincisi elem, acı ve külfetle karşılanan güçlüklere sabırdır ki itaat, mücadele ve amellerin zorluğuna katlanılarak elde edilir. Diğeri de haram, lezzet ve şehvet isteklerine karşı sabırdır ki kişi bu sabırla nefsine hoş gelse de haram kılınmış olan tehlikeli ve zararlı şeylerden sakınabilir. Hazreti Ali diyor ki iman dört direk üzerinde oturur. Bunlardan biri sabırdır. Sabrın da dört şubesi vardır. Arzu, korku, züht ve gözetme. Cenneti arzulayan şehvetlerini sınırlasın. Ateşten korkan haramlardan yüz çevirsin. Züht sahibi olana musibetler kolay ve hafif gelir. Ölümü gözeten de hayır yapmakta acele eder. Nefsin boyunduruğundan ve esaretinden kurtulup özgür olmanın sonuçlarından ve meyvelerinden biri de sabırlı olmaktır. Bu anlamda sabır, hürriyeti elde etmede en önemli etkendir. Kişi sabrı sayesinde kötü şartlara, nefsin insanı zillete düşüren isteklerine direnir ve özgürlüğünü kazanır. Cafer-i Sadık radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmektedir. Özgür kişi her haliyle özgürdür. Başına musibet gelirse sabreder. Musibetler üstüne sel gibi aksa yine de onu yenilgiye uğratamaz. Ama sabretmezse kahırlı olur ve kolaylıklar güçlüğe dönüşür. Nitekim Hazreti Yusuf aleyhisselam köleleştirilmesi, esir edilmesi ve kahra uğraması onun özgürlüğüne gölge düşürmedi. Ne kuyunun karanlığı ona bir zarar verebildi ne de başına gelen musibetler. Derken Allah ona lütufta bulundu ve yönetici yapıp ona zulmedenlerin kendine hizmetçi etti. Daha sonra da peygamber yaptı ve onun sayesinde bir ümmete rahmette bulundu. İşte sabır bu şekilde ardından hayır getirir. Şu halde sabredin ve sabırla donanın ki ecre ulaşasınız. Allah'ın güzel isimlerinden biri de saburdur. Es-sabur. Çok sabreden anlamındadır. Şüphesiz Allah'ın sabrı insanların sabrıyla kıyas edilemeyecek şekilde farklıdır. Rabbimiz kullarının bütün isyan ve tuğyanlarını bildiği ve gördüğü halde onun mülkünde onun verdiği imkanlarla kendisine nankörlük ettikleri halde onlara bir süre vermekte, tehir etmektedir. Hemen ceza vermemektedir. Cezalarını ahirete ertelemekte fakat onların nimetlerini vermeye, rızıklarını vermeye devam etmektedir. İşte Allah'ın Es-Sabur isminin tecellisi böyledir. Biz de sabrederek olaylar karşısında işte Allah'ın bu isminden bir parça almış oluyoruz. İmanın bir göstergesi olan salih ameller ancak sabırla işlenir ve devam eder. Burada hem amelin kendisinde olan güçlük hem de nefsin o ameli işlemekteki isteksizliği aşılmış olur. Allah yolunda cihat etmek ancak sabırla olur. Allah'ın dinine yardım için çalışanlar çok büyük güçlük, zorluk, eziyet ve yoksulluklarla karşılaşabilirler. Bütün bunlara Allah'ın rızası kazanmak için sabredilmesi gerek. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler tebliğ görevlerini yaparken sabrettiler, zorluklara karşı dayandılar, işkence ve eziyetlerden yılmadılar, kınayanların kınamasından korkmadılar, büyük bir sabır ve gayretle peygamberliklerini sürdürdüler. Kur'an ve onlara verilen sabırdan ve onların benzersiz sabırlarından örnekler göstermektedir. O halde Kur'an'ı çokça okuyacağız. Peygamberimizin hayatının siretini çok okuyacağız ki ve diğer peygamberlerin hayatlarını sahih kaynaklardan okuyacağız ki onların sabır örnekliğini öğreneceğiz. Onların sabrettiği gibi biz de sabretmeye çalışacağız. Allah'ın bütün peygamberlerine tavsiye ettiği gibi Hazreti Muhammed'e de aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de sabrı tavsiye etmiştir. Tebliğde sabır, tebliğcinin işini kolaylaştırır. Tebliğci aceleci değildir, sabır ve sebat gösterir. Eziyetlere ve kendisine yapılan hakaretlere aldırmaz. Kendisine yapılan kötülüklere iyilikle karşılık verip hep sabırla hareket eder. Allah yolunda çalışan müminler bu uğurda sabırlı olurlar. Sabrın şartlarını yerine getirirlerse Allah onları destekleyeceğini Kur'an'da belirtiyor. Allah müminler arasında sabredenler belli olsun diye onları sabır ile imtihan eder, sınavlara sokar. Onları biraz açlık, biraz korku,
Biraz da mallar, ürünler ve canlardan eksiltmeyle dener, imtihan eder. Allah özellikle cihat konusunda sabredenlerin ortaya çıkmasını, kimin samimi, kimin de yan çizen olduğunu bilmek, açığa çıkarmak ister. Ali İmran 142. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz buyurulur. Bütün bir hayatı Allah'ın rızası doğrultusunda geçirmek gayretinde olan müminler birbirlerine de sabrı, hakkı ve merhameti tavsiye ederler. Müminler ahlaki davranışlarında da sabırlı olmak zorundadırlar. Çünkü Kur'an sabrederek suç bağışlamayı, müminlerin kendi aralarında çekişmeyip didişmeyip birbirlerine karşı sabırlı olmalarını tavsiye eder. Peygamberler ve müminler Allah'tan sabır dilerler. Çünkü sabrın ne büyük bir nimet ve başarı yolu olduğunu bilirler. İbadetlerinde karşılaştıkları sınavlarda, darlık ve felaketlerde, çalışmanın zorluklarında, cihat yolundaki güçlüklerde, Allah yolunda katlanılan sıkıntılarda, nefse hakim olmanın zorluklarında kim sabreder, işin gereğini yaparsa şüphesiz ki Allah her zaman sabredenlerle beraber. Allah sabredenlerin ortaya çıkması için insanları belalarla, korkudan, açlıktan yana ve mallardan, canlardan ve ürünlerden yana eksiltmeyle imtihan eder. Büyük azim gerektiren bu sabırdan sonra Allah sabredenler üzerinde nimetini tamamlar, düşmanlarından intikamını alır, müminlerin elleriyle daha önce kendilerine işkence edenlere kahreder, sabredenlere kafirlerin hiçbir hilesi dokunamaz. Kur'an sabredip salih amel işlemekten, cihat edip sabretmekten, sabredip takva sahibi olmaktan sürekli söz eder. Kur'an'da sabır ve şükür bazen yan yana anılır. Çünkü müminin hayatı sabır ile şükür arasında geçer. Kur'an çok sabredenlere sabbar, çok şükredenlere de şekur demektedir. Sabırda, sabrın önemini böylece dile getirdikten sonra değerli dinleyenler, sabırda ısrar olmanın da önemli bir konu olduğunu gündeme getirelim. Eğer müminler Allah'ın ayetlerine yakinen iman eder, onun yolunda gereği gibi sabrederlerse Allah onlara kendi içlerinden onları iyi yola sevk edecek, onları güzelce yöneltecek önderler, imamlar var eder. Müminler Allah'ın yolunda yaptıkları çalışmalarda ve ona olan ibadetlerine sabırlı olmak zorundadırlar. Hatta bu sabırlarına ısrarlı davranmalıdırlar. Nitekim Ali İmran 200. ayeti şöyle buyuruyor: sabırlı olun, sabrınızda ısrarlı olun yahut sabretmekte direnin ifadeleri aslında sabrın iki anlamına da dikkat çeker. Sabır, nefsi kendinde bulunan zorluklara katlandırmaktır. Musabere ayetinde sabiru şeklinde geçen ise nefsi hem kendisindeki hem de dışında olabilecek zorluklara katlandırmaktır. Örneğin hastalık nefsin kendindedir. Ona katlanmak sabırdır. Allah yolunda cihat, onun yolunda çalışmak nefsin dışındaki bir zorluktur. Bu uğurda sabretmek ise musaberedir. Sabrın bu derecesi tabii ki daha üstündür. Yalnız sabrın önemi, işte sabırda ısrarlı olmak gibi bunları anlattıktan sonra bir de günümüzde birçok kavram tahrife uğradığı gibi bu sabrı da bazılar tahrife uğratmıştır. İşte sabır nedir, ne değildir? Bunun ölçüsü ve dengesi. Nerede sabırdır, nerede zillete, meskenete, miskinliğe geçer? Bunu iyi kavramamız lazım. Şimdi o konuya girersek değerli dinleyenler, Ankebut 2 ve 3. ayetleri mealen şöyle: İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılabileceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları mutlaka ortaya koyacak. Sabır gibi çok önemli vurguları taşıyan bu ayeti tefsirinde Seyyid Kutup şunları söyler: şüphesiz ki iman sadece dille söylenen bir söz değildir. Bilakis kendine has sorumlulukları olan bir gerçek, kendine has ağırlıkları olan bir emanet, sabrı gerektiren bir cihat ve tahammülü icap ettiren bir çaba işidir. Bunun için insanların sadece inandık demeleriyle imani meseleleri bitmez. Fitnelere maruz kalsalar da
inançlarına direnip her türlü imtihandan başarılı ve halis kalple çıkmadıkça iman görevleri bitmiş sayılmaz. Nasıl ki altın ocakta eritilerek içindeki çeşitli maddelerin karışımı temizlenir ve ona sonradan girmiş olan unsurlar arıtılırsa, fitneler, imtihanlar da gönülleri temizleyip arınması hususunda aynı rolü oynarlar demektedir. İman ve amel ayrılmazlığı, bu iki sorumluluğun yani hayatın tamamına yayılması gerektiğinin farkına varan ve Kur'an'da gerçek anlamda tanışan Müslümanların kolaylıkla görebileceği gibi sabır kavramı daha birçok kavram gibi zaman içinde yer yer gerçek anlamdan uzaklaştırılmıştır. Müslüman halk arasında sabretmek denildiğinde anlaşılan şudur: çoğunlukla bir şeyi sineye çekmek, ses çıkarmamak, karşılığının verilmesini ahirete bırakmak veya Allah'a havale etmek gibi mefhumlardır. Sabırlı insan her şartta sakinliğini sürdürebilen, olumsuzluklara mütehammil ve genel olarak pasif bir tablo çizen insandır bu anlayışa göre. Bunun karşıtı ise içinde bulunduğu durumdan hoşnutsuzluğunu ifade eden, sesini çıkartan, onun bu durumda düşmesini sağlayanlara karşı söz söyleyen insan ise sabırsız, aceleci davranandır. Her iki durum kısmi izler taşısa da sabrın gerçek anlamından uzaktır. Ve nitekim Müslümanları hacca götürmek için bir takım organizasyon yapan firmaların ilgilileri de hacılara sürekli sabret hacı, burası sabır yeri demektedir. Bakıyorsunuz bunda sabredecek ne var? Kendi ilgisizliği, beceriksizliğini, yani vaktinde bir yere götüremeyişini, iyi bir program çizemeyişini size getiriyor. Sabret, sabret. Ya biz sabredelim de sen de biraz çalış, gayret et de şu işi programlı yaptır diyorsun. Sabret hacı diyor. Yani sabır kavramı diğer kavramlar gibi anlamları kaydırılmış. İşte bize düşen bu sabrın Kur'an'a ve hadislere göre gerçek anlamını kavuşturmak olmalıdır. Müslümanların İslam'ı yaşama ve Kur'an'ı anlama konusunda büyük ihmal ve gafletlerinden dolayı nice Kur'an'ı kavram gibi sabır kavramı da işte böyle tahrif edilmiştir. Anlam kaybına uğramıştır. Sabır bir mezellet, bir korkaklık, bir acizlik, uyuşukluk demek değildir. Allah'ın dinine topyekün ve en vahşi şekilde saldırılırken, dünyada Müslümanlar bu kadar bölgemizde öldürülürken, katledilirken, soykırıma, bir milletin yok olmasına varacak şekilde katliamlara yapılırken, bizim burada ses çıkarmayışımız sabırla asla özdeşleşmez. İslam, İslam'ın hareketin, ümmetin onur ve şerefini, hatta Müslüman bir kişi olarak kendi şahsiyetimizi korumaya çalışmak, fitne bu konularda duyarsız kalmaksa sabır olarak takdim edebiliyorlar bu yanlış anlayış. Maddi ve dünyevi açılardan güçsüz olanın yetkili ve etkili güçlüler karşısında hakkını korumaması, hatta hakkından vazgeçmesi olarak anlaşılabiliyor sabır ne yazık ki. Bu anlayış bir takım zorbaların servet ve güçlerini kullanarak toplum üzerinde otorite kurmalarına, insanlar üzerinde söz sahibi olmalarına, onların ekonomik güçlerini sömürürken düşünce hürriyetlerini de ellerinden alarak kendilerine kul ve köle haline getirmelerine sebebiyet vermiştir. Ezilen, sömürülen, güçsüzleştirilen bu insanlar kendilerine yapılan bunca kötülük karşısında susmayı tercih ederlerken bunu bir sabır anlayışı içerisinde yapmışlardı. Böylece istikbarın oluşmasına ve müstekbirlerin zulümlerinin devamına bilerek veya bilmeyerek yardımcı olmuşlardı. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de sabır kavramı hala yanlış anlaşılmaya devam etmekte ve bu sebeple tağutlar yeryüzünde istikbarlarını, sömürü düzenlerini, fesat ve zulümlerini devam ettirmektedirler. Tağutların ve tağutçu sistemlerin yok olabilmesi ancak sabrın Kur'an çerçevesinde anlaşılabilmesi ve sabrı kuşanan mücadele erlerinin çoğalmasıyla mümkün olacaktır. Görüldüğü gibi sabır pasif bir direniş değil, aktif bir direniştir. Sabır aynı zamanda bir direnme, zorluklara, güçlüklere, imkansızlıklara, darlıklara, felaketlere, imtihanlara, sınamalara, Allah yolunda çekilen çile ve sıkıntılara, amellerin getirdiği yüklere, nefsinin arzularına karşı
Hep sürekli devamlı bir direnme, karşı koyma. Sabır pasif bir durgunluk, sessiz bir şekilde bekleme, hele hele her şeye katlanma, zillete boyun eğip razı olma hiç değildir. Sabır aktif bir direnmedir. Mümin mesela felaket karşısında eli kolu bağlı bir vaziyette beklemez ve bu beklemenin adına da sabır koymaz. Aksine o felaketi en az bir zararla veya zararsız bir şekilde atlatmaya, felaketin getirdiği mahrumiyeti yenmeye çalışır. Nefsinin kötü isteklerini yerine getirmemek de tek başına sabır değildir. Günah işlemenin çok uygun olduğu bir ortamda nefsinin kötü isteklerine direnip ona hayırlı amelleri işletmek, onun kötü isteklerinin yerine ona marufu iyi olan şeyleri yaptırmaktır sabır. Kur'an'da sabır müminlerin en önemli sıfatlarından biri olarak ve daha çok cihatla ve Allah yolunda dayanmak ahlakı ile beraber geçmektedir. İman edip imanlarını her türlü güçlüğe rağmen koruyanlar, imanlarını korumada dirençli bir sabır gösterenler Rabbimizin övdüğü güzel insanlardır. Sabır iyilikte ve takvada ısrar, Allah'a itaat ve ibadette kararlılık demektir. Sabır, İslam'ı kişisel ve toplumsal hayata hakim kılma gayreti karşısında karşılaşılan zorluklara dayanma ve direnme demektir. Sabır, cennetin bedeli olarak dünyamızın cennete benzer hale getirilmesi için iç ve dış düşmanlarımıza karşı verilen mücadelenin gerektirdiği zorluklara direnmek, katlanmaktır. İslam'ın içimizde ve dışımızda hakim olabilmesi için gayretlerimizin karşılığında gelecek zorluklara tahammül etme, direnme demektir sabır. Konu ile ilgili ayetlerden anlaşıldığına göre sabır, mevcut zor şartlara karşı sahip olunan değerleri yaşama ve savunmada gayret, tahammül, direnme gücü demektir. Pasivize olma, reaksiyon göstermeme anlamlarına asla gelmez. Şüphesiz sabır kavramı acele etmeme, telaşlanmama ve bekleme anlamlarına da gelir. Ancak bu bekleme, mücadelede devamlı olma, direnme genel çerçevesinden çıkmadığı zaman bir anlam taşır. Bu bağlamda koparıldığı zaman duraganlık, pasivize olma ve sonuçta çözülmeye götürebilir ki bu tabloya sabır demek Kur'an'ın çizdiği sabır çerçevesine kesinlikle uymaz. Yine ibadetin güçlüklerine sabretme ve nefsi tutma ve ibadette her şeye rağmen devamlı olabilmeyi ifade ediyor sabır. Dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de sabır kelimesi 100'den fazla ayette geçiyor ve hemen hepsinde bizim zihnimizde var olan sabır anlayışının zamanla ne kadar farklı şekillendiğini gösteriyor. Ayetlerde sabret gibi ifadelerin tamamı içinde bulunan olumsuz şartlara rağmen bunlara tahammül göstererek tebliğe ve mücadeleye devamlılık çizgisini sürdürmek anlamında sabretmek şeklindedir. Mesela Ali İmran 200'de şöyle buyurulur: "Ey iman edenler, sabredin, direnin, savaşa hazırlıklı, uyanıklı bulanın ve Allah'tan sakının ki başarıya eresiniz." İşte bu ayette de sabrın direnme anlamına geldiği gayet açıktır. Yine En'am suresi 34. ayeti mealen: "Senden önce de peygamberler yalanlanmıştı. Yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine sabrettiler. Nihayet onlara yardımımızı yetişti. Allah'ın kelimelerini, kanunlarını değiştirebilecek kimse yoktur. Sana da Resullerin haberlerinden bazısı gelmiştir." Görüldüğü gibi bütün peygamberlerin sabrettiği, peygamberimizin de sabretmesi gerektiği bu ayette haber verilmektedir. Yine Nahl suresi 110'da: "Sonra şüphesiz Rabbin eziyet edildikten, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret eden, ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısıdır. Çünkü Rabbin onların bu amellerinden sonra elbette çok bağışlayan, pek merhamet edendir." Yine Kehf suresi 28. ayeti: "Nefsini sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber tut, sabret, candan sebat et,

Ve Ali İmran 186, andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, müşriklerden birçok üzücü, incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva gösterirseniz muhakkak ki bu yapılacak işlerin en değerlisidir. Enfal suresi 64-65. Ey peygamber, sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa onlar 200 kafire galip gelirler. Eğer sizden 100 kişi olurlarsa kafir olanlardan 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar fıkıh etmeyen, kavraması olmayan bir kavim. Sabır nasıl sağlık ve afiyet zamanında güzel sohbet yapılırsa, bela zamanında da aynen öyle sohbete devam etmektir. Sabır Allah yolunda belalardan lezzet almak, günleri tükeninceye kadar ölümü gönlünde taşımaktır. Sabır bela oklarına göğüs gererek hedef olmaktır. Sabır ve tahammül farklı kavramlardır. Tahammül bir sıkıntı ve acıya karşı bu durumdan memnun olmadan direnmektir. Oysa müminin sahip olduğu sabır farklıdır. Sabreden mümin başına gelen sıkıntılardan dolayı bir acı duymaz. Aksine Allah'a olan yakınlığı daha da artar ve dolayısıyla neşesi, heyecanı, şevki daha da yükselir. Çünkü sabır bir ibadettir, bir taattır. Şimdi bir de sabır ve iman ilişkisine girersek değerli dinleyenler, iman ve sabır iç içedir. İman eden insan İmanın pratiğini ortaya koymak zorundadır. Bu ise sabırdır, azimdir, kararlılıktır ve mücadelede sürekliliği gerektirir. Bir yandan nefsin istek ve arzuları, diğer yandan imanın gerektirdiği uygulamalar, ibadetler. Dilleriyle iman ettiğini iddia edenler, denenecekler ve imanının gerçekten gönüllerinde iktidar olup olmadığı cihat ve sabırla açığa çıkarılacaktır. Allah'ın yeryüzündeki ayetleri müminin kalbini ürpertecek ve nimetler karşısında sabırla birlikte şükrünü de eda edecek ki cenneti kazanabilsin. Kendilerinden önce yaşayan insanların başlarına gelen şeylerle denendiğinin bilincinde olarak aynı şeylerin kendi başına da gelebileceğini düşünüp imandan sonra şüpheye düşmeden azim ve kararlılıkla imanın pratiklerini yani salih amelleri ortaya koyacaktır. İşte bunlar bela imtihanı karşısında denenmek ve sabretmektir. Bunu başarmak Allah'ın sevgisini kazanmak olup onun sonu da cennettir. İslami hareket mücadeleyi, mücadelede sabrı gerektirir. Allah'a iman ve onun yoluna mücadele etmek insanı sabredenler arasına dahil eder. Secde 24. Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle iman ettikleri zaman onların içinden emrimizle doğru yola ileten imamlar, önderler kıldık buyruluyor. Toplumsal değişimin gerçekleşmesi için mücadele etmek her Müslümanın görevidir. Bunun içinse sabır ve azim gerekir. Allah sabredenleri ve mücadeleyi sürdürmelerinin neticesi olarak mücadeleci insanların içinden topluma önder ve örneklik yapabilecek İslami mücadeleyi sürdürecek imamlar çıkarır. Mücadele etmek aynı zamanda sabretmektir. Mücadelesizlik ise sabırsızlığa teslim olmaktır. Mücadele etmek peygamberlerin yolunu devam ettirmek ve onların başına gelen bela ve musibetlere talip olmak. Evinde rahat içerisinde çocuklarıyla ve ferdi ibadetleriyle meşgul olup ibadetlerin toplumsal yanını bir kenara bırakıp bela ve musibetlerden kaçmak ise bu yolun dışına çıkmaktır. Mücadele yolu sabrı, direnmeyi, zorluklara katlanmayı ve acıyı yüklenmeyi gerektirirken diğer yol ise rahatı ve refahı seçmektir. Birinci yol örnek olmaları için gönderilen peygamberlerin yolu iken ikinci yol peygamberlerin yasakladığı ruhbanların, rahiplerin yoludur. Belli bir gayeyi gerçekleştirmek isteyenlerin sürekli hareket içerisinde olmaları gerekir. Nitekim bugünlerde bir slogan var: durma düşersin. Bu ne demektir? Sürekli yürümek, sürekli hareket etmeyi. Bisiklette de öyledir biliyorsunuz. Bisiklete bindiğiniz zaman durursanız düşersiniz. O zaman bu Müslüman olmayı seçtiğimize göre durmayacağız. Nitekim bir hadiste de peygamberimiz ne diyor? İki günün birbirine müsavi, eşit olan zarardadır. Öyleyse zararda olmamak, düşmemek için bu mücadele yolunda mücadeleye az da olsa

Fakat devamlı sabır içinde devam etmemiz lazım. Sabrın en güzel belirti ve etkisi, insanı darbelere karşı yenilgi ve teslimiyet psikozuna itmemesi ve sürekli mücadele azmi vermesidir. Bir dava erinin gereğince inanmış olarak azimle ve başarmak için girişmediği bir mücadele, yolun ortasında zorluklardan kurtuluş için kaçma fikri zihinlere de üreyebilir. Yaşadığı her olay karşısında bir silah kazanmış gibi sabrı kuşanan, doğruluğu meslek edinen, hayatın problemleriyle mücadele ederek bu sayede güç kazanan, sabrı sayesinde yenilmeyen bir ruha sahip olan dava erlerinden oluşan İslami bir hareket, önündeki engelleri kaldırarak hedefe doğru ilerleyecek ve nihayetinde başarılı olacaktır. Sabır ayakları sağlamlaştırırken sabırsızlık ayakları kaydırır. Sabır sayısı az bir toplumu zafere ulaştırırken sabırsızlık ise sayısı çok olan bir toplumu hezimete uğratır. Bedir, Huneyn ve Uhud savaşları bunlara birer açık örnektir. Şu halde sabır insanın kendi kapasitesini tanıması, yapısında var olan olumlu ve olumsuz yönlerin farkında olmasıdır. Sabır insanın içinde var olan fakat fark edemediği gizli güçlerin açığa çıkarmasının da bir adıdır. Başka bir deyişle insanın kendi benliğini bulması, özünü keşfedip anlamasıdır. Sabır insanı Allah'a yaklaştıran en güzel eylemdir. Sabır İslami mücadelede üstlenilen bir tavırdır. Şimdi sabrın böyle kapsamını da anlattıktan sonra Kur'an'da önemli bir ayet, Asr suresi şöyle der: Asra yemin olsun ki insan gerçekten hüsran, ziyan içindedir. Allah ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Demek ki müminlerin bir özelliği de kendisi sabırda devam etmekle kalmayacak, bunu etrafına da taşıyacak. Yani sabrı tavsiye edecek. Hüsrandan, zarar ve ziyandan kurtulup dünya ve ahirette perişan olmak istemeyen insanın Asr suresine göre dört temel özelliğe sahip olması gerekiyor. Bunlar nedir? İman, salih amel, hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye. İman edip inancını hayata salih amel olarak uygulayan müminin bencillikten kurtulup kurtuluş reçetesini başkalarına ulaştırması gerekir. Yani ben kurtuldum, başkalarından bana ne diyemez bir mümin, çünkü cennet çok büyüktür. Hepimizi alır. O halde bütün bir insanlığı cennete sokmak için bütün bir ömür Müslüman uğraşacak, gayret sarf edecek. Sabrın bir de çeşitleri üzerinde durursak değerli dinleyenler, sabredilen şey bakımından sabır üç çeşit olduğunu görüyoruz. Allah'a ibadetlere sabır, müsbet sabır, günah işlememeye sabır, Allah'ın sınavı olan üzücü olaylara sabır. İlk ikisi, yani Allah'a ibadete sabır ve günah işlememeye sabır, kulun kendi iradesiyle yapacağı işlerle ilgili sabırdır. Üçüncüsü ise, yani Allah'ın kullarını sınaması, bunun neticesinde bir takım üzücü olaylarla karşılaşması ve buna karşı sabretmesi, bu ise kendi iradesi ve eylemi dışındaki olaylara sabırdır. Bu sınıflandırma şu hadisi şerife göre yapılmıştır. Kütüb-i Sitte'de geçer bu hadis. Şöyle diyor Peygamberimiz: sabır üçtür. Musibetlere karşı sabır, taate yani kullukta sabır, günah işlememekte sabır. Kim kaldırılıncaya kadar musibete güzelce sabrederse Allah ona 300 derece yazar. Her iki derece arasında sema ile arz arasında mesafe kadar yücelik vardır. Kim de taatte sabrederse Allah ona 600 derece yazar. Her iki derece arasında arzların başladığı hudutla arzların bittiği son nokta arasında mesafe kadar yücelik vardır. Kim de günaha karşı sabrederse Allah ona 900 derece yazar. İki derece arasında arzların hududu ile arşa kadar olan mesafe arasındaki yücelik vardır buyuruluyor. İbadetlere sabırı şöyle anlayacağız değerli dinleyenler. Kul ibadetler için sabra muhtaçtır, çünkü nefis kulluktan hoşlanmaz. Liderlik, hatta Rablık ister. Nitekim Firavun ne demişti? Ben sizin en yüce Rabbinizim demişti. Bundan dolayı kulluk nefse güç gelir. Bazı ibadetlerde tembellik yüzünden hoşlanmaz. Namaz ibadeti gibi. Bazısından da cimrilik yüzünden hoşlanmaz. Zekat gibi. Kiminden de her iki sebepten dolayı hoşlanmaz. Hac ve cihat gibi. Demek ki ibadetlere sabır
zorluklara ve güçlüklere sabırdır. Günah işlememeye sabır var bir de. Yine kul günahlardan uzak durmak için sabra muhtaçtır. Nefse en güç gelen sabır da alıştığı günahlardan vazgeçmeye sabırdır. Çünkü alışkanlık arzu ile birleşirse günah etkenini güçlendirir. Eğer masiyet, günah yapılması kolay bir iş ise buna sabır daha da zor gelebilir. Dili gıybetten, yalandan, riyadan, üstü kapalı veya açık biçimde kendini övmekten ve benzeri günahlardan sabır böyledir. Üçüncüsü Allah'ın sınavı olarak gelen üzücü olaylara sabır. Bu da iki çeşittir. Birincisi insanlardan gelen ve savması çok zor olan eziyetler, belalar, halkın kendisinin aleyhinde konuşmaları, kendisine iftira etmeleri, hakkını gasp etmeleri ve benzeri şeylerdir. Sahabilerden biri kişi eziyete sabretmedikçe adamın imanı iman saymazdık demiştir. Çünkü bu peygamberlerin sabrıdır. Yüce Allah onları şöyle dediklerini nakleder. İbrahim 12. Biz sizin bize yaptığınız eziyete, işkenceye sabredeceğiz. Tevekkül edenler, müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Demek ki mümin insanlardan gelen eziyetlere de sabrederse işte bu ayette müjdelendiği gibi biz de öyle sabredeceğiz. Peygamberimizin ve ashabının müşriklerden söz ve eylemli işkencelerinden sabırları sonucu dünyada tevhid yerleşmiş, İslam gönülleri fethetmiş, ahirette ise altlarından ırmaklar akan nimet cennetlerinde ebedi hayata ermişlerdir. İkincisi de şudur, savması kulun elinde olmayan Allah'ın sınavıyla ilgili musibetlerdir. Bir yakınının ölmesi, malının telef olması, hastalanması, sakatlık geçirmesi gibi benzeri sınavlardır. Bunlara sabır, sabrın en yüce makamıdır. Hazreti İbn Abbas şöyle demiştir. Kur'an'da sabır üç çeşittir. Allah'ın farzlarını yerine getirmeye sabır, musibetin ilk şokuna sabır, Allah'ın belasına sabır. Bu son sabır çeşidi başka şeylere sabırdan daha zordur. Buna ancak peygamberler dayanabilir. Bundan dolayı peygamberimiz Tirmizi'de geçen bir rivayette "Ya Rabbi senden bana dünya musibetlerini küçültüp kolaylaştıracak bir yakin istiyorum" diye dua etmiştir. Belalar ya kulu olgunlaştırmak ya da günahlarından temizlemek içindir. Yüce Allah şöyle buyurur Şura 30'da, "Başınıza gelen her musibet ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Allah çoğundan da geçmektedir." Peygamberimiz de bununla ilgili şöyle der, "Mümin kula isabet eden hiçbir hastalık, tasa ya da daha küçük bir olay yoktur ki Allah o musibet ile o kulun günahlarından bir kısmını silmesin." Hazreti Ali çocuğu ölen birine taziye ederken şöyle demiştir. "Kader üzerinden geçti. Sabredersen mevcur olursun. Yani ecir alırsın, sevap alırsın. Eğer sızlanırsan yine kader üzerinden geçmiştir. Geri döndürmek mümkün değildir. Üstelik günahkar olursun. O halde olay olmuş bittiğine göre ağlayıp sızlanmak işte kendimizi yırtmak değil, sabırla, vakarla olaya sabretmek. Ve bunu da Allah'tan bir sevap bekleyerek yapmak. Böyle yaparsam Allah benden hoşnut olur, bana bir mükafat verir diye yapmak. Bir de sabrı cemil vardır değerli dinleyenler. Musibete uğrayanın başkasından ayırt edilemeyecek biçimde sabretmesi, kendisinin musibete uğradığını belli etmemesidir. Fakat kalbin üzülmesi, gözlerden yaş akması kişiyi sabredenler sınırından çıkarmaz. Çünkü insan İnsanlığı gereği olarak bu halden ölünceye kadar ayrılmaz. Allah bizi böyle yaratmıştır. Peygamberimiz bile oğlu İbrahim'in vefatında gözlerinde yaş akıtmıştır. "Sen bundan men etmemiş miydin?" diye peygamberimize böyle söyleyenlere de peygamberimiz "Bu bir merhamettir. Allah merhametli kullarına acır." buyurmuştur. Kul bilmelidir ki başına gelen belaya sabırdan hasıl olan sevap o bela olmadığı zamandaki afiyet nimetinden büyüktür. Kul Allah'ın bu sevabını düşünerek hoşnutsuzluğu, burukluğu varsa varsa sabredenler derecesine erer. Allah'tan yardım dilemek sabrın kendi nefsiyle değil Allah'ın yardımıyla olduğunu bilmek gerekir. Nitekim Nahl 127'de "Sabret, seni sabrın ancak Allah'ın yardımıyledir." O halde sabrımızda sürekliliği, devamlılığı içinde yine Allah'tan sabrımıza yardım isteyeceğiz. Evet değerli dinleyenler, sabır Kur'an'da böyle övülüyor, peygamberimiz böyle övüyor. O zaman biz de
bu dünya hayatında Müslümanca bir hayatı devam ettirmek, Müslüman bir örnek olmak için sabırla ölünceye kadar devam edeceğiz. Nitekim Hazreti Eyüp de Rabbine sürekli böyle dua etmişti. Sabır için Rabbinden duada bulunmuştu. O halde değerli dinleyenler, Kur'an'ı çok okuyacağız. Peygamberimizin nasıl sabrettiğini, Kur'an'da ki elçilerin nasıl sabrettiğini göreceğiz. Biz de kendimizi ona alıştırmak için bu okumalara devam edeceğiz. Ve sözümü şu Bakara suresinin 250. ayetinin mealiyle bitirip size Allah'a emanet ediyorum. Şöyle diyor müminler: Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Bize cesaret ver ki tutunalım. Kafir kavme karşı bize yardım et. Amin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tesibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Tesibona.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Allah'a karşı yalan söyleyen
16: ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendinizse böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Gelin ey Müslümanlar, yeryüzünde İslam medeniyeti kurmak için bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenelim.
2: Gelin kardeşlerim, dünyayı kan ve gözyaşına bulayan fitneye, zulme son verelim.

Gelin ey insanlar, bizi yaratıcımıza kul olmaktan alıkoyan bütün medeniyetleri, ideolojileri, sistemleri reddedelim ve yalnız Allah'a teslim olalım.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın size verdiği nimetlere gereği gibi şükrediyor musunuz? İnsan kendisine küçük de olsa hediye alan bir arkadaşına minnettar kalır, ona nasıl teşekkür edeceğini bilemez. Allah'sa insanı doğduğu andan itibaren şefkat ve merhametiyle korumuş, sağlık vermiş, sayısız nimetler bağışlamıştır. Bu nimetlere şükretmemek elbette ki Allah'a karşı büyük bir nankörlük olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
0: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
6: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 11.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
8: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını okuyor.

Ey halkım! Bana muhalif olmanız sakın sizi Nuh halkının yahut Hud halkının veyahut Semud halkının başına gelen felaketler gibi bir musibete uğratmasın. Lut kavmi ise zaman ve mekan bakımından zaten uzağınızda değil. Bari onların başına gelen felaketten ibret alın.

Rabbinizden af ve mağfiret dileyin. Sonra günahlarınızdan tövbe edip ona sığının. O sizi affeder ve korur. Çünkü Rabbim rahimdir, veduttur. Pek merhametlidir, kullarını çok sever.

Halkı ise Şuayb dediler. Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz. Hem içimizde seni pek zayıf görüyoruz. Eğer senin 3-5 kişilik akraba grubunun hatırı olmasaydı, seni taşa tutar, linç ederdik. Bizim nazarımızda senin hiç önemin yoktur.

Şuayb, ey milletim! Demek akrabam sizin nazarınızda Allah Teala'dan daha mı kıymetli ki siz onun buyruklarını arkanıza atıverdiniz? Ama şunu hiç unutmayın ki Rabbim yaptığınız bütün şeyleri ilmiyle ihata etmektedir.

0: الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: Azap emrimiz gelince tarafımızdan bir lütuf olarak Şuayb ve beraberindeki müminleri o azaptan kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç ses bastırıverdi de diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular.
0: كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ.
1: Evet, Semud halkı defolup gittiği gibi Medyen halkı da defolup gitti.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
1: Musa'yı da ayetlerimizle ve özellikle pek aşikar bir delil ile

Firavun'a ve ileri gelen yardımcılarına peygamber olarak gönderdik. Ama adamlar tutup Firavun'un emrine tabi oldular. Oysa Firavun'un emri tutarlı ve doğru bir emir değildi.

O kıyamet günü halkının önüne düşecek, onları ateşe götürecektir. Vardıkları o yer ne fena bir yerdir.

Bu dünyada da, kıyamet gününde de peşlerindeki destek lanet oldu. Ne kötü bir destektir o destek.

0: İşte sana bildirdiğimiz bu haberler, helak olmuş diyarların haberleri. Onların kiminin izleri hala dururken, kimi biçilmiş ekin gibi yok olmuştur.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ

0: الْحَبِيبِ.
1: Biz onlara zulmetmedik. Asıl onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince, Allah'tan başka taptıkları tanrılar kendilerine hiçbir fayda vermedi. Hatta onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir şeye yaramadı.

Halkı zalim olan ülkeleri cezaya çarptırdığı zaman, Rabbinin çarpması işte böyle olur. Şüphesiz ki onun çarpması pek acı, pek çetindir.

0: Bu anlatılan olaylarda ahiret azabından korkanlar için elbette ibret ve ders vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı mahşer günü olacaktır. O gün bütün gök ve yer ehlinin tanık olacağı gündür.
1: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ
0: Biz o günü ancak belirli bir müddete kadar erteleriz.
1: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ

0: Neydi?
1: O gün gelince Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse konuşamaz. Artık onlardan kimi bedbaht, kimi mutludur.
0: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِ النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ
1: Bedbahtlar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden devamlı surette anırıp canları çıkasıya feryat edecekler.

Senin Rabbinin dilemesi hariç, gökler ve yer durdukça, orada ebedi kalacaklardır. Çünkü Rabbin dilediğini yapar.

Mutlu olanlar ise cennettedirler. Senin Rabbinin dilemesi hariç, gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Kesintisi olmayan bir ihsan içinde olacaklardır.

0: olmaz.
1: Artık o müşriklerin taptıkları şeylerin kendilerini ne feci akibete sürükleyeceğinden hiç şüphen olmasın. Daha önce ataları nasıl tapınıyor idiyse, bunlar da onları taklit ederek öylece tapınıyorlar. Biz de elbet müstehakları neyse eksiksiz tam tamına ödeyeceğiz.

0: لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
1: Musa'ya Tevrat'ı verdik. Kur'an hakkında senin halkının yaptığı gibi onun hakkında da ihtilaf edip kimi iman, kimi inkar etti. Şayet Rabbinin insanlara mühlet verme vaadi olmasaydı, elbette haklarında nihai hüküm verilmiş, iş bitirilmiş olurdu. Bu gerçeğe rağmen senin halkın hala Kur'an'dan ve azaptan yana şiddetli bir tereddüt ve şüphe içindedir.

Hiç şüphe yok ki Rabbin herkesin işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecektir. Çünkü O, onların bütün yaptıklarından haberdardır.

Öyleyse ey Resulüm, sen beraberinde olup tövbe edenlerle birlikte sana nasıl emredilmişse öyle dosdoğru hareket et. Aşırı gitmeyin. Çünkü o yaptığınız her şeyi görmekte olup işlerinizin karşılığını da size verecektir.

Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin, sempati duymayın, yoksa size ateş dokunur. Aslında sizin Allah'tan başka yardımcınız yoktur. Sonra ondan da yardım görmezsiniz. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْنَّهَا

0: Gündüzün iki tarafında, gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Zira böyle güzel işler, insandan uzak olmayan günahları silip giderir. Bu, düşünen ve ibret alanlara bir nasihattır.
1: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Sabret, zira Allah, iyi davrananların mükafatını zayi etmez.

Sizden önceki nesillerde dünyada fesat ve düzensizliği men edecek, böylece onları helak olmaktan koruyacak idrak ve fazilet sahipleri bulunmalı değil miydi? Onların içinden görevlerini yaptıklarından ötürü kurtardığımız az kimse var. Zalimler ise içinde bulundukları refahın ardına düştüler. Doğrusu onlar suçlu kimselerdi.

Rabbin halkı dürüst hareket eden, hem kendi nefislerini hem de birbirlerini düzeltmeye çalışan diyarları haksız yere asla helak etmez.

Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları hakta ittifak eden bir tek ümmet yapardı. Fakat o bunu irade etmediğinden ittifak etmemişlerdir. Ve işte böylece ihtilaf eder vaziyette devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin lütfederek hakta birleşmeyi nasip ettiği kimseler bunun dışındadır. Esasen o, insanları bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin, ben cehennemi bütün cin ve insanlardan müstahak olanlarla dolduracağım sözü gerçekleşecektir.

0: وموعظة وذكرى للمؤمنين.
1: Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini takviye edecek her şeyi sana anlatıyoruz. Bu surede de sana hak ve gerçek, müminlere de bir öğüt ve talimat gelmiştir.
0: وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ.

İman etmeyenlere de de ki, siz yerinizde sayarak elinizden geleni yapın. Ama biz de çalışacağız, gerekeni yapacağız. Siz bizim için felaket gözleyin bakalım. Biz de eski ümmetlerin başına gelen felaketlerin size gelmesini gözleyip bekliyoruz.

0: Bununla beraber göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler hükmetmesi için O'na götürülür. Öyleyse sen yalnız O'na ibadet et. Yalnız O'na dayan, O'na güven. Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yusuf Suresi. Mekke döneminin sonlarında nazil olmuş olup 111 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin.
0: Elif Lam Ra. Bunlar hakkı açıklayan, haktan geldiği aşikar olan kitabın ayetleridir.
1: İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum ta'kilun.
0: Düşünüp manasını anlamanız için biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle, geçmiş ümmetlerin bir takım haberlerini en güzel şekilde beyan ediyoruz. Şu bir gerçek ki, daha önce senin bundan hiç haberin yoktu.

Bir zaman Yusuf babasına, babacığım dedi. Ben rüyamda 11 yıldızın, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm.

Evladım dedi babası, sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra seni kıskandıklarından sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insanın besbelli düşmanıdır.

0: Rabbin seni öylece seçecek, sana rüya tabirini öğretecek. Ve daha önce büyük babaların İbrahim ile İshak'ı olan nimetini tamamına erdirdiği gibi, sana ve Yakup ailesine de nimetini kemale erdirecektir. Çünkü Rabbin her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ
0: Gerçekten Yusuf ile kardeşlerinin kıssalarında sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır.

Hani onlar aralarında şöyle konuşmuşlardı. Yusuf ile öz kardeşi babamıza daha sevimli geliyor. Oysa biz daha güçlü bir grubuz. Pek belli ki babamız bu işte yanılıyor.

Yusuf'u öldürün yahut onu uzak bir yere atın ki babanızın sevgi ve teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek salih kimseler olursunuz.

İçlerinden biri, Yusuf'u öldürmeyin de bir kuyu dibine bırakın. Yolcu kafilelerinden biri onu yitik olarak alıp götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi.

0: Sevgili babamız dediler, sen neden güvenip de Yusuf'u bize emanet etmiyorsun? Oysa biz onu çok seviyoruz. Ona samimiyetle bağlıyız.
1: اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
0: Yarın onu bizimle gönder. Geçsin oynasın. Biz ona çok iyi sahip çıkarız.
1: قَالَ اِنِّي لَيَحْزُنُنِي اَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ اَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ
0: Babaları, onu götürmeniz beni meraklandırır. Korkarım ki siz farkında olmadan onu kurt yer, dedi.

0: Onlar, vallahi dediler, biz böylesine güçlü bir grup iken, onu kurt kaparda yerse, yazıklar olsun bize. Biz ne güne duruyoruz?
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Derken kardeşleri onu alıp götürünce ve onu kuyunun dibine bırakma konusunda görüş birliğine varınca, biz de Yusuf'a şöyle vahyettik. Zamanı gelecek, onların hiç hatırlarına gelmediği ve seni hiç tanımadıkları bir sırada kendilerine yaptıkları bu işi hatırlatacaksın.
1: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ
0: Yatsı vakti ağlayarak babalarının yanına dönüp dediler ki,

0: Sevgili babamız, biz yarışmak üzere bulunduğumuz yerden ayrılırken, Yusuf'u da eşyalarımızın yanında bıraktık. Bir de döndük ki, onu kurt yemiş. Şimdi biz doğru da söylesek, sen bize inanmayacaksın.
1: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

Onlar Yusuf'un gömleğine sahte kan bulaştırarak getirmişlerdi. Babaları Yakup, hayır dedi. Nefisleriniz sizi aldatmış, bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen, ümit var olarak güzelce sabretmektir. Ne diyeyim, sizin bu anlattıklarınız karşısında Allah'tan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz.

Gelelim Yusuf'a. Öteden bir kafile gelmiş, sucularını kuyuya göndermişlerdi. Saka vardı, kovasını sarkıttı. "Ah müjde, müjde, işte bir civan," dedi. Sucu ile yanındakiler, onu ticaret malı olarak satmak niyetiyle, kafilede olanlara onu bildirmeyip gizlediler. Ama Allah Teala onların ne yapacaklarını pek iyi biliyordu.

Nihayet Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata birkaç paraya sattılar. Zaten ona pek kıymet biçmiyorlardı.

Mısır'da Yusuf'u satın alan vezir, hanımına, ona güzel bak, dedi. Belki bize faydası dokunur. Yahut onu evlat ediniriz. Böylece Yusuf'un o ülkede yerini sağlamlaştırdık. Ona imkan verdik. Ve bu cümleden olarak ona rüyaların yorumunu öğrettik. Allah Teala iradesini yerine getirmekte her zaman mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

O kemal çağına geldiğinde kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte güzel iş yapanlara biz böyle karşılık veririz.

Derken bulunduğu evin hanımı Yusuf'a sahip olmak istedi. Ve kapıları kapatarak, "Haydi yaklaş bana," dedi. O, "Allah'a sığınırım," dedi. "Doğrusu senin kocan olan benim efendimin çok iyiliğini gördüm. Hıyanet ederek zalim olanlar iflah olmazlar." وَلَقَدْ هَمَّتْ

Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de. Eğer Rabbinin bürhanını görmeseydi, o da kadına meyledecekti. İşte böylece biz fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o bizim tam ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı.

0: Derken ikisi de kapıya doğru koşuştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Tam bu sırada kapıda kadının kocasıyla karşılaştılar. Kadın hemen, "Senin ailene kötü maksatla yaklaşanın cezası zindana atılmaktan veya gayet acı bir azaptan başka ne olabilir?" dedi.
1: قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا اِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
0: Yusuf ise, "Asıl o bana sahip olmak istedi," dedi. Hanımın akrabalarından biri de şöyle şahitlik etti. "Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. Delikanlı ise yalancının tekidir."
1: وَاِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Yok, eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, o yalan söylemiştir. Delikanlı doğru söylemektedir.

0: Gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce, kocası eşine, "Anlaşıldı," dedi. "Bu siz kadınların oyunlarınızdan biri. Gerçekten sizin fendiniz pek müthiştir."
1: Yusuf, a'rid an hada ve estagfiri li zenbiki innaki kunti minel khatiin.
0: Yusuf, sakın bunu kimseye söyleme. Kadın, sen de günahından dolayı af dile. Çünkü sen günaha girenlerden oldun.

Şehirde bir takım kadınlar, "Duydunuz mu?" dediler. Vezirin hanımı, uşağına gönlünü kaptırmış. Ondan kâm almak istemiş. Sevda ateşi bağrını yakmış. Kadın besbelli çıldırmış. Doğrusu biz bu hali ona yakıştıramıyoruz. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

0: Hanım o kadınların kendisi aleyhindeki bu dedikodularını işitince onları konağına davet etmek üzere davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli bir sofra hazırlattı. Sofrada ikram edilen meyveleri soysunlar diye her misafir için bir de bıçak koydurmuştu. Onlar meyvelerini soyup kesmekle meşgul oldukları sırada Beri'den de Yusuf'a "Çık şimdi onların karşısına," dedi. Kadınlar onu görünce hayran kaldılar. Onun güzelliğine dalıp gittiklerinden farkında olmadan kendi ellerini kestiler ve "Haşa! Allah için bu bir insan olamaz. Bu pek kıymetli bir melek. Başka bir şey olamaz," dediler.
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Vezirin hanımı, işte beni kınamanıza sebep olan genç. Yemin ederim ki ben ondan kâm almak istedim. Ama o iffetli davrandı. Yine yemin ederim ki kendisine emredeceğim işi yapmaması halinde o mutlaka zindana atılacak. Zelil ve perişan olacaktır.
1: قَالَ رَبِّ السِّجِنُ أَحْبَبُ

0: Ya Rabbi dedi, zindan bu kadınların beni davet ettikleri o işten daha iyidir. Eğer sen onların fendini benden uzaklaştırmazsan, onlara meyledip cahilce davrananlardan olabilirim.
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Rabbi onun duasını kabul buyurdu ve onu kadınların fendinden korudu. Çünkü o, dua edenlerin dualarını işitir, durumlarına uygun olan şeyleri bilir.
1: ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ
0: Sonra vezir ve arkadaşları bunca kesin deliller görmelerine rağmen dedikoduları kesmek gayesiyle bir müddet için onu hapse atmayı uygun buldular.
1: وَدَخَلَ

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Hapishaneye onunla beraber iki genç de girmişti. Onlardan biri, ben rüyamda kendimi şarap yapmak için üzüm sıkarken gördüm. Öbürü de, ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı ve bu ekmeği kuşların gagaladığını gördüm. Ne olur bu rüyamızın tabirini bildir. Doğrusu biz seni iyi insanlardan biri olarak görüyoruz dediler.

Yusuf, yiyeceğiniz yemek size henüz gelmeden, her birinizin rüyasının tabirini size bildirmiş olurum. Bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Ama önce biraz beni dinleyin. Ben, Allah'a iman etmeyen, ahireti de inkar eden bir halkın dinini bir tarafa atıp,

Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine tabi oldum. Allah'a herhangi bir şeyi şerik saymak bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı Allah'ın hem bize hem de insanlara olan ihsanıdır. Ama ne yazık ki insanların çoğu bu nimete şükretmezler.

Ey hapishane arkadaşlarım, bir düşünün. Sizin için müteaddit Rablere ibadet etmek mi, yoksa tek mutlak hakim olan Allah'a ibadet etmek mi iyidir?

Sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz tanrılar, sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım boş isimlerden ibarettir. Allah, onların tanrı olduklarına dair hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır. O ise başkasına değil, yalnız kendisine ibadet etmemizi emir buyurmuştur. İşte dosdoğru din. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Sizden biriniz efendisine yine şarap sunacak. Öbürü ise asılacak. Kuşlar da başını gagalayacak. İşte yorumunu istediğiniz iş böylece halledilip sonuçlandırılmıştır.

Onlardan kurtulacağını düşündüğü arkadaşına, "Efendine benden bahset, suçsuz olduğumu hatırlat," dedi. Fakat şeytan, efendisine söylemeyi ona unutturdu. Böylece Yusuf, birkaç yıl daha hapishanede kaldı.

0: Günün birinde hükümdar gördüğü bir rüyayı anlatıp dedi ki, ben 7 semiz inek gördüm. Bunları 7 zayıf inek yiyordu. Bir de 7 yeşil başak ile 7 kuru başak gördüm. Ey efendiler! Siz rüya tabir ediyorsanız, benim bu rüyamı da halledin.
1: قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ
0: O kâhinler, bu gördükleriniz karışık düşlerdir. Biz böyle karışık düşlerin yorumunu bilemeyiz dediler.

O iki arkadaştan kurtulanı, aradan geçen bunca zamandan sonra, işte ancak o sırada Yusuf'u hatırlayıp dedi ki, rüyanın tabirini size ben bildireceğim. Hele siz beni hapishaneye bir gönderiverin.

Hapishaneye gidip, Yusuf, sözü doğru ve isabetli olan aziz dostum, şu müşkil rüya hakkında bize bir çözüm bildir lütfen. 7 semiz ineği yiyen 7 zayıf inek ile 7 yeşil başak ile 7 kuru başağın anlamı ne olabilir? Ümid ederim ki isabetli yorumunu öğrenip ilgili insanlara aktarırım. Böylece onlar da doğruyu öğrenir ve senin kıymetini bilirler.

Yusuf, 7 sene bildiğiniz şekilde ekin ekersiniz. Ama biçtiğinizi yiyeceğiniz az miktar dışında başağında bırakır, depolarsınız.

Sonra bunun peşinden 7 kurak yıl gelecek. Tohumluk olarak saklayacağınız az bir miktar dışında önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz.

Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki halk bol yağmura kavuşacak, sıkıntıdan kurtulacak, bol meyve sıkıp hayvanları sağacaklar.

Bunu duyan hükümdar, onu bana getirin dedi. Hükümdarın elçisi gelince Yusuf, sen önce dönüp efendine de ki, o ellerini kesen kadınların meselesi neydi? Kendisine soru ver. Zaten benim efendim, o kadınların fendini pek iyi bilir.

0: عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Hükümdar o kadınları toplayıp, neydi sizin Yusuf'la davanız? Siz Yusuf'un gönlünü çelmeye çalıştığınızda durum neydi? Yusuf nasıl davrandı? Diye sordu. Onlar da, haşa, Allah için söylemek gerekirse, onun yaptığı hiçbir kötülük bilmiş görmüş değiliz, dediler. İşte o sırada vezinin eşi, şimdi gerçek meydana çıktı. Onun gönlünü çelmek isteyen bendim. O ise tam sadık ve dürüst insanlardandır, diye itiraf etti.
0: ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِنِينَ
1: Ve devamla şöyle dedi. Bunu böylece söylüyorum ki, eşim vezir de Yusuf'a sahip olmaya yeltenmemle beraber, kendisinden gizli olarak ona fiilen hıyanet etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini iflah etmeyeceğini bilsin.
2: Sadakallahu l-azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ya eyyuhel muzzemmil. قم الليل إلا قليلا.
6: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
6: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Bir gemiyi iki kaptan batırır. Yıpranmak paslanmaktan iyidir. Gerçekten zarif olan zerafetinden habersiz görünür. Her şeyde bir birlik var. Birlikse biri gösterir.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
11: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
16: İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar, işte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir: İşte size cennet. Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Müslümanın hicretleri. Müslümanlıkta hicretler vardır. Müslümanın hicretleri nelerdir? 1. Cehalet karanlıklarından ilim aydınlıklarına hicret etmek. Müslüman, öğrenilmesi farz olan ilimleri mutlaka öğrenecektir. Bu ilimler şunlardır: İtikat ilmi, ilmihal, ahlak ilmi, İslam'a uygun bir hayatın nasıl sürdürülebileceğini öğreten ilim, küfre ve nifaka karşı nasıl kendini koruyacak bu ilim. 2. Bid'atten sünnete hicret. 3. Taklitten tahkike hicret. 4. Bir namazlıktan namaza hicret. 5. Hür ve mukim erkekler için farz namazları tek başına kılmaktan cemaate hicret. 6. Parçalanmış ve bölünmüşlükten ümmet birliğine hicret. 7. Başıboşluktan imamı kebire biat ve itaate hicret. 8. Nifak ve riyadan ihlasa hicret. 9. İsraftan kanaate hicret. 10. Cimrilikten cömertliğe hicret. 11. Gururdan, kibirden, kendini beğenmekten tevazuya, alçak gönüllülüğe hicret. 12. Zulümden adalete ve insafa hicret. 13. Gaddarlıktan, acımasızlıktan merhamete hicret. 14. Uykudan uyanıklığa hicret. 15. Seküler sistemden şeriate hizmet. 16. Çıplaklıktan tesettüre hicret. 17. Ribadan, batıl ticaretten helal ticarete hicret. 18. Bedevilikten medeniliğe hicret. 19. Gevezelikten, zevzeklikten sükuta ve hikmete hicret. 20. Kavmiyetçilikten ümmet birliğine ve bütün müminlerin kardeş olduğu zihniyetine hicret. 21. En geniş manasıyla kötülüklerden iyiliklere hicret. 22. Yanlış bilgilerden doğru olanlarına hicret. 23. Çirkinliklerden güzelliklere hicret. Asr-ı Saadet'te Mekke'nin fethinden sonra asıl hicret bitmiştir. Ama yukarıda saydığım mecazi manadaki hicretler devam etmektedir. Bir Müslüman bu hicretleri etmeden kemal bulmaz. Resulullah Efendimiz salat ve selam ona olsun, iki günü birbirine eşit olan zarardadır buyurmuşlardır. Her yeni günümüzün bir önceki güne göre ileri olması için hicretli Müslüman olması gerekir. İlmihalini bilmeyen Müslüman üniversiteden sonra yüksek lisans ve doktora yapmış olsa bile cahildir. Mutlaka ilme hicret etmesi gerekir. Günlük namazlarını kılmayıp sadece cuma namazı kılan bir kimse bir namazdır. Beş vakit namaza hicret etmesi gerekir. Erkeklerin kötü bakışlarını çıplaklardan fazla çeken şeytani tesettürlü kadının şer'i tesettüre hicret etmesi gerekir. Latin yazısından İslam, Kur'an yazısına geçmek de bir hicrettir. Nefsi emmareden nefsi levvame derecesine yükselmek o da hicrettir. İslam aleminin şu perişanlığı karşısında keyif içinde yaşayıp gülüp eğlenmekten yüreği hüzün ile dolup ağlama makamına hicret. Ümmete bu hicretleri anlatmak gerek. Mehmet Şevket Eygi, Vahdet Gazetesi.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM.
1: Kul innes salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
10: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Reklamları dinlediniz. Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
18: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: tuhliful mi'ad.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
1: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: www.radionok.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.

Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين أما بعد بارك الله لنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Ben kardeşiniz Murat Sait Özdemir. Bir Ahdine Sadık Kalanlar programına daha beraberce başlıyoruz inşallah. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim dergah-ı izzetinde yaptıklarımızı kabul eylesin. Azlarımızı çoğa tebdil eylesin. Gerçekten, gerçekten bizim yaptıklarımız çok az. Bir gün Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselam karşılıklı konuşurlarken, gemide yolculuk yaparlarken, ilmi meseleleri müzakere ederken, Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselamdaki bilgileri öğrenmek istediği bir zaman diliminde, kardeşler çok ilginçtir, yeryüzünün en müşahhas iki şahsı birbirleriyle konuşuyorlardır. Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamdaki bilgiyi öğrenmek istiyordur. Hızır da ona, sende öyle bir bilgi var ki onu ben öğrenemem, bende de öyle bir bilgi var ki onu sen öğrenemezsin diyordur. İlmi meseleleri, ilimlerini böyle çarpıştırırken o arada tam geminin yan tarafında bir kuş denizden gagasıyla su alır ve su içtiğini görünce Musa aleyhisselam, işte gördün mü der, aslında bizim ilmimiz işte tam bu kadardır. Yani koca bir deryadan, koca bir denizden, okyanustan bir kuşun gagasıyla su alıp içmesi kadardır. Yoksa sendeki ilimden ne olur? Bendeki ilimden ne olur demişlerdi birbirlerine. Malum kıssa uzun, birçoğunuzun da bildiği bir kıssadır. Ben sadece bizimle ilgili olan kısmı sizin tekrardan huzurlarınızda size sunmak istedim. İşte bu noktasıyla Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselam bile kendi ilimlerinin, ki o bize göre devasa, dehşet ve Allah tarafından desteklenen o ilimlerinin bir kuşun deryadan gagasıyla su aldığı kadar nitelendiriyorlarsa, bizim anlatmaya çalıştıklarımız, bizim ifade etmeye çalıştıklarımız ne ehemmiyet arz edebilir ki? Ama onun için diyoruz ya, Rabbim niyetlerimizi kabul eylesin ve azlarımızı çoğa tebdil eylesin de hüsrana uğrayanlardan olmayalım. Her şeyin başı elbette ki ilimdir kardeşler. Bugün Müslümanların ilk terk ettiği müessese de ilim müessesesi, medrese müessesesi ve birilerinin kapatmakla övünç duyduğu tekke ve zaviye müessesesidir aslında tekrardan canlandırmamız gereken. Bugün birileri laiklik elden gidiyor, demokrasi elden gidiyor ve bunlar gitmesin diye zamanında önlem aldık. İşte bu ilk önlemlerden bir tanesi tekke ve zaviyelerin kapatılmasıydı diye övünüyor ya, gerçekten övünmekte haklılar ve bugün demokrasiyi de övenler işte bir kere daha böyle düşünmeliler. Bizim ana damarlarımız, ana besleyici damarlarımız tekke ve zaviyeler denen aslında medreselerdi. Medrese bizim kulağımıza hoş geliyor ama tekke ve zaviyeler nahoş geliyor. Onun için bu kelimeyi kullanıyorlar. Halbuki tekke ve zaviyeler eğitim yuvalarıydı. Osmanlı'yı yetiştiren çok nadide kurumlardı. Ama maalesef geldiğimiz hal bu. Ve biz ilimden uzaklaşınca elbette ki de ahiret günü bilincinden de uzaklaştık, şuurundan da uzaklaştık.
Bizim ecdadımız bu şuuru, bu bilinci iyi idrak edenlerdi aslında kardeşler. Bunu isterseniz gelin şöyle bir örnekle size hatırlatayım, size sunayım. Belki de birçoğunuzun bildiği bir örnektir. Ama şu var ki dediğimiz gibi bizim de ilmimiz az. Bilmediğiniz şeyleri sizlere söylemek, anlatmak bizim için de çok zor. Ama Müslümanlar birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edendir. Hakkı ve sabrı tavsiye edenler kurtulacaktır. Ve hakkı ve sabrı tavsiye edip de karşılıkta yankı bulandır. Karşısında etki bulandır hak ve sabrın kurtuluş ana ilkesi. Siz buradan istediğiniz kadar hakkı ve sabrı tavsiye edin. Karşıda uyan yoksa ne ifade eder? İşte onun için bizler birbirlerimize hakkı ve sabrı tavsiye edenleriz. Ben kardeşiniz olarak bu mikrofonlar başından size hitap ediyorum. Ama eğer sizin de bana söylemek istedikleriniz varsa, hakkın ve sabrın tavsiyesi adına, hakkın tespiti, batılın iptali adına, bu kardeşinize de yapmak istediğiniz nasihatlarınız, öğütleriniz veyahut da hatırlatmak istedikleriniz, hiçbiri olmazsa, söylemek istedikleriniz varsa radyomuz kanalıyla gönül rahatlığıyla çok rahat bir şekilde bize nasihatlerinizi hatta ve hatta tenkitlerinizi ulaştırabilirsiniz. Emin olun tenkitlerinizden de memnun kalacağızdır. Kendimizi düzeltme adına hep kolayını seçmiş olabiliriz belki de bu mikrofon başında al mikrofonu eline kardeşlerine şöylesiniz böylesiniz de. İşte şimdi fırsat sizde, siz de bize istediğinizi söyleyebileceğinizi tekrardan hatırlatıyoruz. Ne olur Allah için siz de bizi düzeltin. Siz de bizi düzeltin ki birbirimize faydamız olsun ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler de böylece kurtulsun.

Bir gün sultan halkını kontrol etmek için sokaklara çıkmış. Yanında da vezirleri varmış. Bir köyden geçerken bir amcanın hali dikkatlerini çekmiş. Çünkü ilerlemiş yaşına rağmen amca hem de o sıcak havada elindeki fidanı dikmeye çalışıyormuş. Meyve fidanıymış elindeki. Sultan biraz da nükte olsun, hem biraz vakit geçsin, hem de amcayla tanışmak cihetinden amcaya takılmak istemiş ve "Selamun aleyküm amca" dedikten sonra amca "Ve aleyküm selam evladım" diyerek ona karşılık verince "Amca sen burada ne yapıyorsun?" diye sorusunu yöneltmiş. Amca da bir sultana bir de elindeki meyve fidanlarına baktıktan sonra "Görmüyor musun oğul, elimdeki meyve fidanı, onu dikmeye uğraşıyorum" demiş. Sultan da "E amca sen bu ilerlemiş yaşına rağmen bu fidanla ne uğraşıyorsun? Belli ki sen onun meyvelerinden yiyemeyeceksin. Belli ki ona yaşın kifayet etmeyecek." Amca bu sefer dayanamamış. İşte o gerçekten elinde neden meyve fidanını dikmeye çalıştığını gösteren ibretli cevabını sultana anında arz edivermiş ve demiş ki oğul bizden öncekiler meyvelerini dikti, fidanlarını dikti, meyvelerini biz yedik. E şimdi de biz dikelim, bizden sonrakiler yesin deyince işte gerçekten bir mümin vakarıyla duruşunu sultana tüyleri diken diken yapacak bir şekilde göstermiş ve sultan bu cevaptan çok etkilenip "Amca gerçekten çok müthiş, çok güzel bir cevap" deyip belinden bir kese altın çıkarıp amcaya hediye edivermiş ve amca bu sefer nükteli bir şekilde "Gördün mü bak evlat" demiş, "tevekkül edince ve azmedince, Rabbe güvenince, dayanınca neler oluveriyor. Bak" demiş, "herkes meyve fidanı ekiyor ama onlarınki seneler sonra meyveye duruyor. Benim fidanım şimdiden meyveye durdu bile" demiş. Bu cevap karşısında da sultan çok etkilenmiş. "Çok güzel amca" demiş. "Gerçekten Allah razı olsun. Çok güzel cevaplar verip bizi sarsıyorsun" demiş ve ikinci bir keseyi amcaya uzatmış. Amca bu sefer daha da keyiflenmiş, daha da neşelenmiş ve demiş ki evlat gördün mü bak, herkesin meyvesi, herkesin fidanı hasatta, sezonda bir sefer veriyor, benimki ikinci sefer verdi" deyince sultanın bu da çok hoşuna gitmiş ama demiş ki "Amca bana müsaade et, ben gideyim, yoksa ben burada biraz daha durursam sen beni soyacaksın" demiş ve selam verip oradan ayrılıp gitmiş. Giderken de Allah'a hamd edip şükürler etmiş. Demiş ki "Allah'a hamdolsun, böyle bir halka yöneticilik yapıyorum." İşte kardeşler, böyle bir halk ve böyle bir yönetici, ibretli ve nasihatli cevabın karşısında halkını takdir eden ve onu gerçekten mükafatlandıran. Ya şimdi böyle mi yöneticilerimiz ve yönetilenlerimiz? Yöneticileri, yönetilenleri geçtik. Biz Müslümanlar olarak asıl meselemize geri dönelim. Çok yönetilenlere, yöneticilere girmeyelim de. Peki bizler fidanlarımızı bu niyetle mi büyütüyoruz? Bu niyetle mi dikiyoruz? Bu meyve fidanı olabilir, çocuk fidanı olabilir, iyi niyet fidanı olabilir. Biz gerçekten böyle ekip böyle büyütüyor muyuz fidanlarımızı? Gerçekten o amca ilerlemiş yaşına rağmen böyle bir ahiret günü bilinci vardı da bizde neden böyle bir bilinç yok kardeşler? Bizde neden böyle bir şuur yok? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bunun için buyurmuştu.
elinizde bir meyve fidanı var ve kıyametin kopacağını bilseniz onu gene de dikin. İşte bunun için buyurmuştu. Dikkat edin, kıyamet koparcasına çocuklarımız ateşe gidiyor. Kıyamet koparcasına milletimiz fahşa içinde yaşıyor. Kıyamet koparcasına milletimiz zulümat içinde yaşıyor. Biz bu milletin evlatları olmamalıydık. Aslında bu millet bu hale gelmemeliydi. Ama geldi. Yapacak bir şey yok ve biz bundan kendimizi kurtarmamız lazım. İşte bunun temelinde ahiret günü bilinci yatıyor kardeşler. O amca iyi niyetleriyle çıkmıştı yola, elindeki meyve fidanını ahiret yatırımı olarak yapmıştı. Efendimiz öyle öğretmişti çünkü. Sadakayı cariye kurumunu ayakta tutun demişti. Yani siz öldükten sonra da sizin adınıza yazılan sadakalar. Sadakayı cariye. Peki bizde gerçekten bu şuur, bu bilinç, bu idrak, bu irade var mı? Evet, ahiret gününü biliyoruz, böyle bir gün var. Ama bunu bilinçli, şiarlı ve şuurlu bir şekilde yaşayabiliyor muyuz kardeşler? Her şey ahiret günü bilinciyle alakalı. Bütün teslimiyetimiz, bütün imanımız, bütün ibadetlerimiz ahiret gününe ne kadar inanıyorsak o kadar var kardeşler. Ve biz millet olarak, genelde millet olarak tahlil yapıldığında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki ahiret gününü bilen ama inanmayan, iman etmeyen topluluk haline geldik. Biliyoruz böyle bir gün var ama biliyorsan o güne hazırlanırsın. Yani Allah'a inanıyor musun kardeş? İnanıyorum. Elbette ki böyle bir cevap gelir. Ama yok gibi yaşıyorsun kardeş. İşte bütün meselenin özü bu kardeşler. Yok gibi yaşıyorsanız da inanmıyorsunuzdur. Hiç umursamıyorsunuz. Hesap yapmadan, caiz mi değil mi diye sormadan yaşıyorsanız, herkes aynı canım, ne olacak? Müftünün çocuğu da aynı, hacının çocuğu da aynı, ne olacak diye yaşıyorsanız aslında inanmadığınızı gösterir. Biz değiştik, toplum değişti. Maalesef üzülerek söylüyoruz. Bir zamanlar gıpta edilen, saygıyla bakılan, görmek için özlenilen, hiç tanımadan bizi özleyen insanlarımız vardı. Şimdi gitti, tanıdıklarına pişman olan insanlar yerlerine geldi. Ne demek istiyorum?

bir kardeşimizden dinlemiştim. Kırımlı bir Türk'ün hasretini anlatmıştı bana. Gerçekten yürek parçalayan, ciğer yaralayan bir hadiseydi. Diyor ki, Kırımlı Türk'ü diyordu, Rusya'da tanıdım. Bana öyle özlemle, öyle iştiyakla anlatmaya başladı ki sonra da tam tersine döndü olay dedi. Olay şöyleydi. Bir zamanlar diyordu, Türkiye'yi çok görmek istiyorum. Yaşlı bir Kırımlı bir amca. Kırım Türk'ü bir amca. Türkiye'yi çok görmek istiyordum. Çok gitmek istiyordum. Hatta ve hatta Kabe'den bile çok. Çünkü biliyorsunuz özlem Kabe'yedir. Mekke'yedir. Kabe oradadır. Aslında Müslümanların özlemi orayadır. Osmanlı'nın, Türkiye'nin bir Kabe'si yoktu ki insanlar burayı özlesin. Ama dikkat edin, o kadar çok İslam'a hizmetleri vardı ki insanlar buraları özleyecek hale, görmek isteyecek hale gelmişlerdi. Ve o dünyaya İslam'ı tanıtan Türkleri de elbette ki görmek istiyorlardı. İşte amca böyle söze girmiş. Hasretle yanıyordum, kavruluyordum Türkleri görmek için ama bir türlü para denkleştirip Türkiye'ye, İstanbul'a gelemedim. Sonra aradan seneler geçti, çanak antenlerimiz oldu. Çanak antenlerimizi hevesle taktık, Türk kanallarına çevirdik yönünü. Ama ondan sonra diyor, keşke ne çanak anteni takaydım ne de bugünleri göreydim diyor. Türk dizilerini gördükten sonra, Türklerin halini gördükten sonra bu özlemime ben kendi kendime yanar oldum diyor. Hiç de benim beklediğim, benim özlediğim, benim sevdiğim gibi değilmiş. Benim sevgimi de hiç hak edecek halde değilmiş. Keşke hiç çanak anten takmasaydım, Türkleri de tanımasaydım, o özlemim öylece kalsaydı. Şimdi insan söyleyecek söz de bulamıyor. Hakikaten ne oldu bu nesle? Neden böyle olduk? Aslında Kabe özlenir. Türkiye'de Kabe de yok. Ama mekan önemli değildir kardeşler. Hani Resulullah da demişti ya, ey Kabe, sen yeryüzünde en değerli mekansın, binasın ama bir Müslümandan daha değerli değilsin. İşte öyle İslam'ı yaymışlardı ki ecdat, öyle çok hizmet etmişlerdi ki, tabi hataları da vardı, bunları ihmal etmiyoruz. Şimdi buralara girmeye gerek yok. Artıları mı, eksileri mi, fazla mı dersek, artıları fazlaydı. Dışarıdan böyle bir hasretle özleniyorlardı. Ama şimdi onların torunları ne hale geldi? Böyle çok olay yaşadık biz, çok olay duyduk. Bir tanesi de kardeşler, ilk Türkler Almanya'ya giderken yaşanan hadiselerdendir. Papazın bir tanesi Türklerin Almanya'ya geleceğini duyunca kendi milletine, Almanyalılara diyor ki, aman ha, Türkler geliyor, Türk evlatları geliyor, onları iyi karşılayın, saygıda, hürmette eksik etmeyin. Onlar şöyle iyilerdir, böyle iyilerdir, şöyle efendilerdir, namuslulardır, hayalılardır, edeplilerdir. Anlata anlata papaz bitiremiyor. Tabi papazın bu yapmış olduğu tanıtımla bütün herkes o Türkleri bekliyor. O civan mert, yiğit, kalıplı, endamlı, sakallı, güzel şalvarlı o yiğitleri bekliyor. Aradan zaman geçiyor, Türklerin ilk trenleri Almanya'ya gitmeye başlayınca Almanlar garları dolduruyor ama hiç de umdukları manzarayla karşılaşamıyorlar. Türkler daha buradan gitmeden cillop gibi tıraşlı, boyunlarında gravatlı, takım elbiseli, aynı Almanlara ayak uydurmuşlar bile ve daha trenden iner inmez Almanların namuslarına musallat oluyorlar. Tabii herkes evlerini alıyor, birer Türk götürüyor ama aradan 25-30 bir ay süre geçince Almanların hepsi papaza dert yanmaya başlıyor. Ey papaz efendi, sen bize dedin ki bunlar şöyle yiğit adamlar, böyle namuslu adamlar, şöyle güzel adamlar. Ama bunlar diyor evde ne karı bıraktı ne kız bıraktı, namuslarımıza el uzatmaya başladılar, bizden çok içki içiyorlar. Hani papaz efendi, ne oldu, bunlar nasıl millet böyle deyince...
papaz mahcup bir vaziyette başını önüne eğiyor ve diyor ki, vallahi diyor, vallahi ben bunların dedelerini tanırdım, bunlar nereden çıktı anlamadım, bunlar nasıl bu hale geldi ben de bilmiyorum diyor, ben de bilmiyorum. Evet, Osmanlı'nın torunları bizler, nasıl bu hale geldik, ne zaman bu hale geldik? Belki söylenecek çok söz var ama biz halifemizi kaybedince, harf inkilabı yapınca ve biz ondan sonra demokratlaşmaya alışınca bu hale geldik, alışınca ve alıştık. Mübarek olsun. Programımıza kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Çok fazla uzatmaya gerek yok zannımca meseleleri. Siz az sözle de çok şey anlayan insanlarsınız biliyorum. Bu kardeşinizin vermeye çalıştığı mesajlardan veya anlatmaya çalıştığı dilinin döndüğünden çok daha fazlasını anlayacağınızı biliyorum. İnşallah ikinci bölümde beraberiz.

0: Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Dedik ya, bir yere özlem duyulacaksa o Kabe olmalıydı. Ama bir zamanlar dünya Müslümanları Osmanlı toprağı olan Türkiye'ye özlem duyuyorlardı. Fakat şimdi bunun böyle olmadığını anlatmaya çalışmıştık. Neden? Bütün mesele ahiret günü, bilincimizi kaybettik, şuurumuzu kaybettik, şuursuzuz. Biliyorsunuz hastanede bile şuurunu kaybetmiş insanlara farklı muamele yapılır. Allah muhafaza, Allah katında biz şuursuzlara nasıl bir muamele yapılacak bilmiyoruz. Şuurumuzu kaybettik. Hani hasta konuşur, kendinden bir şeyler anlatmaya çalışır, bir şeyler söylemeye çalışır ama doktor der ki şuurunu kaybetti. Evet, biz de bir şeyler söylüyoruz. İslam adına bir şeyler anlatıyoruz. Müslüman olduğumuzu iddia ediyoruz ama şuursuzuz. Zaten şiarsız oluşumuzdan da ne kadar şuurumuzu yitirdiğimiz belli oluyor kardeşler. İşte onun için Allah Azze ve Celle bize Nisa suresinin 59. ayetinin tam orta bölümünde der ki İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahiri. Eğer siz Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Rabbim inanın, inanmalısınız, inanacaksınız, inanmazsanız helak ederim sizi demiyor. İnanıyorsanız. İşte kardeşler, bütün mesele burada. İnanıyorsanız, inanıp inanmadığımızı Allah Azze ve Celle test ediyor. Nasıl? Belli fiil ve eylemlerle. Şunu şunu şunu şunu yapın diyor. Şunu şunu şunu şunu yapmayın. İşte bu yaptıklarımız ve yapmadıklarımız bize ahiret gününün bilincinde, şuurunda ve idrakında olup olmadığımızı gösterecek. Gerçekten ahiret gününe inanıp inanmadığımızı gösterecek. Yoksa ben inanıyorum, biliyorum, ahiret günü var. Bu değil kardeşler. Rabbimiz bizden bunu istemiyor. Eğer gerçekten isteseydi biz hepimiz Allah'a ve ahiret gününe iman ederdik. İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahiri. Hepimiz iman ederdik. Hepimiz Allah'a iman ederdik. Başımızı secdeden kaldırmazdık. Bunu nasıl yapardı Allah Azze ve Celle? Şöyle bir örnek verelim kardeşler. Çok basit aslında. Çok çeşitli şekillerde yapabilirdi ama bize göre çok basit gelen bir yolla da bunu yapabilirdi. Nasıl mı? Şimdi düşünün, şu yaz aylarında çok karşılaştığımız bir sivrisinek hadisesi var. O sivrisineklerden bir tanesi bize gelse ve dese ki, mesela bana dese, ey Sait, ben Allah'ın sana gönderdiği bir elçiyim. Dikkat et, akıllı ol, başını secdeden kaldırma. Kardeşler, sinek benle konuşuyor. Manzaraya dikkat edin. O ana kilitlenmeye çalışın. Sineğin sizle de konuştuğunu düşünün. Başını secdeden kaldırma. Haramlara bulaşma. Harama girme. Harama bakma. Yoksa girerim kulağından, girerim burnundan, seni mahvederim. Aylarca burnunun içerisinde beynine ulaşır, oralarda gezerim. Mahvederim seni dese, kardeşler, daha o bizle konuşmaya başladığında zaten mahvoluruz. Şaşırır, kalır, abonde ne olur, ne yapacağımızı bilemez, başımızı secdeden kaldırmayız. Dikkat edin, arı demedim, ayı demedim, kartal demedim, aslan demedim. Basit bir sinekle bile Rabbim bizi çok kolay bir şekilde ıslah edebilirdi. Ahiret gününü hatırlatabilirdi. Ne kadar acı değil mi? Hatırlayın, daha bir hafta önceyi, bütün Marmara bölgesi ayağa kalkmıştı. Meteoroloji dolu haberi vermiş, dolu yağacak ve özellikle araçlarınıza dikkat edin deyince herkes battaniye, yorgan, çarşaf, nevresim ne bulduysa arabasının etrafını sardı, sarmaladı,
1: dünya malı olan tenekeden araçlarına ne kadar değer verdiğini bir kere daha gösterdi. E sarmayacaklar mıydı? Sarmalamayacaklar mıydı? Mallarını açıkta mı bırakacaklardı? Elbette ki bunu kastetmiyoruz.
0: Peki meteorolojinin verdiği habere bu kadar uyuyor ve dikkat ediyoruz da Rabbim bizlere hiçbir kurtuluşumuzun olmadığı ahiret gününü ve orada mükafat ve cennet yurdu olan cennet ve cehennemi ve cehennemin ne kadar büyük bir azap yurdu olduğunu haber veriyor da niçin kulak asmıyoruz? Acaba düşünüyorum, bu dolu hadisesinden sonra bu mikrofonlardan, kürsülerden hitap edenler meteoroloji uzmanları mı olsa acaba? Onlar söyledi mi bütün halk ayağa kalktı, galeyana geldi. Onların dediklerinden daha fazlasını yaptılar da ahiret günü için bu insanlar neden hazırlanmıyorlar acaba? Neden biz hazırlanmıyoruz? Arabalarımızdan daha mı değerli canlarımız? Yoksa daha mı değersiz? Öyle mi demeliydim? Elbette ki arabalarımızdan daha değerli canlarımız, ama yaşarken öyle bir hale geldi ki biz bu soruyu soruyoruz. Arabalardan daha değerli değil ki canlarımız. Aç geziyoruz, açık geziyoruz ama arabamızın kaskosu var. Sigortası zaten var. Koruyucu cilası da var. Yeni jant da takıyoruz. Yeni teyip sistemimiz de var. Arabamız için ne gerekiyorsa her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Hatta ve hatta birbirimize nasihat bile ediyoruz. Aman ha, aç gez, açıkta gez, arabanı iyi koru. O senin canını taşıyor. Üzerine canını bindiriyorsun, çoluk çocuğun biniyor. Aman ha, tekerlerine dikkat et, kilometresine dikkat et, yağını zamanında değiştir, suyunu zamanında değiştir. Peki hiçbirini yapmasak, hiç arabamızın yağını değiştirmesek, lastiklerine dikkat etmesek, yağına suyuna dikkat etmesek, kirine pasına dikkat etmesek ne olur kardeşler? Çok çok en fazla trafikte giderken kaza geçiririz, ölürüz. Bundan ötesi var mı? Dolu başımıza, arabamıza değil de başımıza yağsaydı, başımızı delseydi ne olurdu? En fazla bizi öldürürdü. Peki ya kardeşler? Cehenneme gidersek, cehennemde cehennem zebanileri bizi duymamazlıktan gelip azap ederse nereye kaçarız? Ne yaparız? Allah muhafaza. İşte bizler, gerçi söyleyecek bir şey de bulamıyorum, böyle tıkandım kaldım. Ahiret gününe inandık demekle olmuyor ki kardeşler. Ahiret günü var, lafta var, ama yok gibi yaşıyoruz. Maalesef, maalesef hiçbir farkımız yok şu an Avrupalı kafirlerin yaşantılarından. Biz Müslümanız ama kafirce yaşıyoruz. O kafir Müslümanca yaşıyor. Arada hiçbir fark yok. Şöyle bir hikaye anlatılır. Çok eskilerden, çocukluğumdan kalma hikayedir. Ha, şunu da hatırlatayım. Son zamanlarda böyle yeni ibretlik olaylar da ne anlatılıyor, ne yaşanıyor, ne de uyduruluyor. Aslında belki de bu anlattıklarımız birçoğu uydurma. Yani ufak tefek gerçeklik payları olmakla beraber ibretlik olsun diye daha güzel, daha detaylı bir şekilde belki de uyduruluyor. Önemli değil, zaten bu hikaye, kıssa anlatmıyoruz, ayet anlatmıyoruz. Olmuş diye ibret alacak bir halimiz yok ama başımıza gelirse diye ibret alacak tarafımız var. Üzücü şeylerinden bir tanesi, artık hocalarımızdan böyle ibretlik olaylar da dinlemiyoruz, dinleyemiyoruz. Eskiden kitaplarımızda böyle şeyler de çok vardı. Bunu da böylece hatırlatmış olalım. İşte dedik ya, Müslümanlar kafir gibi yaşıyor, kafirler Müslüman gibi. Arada bir fark olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü aynı şeyler yapıyoruz. Aynı yılbaşında aynı şekilde eğleniyoruz. Aynı tatilde Alanya'da, Antalya'da aynı şekilde tatil yapıyoruz. Ne farkımız var? Müslüman kafir gibi, kafir Müslüman. Ama dikkat edin, kafir zaten kafir. Ama Allah muhafaza, Müslüman kafir gibi yaşıyorsa kurtarır bir tarafı yok. Biz onlara benzemiş oluyoruz. Bunu da unutmamak lazım. İşte gene hani başta programımızın başında dedik ya, Türkler Almanya'ya gitmiş. İşte o Türklerden bir tanesi, kardeşler, bir gün Almanya'da Hans'la çok iyi arkadaş olmuş. Hans Alman Hristiyan, Hasan Türk Müslüman. Çok iyi arkadaş olmuşlar. Hasan tabii duygulu çocuk, Türk çocuk, öyle arkadaşına kıyar mı? Dikkat edin, arkadaşına dert yanmaya başlamış. Onun Müslüman olmasını tebliğ etmeye başlamış. Ama işin ilginci, Hasan bira masasında bunu yapıyor. Biraz içtikten sonra Hasan çakır keyif, dertlenmiş, hüzünlenmiş, arkadaşını düşünerek ona acımış ve demiş ki, ey Hans, sen gel Müslüman ol, kurtulsana. Hans şaşırmış birden. Nasıl yani, demiş. Ya güzel arkadaşım, güzel kardeşim, bak biz seninle uzun zamandır arkadaşız, kardeş gibiyiz. Senin cehenneme gidip cayır cayır yanmana içim razı olmuyor. Gel, demiş, sen Müslüman ol, kurtul. Bu arada da birasından yudumluyor ufak ufak, dertli dertli. Hans da durmuş, o da birden dalmış, efkarlanmış, hüzünlenmiş. Olabilir be Hasan, demiş, olabilir ama ya, demiş, ben bu mereti içmeden duramam ki. Sizin dininizde bunu içmek yasak, deyince Hans böyle deyince Hasan birden öyle bir gadaplanır gibi olmuş. Ayıp ettin be Hans, demiş. Yahu, demiş, ben Müslüman değil miyim? Müslümansın, güya arkadaşını kurtaracak tebliğ yapıyor. Onun böyle aklını çelmeye çalışıyor. Demiş ki, ya ben Müslüman değil miyim? Demiş, Müslümansın. Gördün mü, bak, demiş, ben Müslümanım. Ben içmiyorum mu? Demiş, içiyorsun. Gördün mü, bak, demiş. Gel Müslüman ol, kurtul. Hans durmuş birden.

0: namaz kılacağım. Yok demiş, bu hiç bana göre değil. Hasan bu sefer daha da kızmaya başlamış. Yahu demiş, Hans ben Müslüman değil miyim? Demiş, Müslümansın. Yahu demiş, ben namaz kılıyorum mu? Kılmıyorsun. Bak gördün mü güzel kardeşim demiş, gel Müslüman ol, kurtul. Hans biraz daha aklına yatar gibi olmuş ama aklında tabii bir sürü soru var. Demiş ki, kardeşim sizin dinde zekat vermek var. Yahu demiş, ben paramı kimseye veremem. Bu sefer daha hiddetli bir şekilde, yahu demiş, ben Müslüman değil miyim? Demiş, Müslümansın. Ben zekat veriyorum mu? Vermiyorsun. Demiş, gel Müslüman ol, kurtul. Arka arkaya Hans birçok soru sormuş. Ben demiş, yapıyorum mu? Yapmıyorsun. Ben Müslüman değil miyim? Müslümansın. Gel Müslüman ol, kurtul. Sizin dinde şu var. Ben yapıyorum mu? Yapmıyorsun. Gel Müslüman ol, kurtul. Kardeşler, en sonunda Hans patlamış. Hans kızmış. Hans hiddetlenmiş. Yeter demiş be Hasan. Benle ne uğraşıyorsun? Ben zaten Müslümanmışım. Ya kardeşler, Hans da meğersem Müslümanmış. Bizim Hasanlar insanları Müslüman yapmayı sadece kelime-i şehadet getirmekten ibaret saydığı günden beri bütün Hanslar zaten Müslüman. Niye? Çünkü Hasanlar Hristiyanlaştı, Hristiyan gibi yaşıyor. Yaşadığı dini de İslam zannediyordu onun için. Şimdi kardeşler, kusura bakmayın, kızmayın ama kim Hans gibi yaşıyorsa, Hans'ın sistemini alıyorsa, Hans gibi sistemlere beyat ediyorsa, Hans gibi Kur'an'dan uzaklaşıyorsa o Hanslaşmıştır. Kendi adı Hasan olsa da o Hristiyan'dan bir farkı yoktur. Ama hala Hansları Müslüman yapmaya çalışır. Demokrasiyle yaşamaktan memnun olanlar Hanslardır. Şimdi bizde de böyle zaten. Herkes kötülük yapar, fenalık yapar, bankadan kredi çeker, bankadan kredi çektirir ama hala Hasan olduğunu zanneder. Olsun canım, kalbin temiz olsun ya. Gel. Veya namaz kıldırmaya çalışır sadece. Olsun, sen namazını kıl. Arada bir içki içsen ne olacak ki? Allah onu affeder. Sen namazını kıl. İşte Hasanlar Hanslaşıyor. Farkında değiliz. Rabbim bizi muhafaza buyursun. Bu din Allah'ın dini kardeşler. Bizim dinimiz değil. Şimdi soruyorum size. Hans'la Hasan'ın arasında bir fark olmayacaksa neden Resulullah bu mücadeleyi verdi? Arkadaşları neden Kabe'yi terk etti? Sevdikleri toprakları sevdikleriyle beraber neden terk ettiler? Neden Medine'yi yurt edindiler? Hiç bilmedikleri, hiç de sevmedikleri, sadece imanlarından ötürü bağlandıkları ve sevdikleri insanların topraklarına neden gittiler? Benim Hans'tan bir farkım olmayacaksa ecdadım mı kerizdi? Yoksa ben mi çok akıllıyım? Ah ya Rabbi. Siz isterseniz bunları düşünün. Ben de yavaş yavaş programı kapatayım. Dertlenmiş, efkarlanmış bir şekilde ağzımızdan yanlış kelimeler dökülmesin. Elbette ki ağzımızdan yanlış kelimeler dökülmez ama birileri yanlış adleder de sonra bize bunların faturasını kesmeye çalışırsa Allah muhafaza. Rabbim bize onun için birbirimizi anlayacak izan, mizan, hesap kitap yapacak akıl versin, fesahat versin, belagat versin, fehim versin, idrak versin, akıl versin. Amin, amin. Allah'a emanet olunuz. Bu kardeşinizi de dualarınızı da unutmayınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Said Özdemir.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim ona kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: dinlenen insanlar için.
1: Putlar artık Lat, Uzza, Menat değil, kusura bakmayın. Putların şekli değişti, farklılaştılar. İdeolojiler put oldu. Allah'a ait alanları gasp eden tağutlar put oldu. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır öyle olmasına rağmen. Hayır, ben söz sahibiyim diyerek Allah'a ait alanı paylaşmaya çalışan put oldu. Futbol put oldu. Kimilerine makam put oldu. Kimilerine masa put oldu. Kimilerine kasa put oldu. Kimilerine nisa put oldu. Kimilerine rical put oldu. İstiyorsak eğer Ebu Akil olmayı, onları koyacağız ayaklarımızın altına. Allah'ım, biliyorum ki sen kusurlu olanı yoluna kurban kabul etmezsin. Eğer bu yaşıma kadar şehadet gelmediyse benim kusurumdandır. Bütün kusurlarımı ayaklarımın altına koyuyorum. Senin yoluna kurban olmak için sana kendimi arz ediyorum. Beni de kurban kabul eyle. Tevhidi hayatının esası kılan, vahdetten başka hiçbir arzusu olmayan, sadece ve sadece Allahu Ekber deyip Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan, namaz için sadece Allah'a boynunu eğip bu boyun Allah'tan başkasına boyun eğmez diyen ve bu haliyle de her zaman için tevhidin gereğini yapan o yiğitler ancak o kervana katılacak. Allah sizi de bizi de o kervana katsın. Sancağın hakkını verin ki o en son gün namı celili Muhammed'inin sahibi olan sallallahu aleyhi ve sellemin dirilten sancağının altında buluşmak hepimize nasip olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun.
2: Özel efendim.

0: Bunlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
8: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
19: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hak dersimizi, sohbetimizi feyizli, bereketli istifadeyle kılsın. Konumuz namazda huşu ve huzur. Namaz daima lazım. Her gün namazımız var. 5 vakit. 5 vakitin dışında da namaz vakitlerimiz var, namazlarımız var. Namaz çok önemli. Önemli demiyorum, bakın çok önemli diyorum. Namazda huşu ve huzur da çok önemli. Pekala, namaz huşulu ve huzurlu namaz ne? Gafletten uzak olan namazdır. Kimin huzurunda bulunduğunu idrak ederek kılınan namazdır. Zahir ve batın kirlerden kalbini temiz tutmaya çalışanların namazıdır. Namazın dışında, namazın ruhi içinde yaşayanların namazıdır. Hayata veda eden kimsenin namazı gibi namaz kılanın namazıdır. Pekala, burada 5 cümle söyledik. Namazı huşulu, huzurlu olan kimse, gafletten uzak olan namaz dedik. Pekala, gaflet neden meydana gelir ki? Gafletten uzak duralım da huşulu bir namaz kılalım. Öyle ya, namaz çok önemli. Namazda da huşu, namazın ruhu. Hani ruh olmadan insan yaşar mı? Huşulu, huzurlu olmayan namazın da sevabı yok. Ama namaz sakıt oluyor. Namaz kılmış oluyoruz. Sevap, ne kadar Allah ile berabersen o kadar kısmı yazılıyor. Demek ki huşu, huzur çok önemli. Namazın içinde dışında farzlar var 12 tane. Bu zahir şartları, batın şartları, bir tane de huşudur. Onu da Cenab-ı Hak buyuruyor. Sa'udu billah. Kadeflehal müminun ellezinehum fi salatim haşun. Andolsun müminler kurtuldu. Namazlarına huşu sahibi müminler kurtuldu. Demek ki gelin kurtulanlardan olalım. Pekala, ne dedik? Huşulu namaz, huzurlu namaz neymiş? Gafletten uzak. Peki gaflet ne de meydana gelir? Cehalet ve günahlardan meydana gelir. Pekala, cehaletin çaresi ne? Müttaki alimden ders almak ve onun gözetiminde ilimden istifade etmek. Nasıl alim? İmam Malik der ki, edebini un yap, ilmini tuz yap der. Yani ekmeğin unu fazla olmazsa yenmez, dem tuzu fazla olursa yenmez. Demek ki yani edebini un yap, ilmini tuz yap. Öyle alim ki edebi un, ilmi tuz yapan alimin ilminden, kitaplarından istifade etmek. Günahların verdiği gafletin çaresine nasuh bir tövbe etmek. Sevap ehlini ve sevap ortamında bulunmaya çalışmak. Çünkü insana insan gibi faydalı, insana insan gibi zararlı yoktur. Öyleyse tövbenin gerçekleşmesi, tövbeyi gerçekleştirmiş insanlarla birlikte bulunmak. Günah ehlini bulmak, günah ortamını bulmak. Sevap ortamını reddetmek, terk etmek, sevap ehlini, efendim günah ehlini terk etmek, günah ortamını terk etmek. İkisi birlikte olacak çünkü. Kimin huzurunda bulunduğunu idrak ne demek? İkinci cümle neydi? Huşulu namaz, kimin huzurunda bulunduğunu idrak ederek kılınan namaz. Namaz öncesi kalben ne ile beraberse namaz anında da onunla beraber olmakta. Evet, ruhen hazır olmak gerekir. Ve kurtarıcı amellerden bahsederken Peygamberimiz Efendimiz aleyhisselam, intizar-ı salah, ba'de salah, namazdan sonra namazı beklemek. Öğleyi kıldık, hep kalbimiz ikindi kılmakla meşgul. Onu kılacağız diye onu bekliyor. Yani namaz kıldığı yere beklemiyor. Ruhen bekliyor, kalben bekliyor. Bir namaz vakti gelse bir daha kılsam diye bekliyor. Ruhen hazır olmak ne kadar önemli. Zahir batın kirlerden temizlenerek huzura çıkmak. Bu ne demek? Zahiri temizlik dikkatlikçe alınan, besmele ile zikirli ve huzurlu alınan abdest, üstün ve yerin temiz olması. Zahir temizlik nasıl olacak? dikkatlice abdest alırsın, üzerini temizlersin, tenini temizlersin, temiz tutarsın, namaz kıldığın yere temiz tutarsın. Zahiri temizlik bu, değil mi? Ve abdest alırken de besmeleli alırsın. Niye besmeleli almak önemli? Hadis var, besmele ile alınırsa bütün vücutla işlenen küçük günahlar affoluyor. Tabi büyük günahlardan sakınma şartı tabi. Her uzuvda besmele çek. Her uzuvda besmele çek. Bu önemli. Huzurlu alınan abdest. Demek ki zahirle batın iç içe. İnsan ruhu da cismi beraber. İnsan ateş de var. İnsanda hakikaten soğukluk da var. Bürudet de var. Efendim hararet de var. Yani hakikaten Cenab-ı Hak Teala zıtları bir araya getirmiş. Zıtları. Öyleyse zahirin batına, batının zahire tesiri var. Yani için dışa, dışın içe tesiri var. Üstün ve yerin temiz olması dedik, tamam. Pekala, batını kirlerden temizlenmek, çünkü zahir batın kirlerden temizlenerek huzura çıkmak lazım, huzuru namaz kılmak için. Yani hemen istiğfar, sonra da fiili tövbeye ermekledir. Şimdi batını kir iki kısım. Kalpteki günah kirleri var. Kalpte günah kirleri var. Onlardan uzak duracağız bir sefer. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki, Müslim'in ve Tehdis'te de geçiyor. İnnel mü'mine ize ezzemeden ben kânet fi kalbi nüktetün sevda ve in tebe sakale kalbi ve in zâde zâdet hattarran. Muhakkak mümin günah işlediği zaman kalbin siyah bir nokta olur.

yapar, böyle olmaz. Kalpteki riya pisliğinden kurtulmak lazım. Gösteriş, ucup, kendini beğenme pisliği, kibir, haset, kin, cimrilik, gıybet, bu kirler bulunduğu müddetçe insan hep günah işler ve Allah'tan uzak durur. Bir insanın maddi temizlik olmayınca, nasıl ki Allah'a yaklaşma mümkün değilse, manevi kirler bulunduğu müddetçe de insana Allah'a yaklaşması mümkün değil diyebiliriz. Öyleyse bunları uzak duralım. İşte bunun idrakinde olmak lazım gerçekten. Şimdi tabii ki idrak çok farklı bir şey. İşin hakikatine ermeye idrak denir. Bilmek, zahiri bilmek önemli de, ama batınına inmek önemli. İşin idrakine ulaşmak önemli. Şöyle idrakle akif bilgiyi, bilgiyle idraki, ilimle idraki ayırt etmek için şöyle bir misal veriyor. Gazali'nin de öyle bir şeyi var. İlim çekirdektir, amel onu ekmektir, su ise ihlastır der. İlim çekirdek, elin çekirdek var, ekmedinse çekirdek yok hükmünde. Ektin, sulamazsan ekmedin hükmünde. Demek ki onun suyu ne? İhlas, ihlas olacak. İlim olacak, amel olacak, ama ilimde de, amelde de ihlas olacak. Ve Resul-i Ekrem aleyhisselamı izlemek, onu örnek almak olacaktır. Evet, şimdi demek ki kalpteki günah kirlerinden, riyadan, ucuptan, kibirden, hasetten, kinden, cimrikten, gıybet gibi ahlak-ı zemimeden, kötü ahlaklardan temizlenmek. Mesela bir misal vereyim, cimrikle ilgili bir hadis. Zulümden sakının, cimrikten sakının buyur Efendimiz. Hatta cimri aşırına şuh deniyor. İttaku zulme ve ittaku şuhha. Cimrilikten sakının. Önce zulümden sakının. Fe inne zulme zulümatun yevmil kıyame. Zulüm kıyamet gününün karanlığıdır, karanlıklarıdır buyuruyor. Ancak şuh, yani cimriliğin aşırılığına denir. Ona aşgözlülük diyoruz biz ona. Fe inne şuhha kad ehleke men kene kablekum. Cimrilik sizden öncekilerini helak etti. Kanlarını akıtmaya sevk etti. Haramlarını helal etmeye sevk etti. Demek cimrilik çok önemli bir, hakikaten kötü bir halak, o da kalpte bulunuyor. Önce kalpten bunlar sökülecek. Tikenler sökülmeden yerine güller dikilmez. Demek ki önce biz riyadan kurtulacağız. Desinlerden, görsünlerden, o düşünceden, ucuptan, kendimizi beğenmekten, kibir, kendisini üstün görüp başkasını hakir görmekten, haset, yani gıpta başka bir şey, haset başka bir şey, haset ateşin odun yediği gibi amelleri yer bitirir buyuruyor Resul-i Ekrem aleyhisselam. Ve kin, bir müminin kalbinde kin bulundu mu, o kimsenin duası kabul edilmez diye Gutul Kulub diye Mekki'nin bir tasavvufa dair ilk eserlerden sayılır. Orada kalbinde kin bulunan efendim kimsenin duaları kabul edilmez. Üç kimsenin duaları kabul edilmez, bir arifin bir sözünü söylüyor orada. Haram, çok haram yiyen, haram yiyen, gıybeti çok yapan, müminlere karşı kalbinde kin bulunduran kimse diye, haset bulunduran kimsedir diye. Evet, bu maddi ve manevi kirler pislik gibi şeytan hırsızını çekiyor. Hani nasıl ki üzerinde pislik varsa hemen sinek gelir değil mi? Her bir günah bir manevi vücudumuzda menfez, açılan bir menfez, şeytan oradan yaklaşıyor. Ne kadar günahın varsa o kadar açığın var. O açıktan şeytan girer, seni meşgul eder. Bütün mesele açıktan uzak durmak lazım. Herkes namazını ölçmek için, namazında Allah'ın mı payı çok, şeytanın mı payı çok, bir bakalım. Öyle ya. Hatta Resul-i Ekrem aleyhisselam Müslim'in taharet 3-4, Buhari'nin vududa, savumda rivayet ettiği hadiste Resul-i Ekrem aleyhisselam şöyle buyuruyor. Her kim benim şu abdestim gibi abdest alır da kalkar ve aklından bir şey geçirmeyerek iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları affolunur. Şimdi ne şart koştu? Benim abdestim gibi tam abdest alacak. O zahir abdest kolay. Onun gibi abdest alınır. Ama aklından bir şey geçirmeyerek iki rekat namaz kılmak çok zor. Çok zor. Ama bu zora

0: talip olmak lazım ki nice zorluklardan kurtulacağız. Ya geçmiş günahların affolması ne demek? Görüyor musunuz? İki rekat gerçek bir namaz, iki rekat hakikaten günahlardan kurtuluşa sebep oluyor. Ebu Davud'un Salat 162'de geçen bir hadiste Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam buyuruyor, herhangi bir kimse abdest alır, abdestini güzel yapar, kalbi ve yüzü ile o iki rekat namaza dönerek iki rekat namaz kılarsa cennet ona vacip olur. Cennete hak kazanır. Görüyor musun? Nasıl bunun şartı nedir şimdi? Abdest aldı ama abdestini güzel yapacak. Güzel abdest nasıl olur? Üzerine sıçratma. Dikkat et. Yani müstamel sular üzerine sıçratma. O da bir kemalle ilgilidir. Her bir abdesti uzuvlarını besmele çek. Sonra elini yıkarken 3 kere yıka. Ama suyu da çok fazla akıtma. Kendi suyun olursa efendim 3'ten fazla yıkarsan tenzihen mekruh, vakıf suyun olursa tahrime mekruh olur denmiş. Hüküm, fıkıhtaki hüküm de bu. Öyle su akıtıyoruz böyle hani derya gibi. Biz ya başka nice Müslüman ülkeler vardır ki adam öğleye kadar gidiyor biraz su almak için. Değil mi? Ne kadar kıymetli o sular. Sular derya bile olsa efendim onu israf etme. Akan su bile israf etme diyor Efendimiz. Niye? Başka zaman da yine israf edersin de su bulamazsın bu sefer. Ya ahlak eğitiyor Efendimiz. Ne büyük bir Rabbi Efendimiz. Abdestini güzel yapar. Her organı 3 kere yıkar. Şimdi kolunu yıkarken güya avucundan 3 kere üstüne böyle üstüne alıyor üzerine. Onu bir kere yıkamış olur. Her bir suyu aldığında tamamını yıkayacak o suyla. Bir avuç suyla, ikinci avuçla, ikinci, üçüncü avuçla, üçüncü yıkayacak. Bir organı tam güzel yapması böyle olur. Tabii ki başta güzel yapmak nasıl olur? Tam mest. Kaplama mesliyoruz biz. İki eliyle tamam başın tamamını meshetmek bu sünnet. Dörtte biri farz. Her şeyin sünnetini yerine getiriyor insanlarımız, Müslümanlar. Ama başı farz olan efendim mestin sünnetini yerine getirmiyor. Farz olan dörtte birini eline koymak da mesih değil ha. Çekmek mesihtir. Elini başına koyacak, çekecek. Biz ne diyor? Kaplama mesih sünnet olandır. Tamamen başı tamamını iki elini su alır. Yani iki elini su alır. Ondan sonra başını mesheder. Bu da tam abdestlerdendir. Boynunu da efendim boğazını değil boynunu. Çünkü boğazı meshetmek bitattır. Boynu meshetmek boğazı değil. Ayağını efendim onu da yine 3 kere yıkayacak. Topuklar hele veylil akab. Belki 70 kadar sahabeden rivayet var. Efendim İnkar eden kafir olmasına korkulur denmiş. Bu kadar önemli hadis. Topuğunu yıkamayanlar için cehennem var diyor Efendimiz. Yani çok önemli bir hadis bu. Meşhur bir hadis. Mütevatir haddine ulaşmış sayı itibariyle bu hadis. Parmak uçlarını hilalleyecek. Dikkat edecek. İşte tam abdest böyle olacak. Tam yıkayacak. Hele ayak kısmı altı kırıştıkça oraları ufalamak artırılmalı. Böyle hani yüzü gibi değil altı kırışabiliyor onun için ovalamak gerekiyor. Sonra kalbi ve yüzüyle demi yüzün Kabe'ye yönelecek, kalbinle yönelecek. Kalıbın yöneldi. Çünkü yüz kalıbın ifadesidir. Yüzünü bir de kalbini yöneltecek. İki rekat namazını iki rekat namaz kılarsa cennet ona vacip olur. Demek ki kalbinden bir şey geçirmeyerek işte böyle bir namaz. Cenab-ı Hak öyle namazı nasip eder hepimize inşallah. Ama gayret edersek olur. İnsan neye gayret ederse ele geçiriyor. Bunda gayret etsek değil mi? Olur. Niye? Ama istiğfarımız olacak, tövbemiz olacak. Hani riyadan, ucuptan, kibirden, kinden, hasetten, efendim cimrilikten bunlardan temizleneceğiz. Değil mi? Ne kadar önemli. Namazın dışında namazın ruhu içinde yaşamak. Hani öyle bir namaz koşulu namazdır. Namazın dışında namazın ruhu içinde yaşamak ne demek? Namazda ne okuyoruz? Fatiha. Fatiha'da ne var? Kur'an'ın fiil listesi. Kur'an'ın bütünü Fatiha'da her rekatta okunuyor. Ne var Fatiha'da? Ne kadar önemli. Önce Fatiha'da neyle başlıyoruz biz? Hani önce Besmele ile başlıyoruz. Evet, Besmele Fatiha'dan değildir der İmam-ı Azam. Kur'an'dan olduğu kesin de Fatiha'dan olduğu zannedir der. Fatiha'dan diyelim biz. Besmele önce Allah'tan yardım isteyerek başlıyor. Rahim, Rahman, Allah'ın isminin yardımıyla. Ve onun efendim ona yalvararak başlıyoruz. Ondan yardım isteyerek başlıyoruz namaza. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyoruz. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir bütün övgüler. Bütün övgülere, hamdlere ancak Allah müstahaktır. Alemlerin Rabbi. İnsan titrer titrer alemin Rabbi deyince. Errahman, Errahim. Çok merhametli o. Çok merhametli. Ve Rahim, evet dünyada mümine de kafire de merhamet eden Rahman. Ama sadece ahirette merhamet eden mümine merhamet eden Rahim. Melik-i Yevmiddin, işte burada titremek lazım. Düşünmek lazım. Din gününün sahibi, ceza gününün sahibi, hesap gününün sahibi, hesabı hatırla, ona göre hareket et namaz dışında demektir bu. Namazı hayatımıza yön verici kılmak. Hesap gününün sahibi, ceza gününün sahibi, hayatın ona göre hesaba çekileceğinde, çekildiğinde de kâr edeceğin şekilde amel et değil mi? Pekala bundan nasıl olacak pekala, nasıl bir namaz kılacağız? İyyâke na'budu iyyâke nestaîn. Ancak sana kulluk eden, ancak senden yardım bize. Önce Allah'ı övdük. Duadan önce Allah övülür. Önce Allah'ı övdük. Sonra ancak sana kulluk ederiz dedik. Niye önce ancak sana kulluk ederiz geldi, sonra ve iyyâke nestaîn ancak senden yardım isteriz geldi? Niye? Allah'tan bir şey istemek için yüzümüz olmalı. Önce Allah'a kulluk edeceğiz ki Allah'tan bir şey isteyelim. Değil mi? Bu da önemli. Ancak sana kulluk ederiz ve çoğul geldi. Dikkat ederseniz niye ben cemaatle birlikte kılıyorum? Bütün hücrelerimle birlikte kılıyorum. Bütün Müslüman kardeşle birlikte kılıyorum. Onların arasında beni de kat ya Rabbi. O gerçek namaz kılanların arasında beni de kat ya Rabbi düşüncemiz olmalı. Ve iyyâke nestaîn ancak senden yardım isteriz. Müfessir diyor fi salati ve gayri. Namaz hakkında da senden yardım isteriz. Namazın dışındaki senin rızana uygun bütün amellerimizi de rızana muvaffak kılmada da ancak senden yardım isteriz. Düşün. Öyle düşün. Ha pekala, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktık. Bir padişahın huzuruna çıkmak, bir resulün huzuruna çıkmak, bir başbakanın huzuruna çıkmak zor. Günlerce araya adam koyacaksın, onu bile mümkün değil, değil mi? Binlerce insan gitmek istese görebilir mi? Ama Allah'ın huzuruna hemen çıkıyorsun. Çıktık, bir şey iste. Ne isteyeceğimizi de öğretiyor bize. En kıymetli şeyi iste. En kıymetli şey ne? Dünyanın huzuru imanlı olmaya, ahiretin ebedi huzuru imanlı ölmeye bağlı. Yani hidayet isteği. İhdina deyin diyor. Bak onu öğretiyor. İhdina sıratın müstakim, sıratı müstakim üzere bize kamil hidayet ulaştır. Hidayette devamı nasip eyle. Hep hidayet isteyeceğiz. Ama hidayet de tabi o sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim doğru yol. Efendim sahih yol. Eğrisi olmayan yol demektir müstakim yol. İfratın tefretin ortası, ifratın tefretin olmadığı bir yol. Şeytanlığın olmadığı bir, tilkiliğin olmadığı bir yol. Sırat-ı müstakim İslam kastediliyor yani. Pekala, yolun büyüğü büyüklerin yolu. Sıratallezî en'amte aleyhim. Kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yolu. Onlar kim? Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Bunu da böyle açıklayan ayet var çünkü. Onu da nerede görüyoruz biz o ayet-i kerimeyi? Nisa suresinin 69 ve 70. ayetlerde görüyoruz. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle birlikte olmuş olur. Ne güzel refiktir onlar. Ne güzel arkadaştır onlar. Arkadaşlar bunlar ne güzeldir onlar. İşte bu da Allah'tan bir fadıl ve Allah da alim olarak yeter diye ayet-i kerime bitiyor. Yani bunu, peki bunu niye söyledim şimdi bunu? Şunun için namazdayız. Namazın ruhu içinde yaşayacağız ya namazın dışında. Biz peygamberlerin yolunu izlersek, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolunu izlersek, o yolda olursak, değil mi, namazın dışında, o zaman namazın dışında bir namazın içinde gibi olursun. Ama namazın ruhu dışında yaşarsan, namazın dışında, namazın içinde bir namazın dışında olursun. Başka yerlerde gezersin. Onun için namazın sonunda da ne diyoruz biz? Ne diyoruz? Estağfurullah, yani özür dilerim Allah'ım diyoruz. Tabi böyle namaza özür dilemek lazım. Tabi Allah'tan istiğfar etmek lazım. Arkasında ne vardı Fatiha'da yine? غَيْرِ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمَ الْضَّالِينَ Amin. Gazaba uğramış olan özellikle Yahudilerin, sapıkların özellikle Hristiyanların yolunda değil. Demek ki kıyamete kadar Hristiyan ve Yahudilerin şerrinden Allah'a sığınmak, amelinde sığın. Yani onların yolunda olma, onların yönünde olma. Değil mi? Onlara zıt hareket et demektir bu. Demek ki bütün namazın dışında Hristiyan Yahudilerden, bütün çeşit sapıklardan, gazaba uğramışlardan, Allah'ın öfkelendiği kimselerden uzak duracaksın hayatınla, her şeyinle birlikte. Öyle namaz değil mi? O namaz ne yapar? Namazın dışına hayatımıza tesir eder. İşte namazın dışında namazın ruhu içinde yaşamak lazım ki namazın içinde de namazın içinde olalım. Ya ne kadar önemli. Ve Cenab-ı Hak Teala buyuruyor Nisa suresi sonunda bile in teştenibu kebaire ma tunhevne anhunu kefre ankum seyyetukum ve nudhulkum müdhalen kerime sadakallahu iladim. Yasaklandırıldığınızın büyüklerinden sakınırsanız küçük günahlarınızı affederiz ve sizi güzel bir konuma da sokarız buyuruyor. Bu ne içindi? Buna benzeyen hadis. Hadisler, ayetler ne kadar benziyor. Ramazan ile Ramazan ve Cuma ile Cuma ve salavatul hamsu mükefferatun beynehunne izeştene beni kebair. Ramazan diğer Ramazan'a kadar olan küçük günahlara, Cuma diğer Cuma'ya kadar olan küçük günahlara, beş vakit namaz kendi aralarında küçük günahlara kefarettir. Büyük günahlardan sakınmak şartıyla, işte ayet, işte hadis. Demek ki büyük günahdan sakınınca küçük günahlar affoluyor. Büyük günahlardan sakınmadan namazımız da küçük günahlarımızı bile affettirmiyor. Ne kadar önemli. Bir misal aklıma geldi. Bir saliha bir kadın diyorlar. Efendimiz'e anlattılar. Dediler ki Resulü'nde bir kadın var. Gündüzleri oruçlu. Geceleri de namazlı, niyazlı, zikirli, Kur'anlı, gece kaim, gündüz saim. Ancak komşular ondan memnun değil. Resul-i Ekrem Efendi ne buyurdu? O iyi bir kadın diye, o cehennemliktir buyurdu. Kendimizi kıyas edelim. Komşumuza memnun değilse, riyakarın tekiysek, ucub var, kibir var, kin var, haset var, cimrilik var. Bunlar da hep günahlara itiyor çünkü bunlarda. Günahlar var, kalpleri kırıyoruz değil mi? Hakaretler ediyoruz. Haramlar yiyoruz, faizden sakınmıyorsa değil mi? Rüşvet alıp veriyorsa veya çeki zamanında ödemiyorsa değil mi? Malını eksin söylemeden satıyorsa say. Nice Müslümanım deyip de şu dava adamıyım dediği halde faiz muamelesine giriyorsa değil mi? Ne olacak onun namazı? Herhalde küçük günahları bile affettirmez değil mi? Hele gıybet. Hepimizin mustarip olduğu. Ya Rab, Ya Rab, Allah'ın yanında gıybet ediyoruz. Ne demek hocam Allah'ın yanında? Ve huve ma'akum eynema kuntum buyurmam Cenab-ı Hak Teala. O sizinle beraber nerede olursan olun. Allah bizimle, biz de daha yakın değil mi? Şah damarımızdan, ruhumuzdan daha yakın değil mi? Peki nasıl bir iman sahibiyiz ki onun yanında gıybet ediyoruz değil mi? Öyle değil mi? Gelin bu idraki kalbimize yerleştirelim de günahlardan uzak duralım, Allah'a yakın olalım namazımızda. Salih amelin yarısı yasakları terk, yarısı emirleri uygulamaktır. Yasaklardan sakınacağız ki namazımız namaz olsun ya. Demek ki farzları yerine getirmek, onun terki de haram. Haramları işlemek de haram, farzların terki de haram. Demek ki ikisine de dikkat gerekiyor. O zaman namazımız namaz olur. Gündüz günahlardan uzak olanı, nasıl ki Allah gece huzuruna diktiği gibi, namazlarda da onun huzurunda olma şerefine nail kılar. Ne demek bu? Böyle hatırımda olan Hazreti Osman radıyallahu anh'a diyorlar ki bir gece namazdan kalkamıyoruz. Sen gündüz ona isyan etme ki o seni gece huzuruna diksin. Demek Allah sevdiklerini huzuruna diker geceleyin. Çünkü gündüzleri icabet saati cuma günü ama her gece icabet saati var. Onun için ne gerekiyor? Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmak lazım. Ama sadece dedik ki günahlardan uzak duracak da gece namazı onun için kıymetli olur. Gündüz günahlardan uzak olanı nasıl ki Allah gece huzuruna diktiği gibi namazlarda da onun huzurunda olma şerefine nail kılar. Günahtan uzak oldu mu hep onun huzurunda olur o zaman namazdayken. Hayata veda eden kimsenin namazı, huşulu namaz, gerçek namaz, hayata, hatta hadiste şöyle salli ke salat müvedde'in, namaz kıl. Hayata veda eden kimsenin namazı gibi namaz kıl. Biraz sonra hayata veda edecek. deseler ki bize bir hafta sonra öleceksin. Ne yaparız? İşte ne yapacaksak öyle yapalım. Her an ölüm gelebilir, değil mi? Bir hafta değil, yarın biraz sonra da ölebiliriz. Hani yarın ölecek desen şaşırırsın belki de, hani bir hafta ömrün var deyince biraz daha dikkatli oluruz, değil mi? Telafi yoluna gideriz. Evet, hayata verilecek kişi hayatı düşünmez, yani dünyayı düşünmez. Ahireti düşünür, ahirette hesabı düşünür, değil mi? Ya ve şöyle bir hadis hatırlıyorum. Yuhşarun nas yevmel kıyam ala hayati salatihim. Kıyamet günü insanlar namazlarındaki duruma göre haşrolunacaklar. O zaman hapı yuttuk, değil mi? Gelin, namazımızdaki durum da neredeyiz namazda? Evet, sahabe ile tabinin farkı. Kendimizi onlara kıyas edelim, anlayalım. Kurtulan müminlerin namazı. Ayet-i Saudübillah. Ya eyyühellezine amenur ke'u vescudu ve'abudu rabbikum vefum khellalikum tüflihun. Şimdi kurtulan müminler, huşu sabi müminler kurtulan müminlerdir. Bakın şimdi ayet-i kerimede biraz sonra söyleyeceğiz o ayetleri de. Ey müminler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, hayır de işleyin ki kurtulasınız. Demek ki kurtulmak için rükû dedi. Diğer ümmetlerde rükû yoktu. Biz, onlarda kıyam vardı, secde vardı. Bizde hem kıyam, hem rükû, hem secde var. Namaz, yani önce rükû edin dedi. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın namazı ve namaz kılın demektir. Secde edin, insanın Allah'a en yakın olduğu hal, yani namaz kılın. Ve abudu, sadece namaz değil, her hususta, her yerde, her durumda Allah'a kulluk edin. Kalbin kulluğu, dinin kulluğu, bedenin kulluğu, hepsini kapsar öyle kulluk. Sonra hayır işleyin dedi. Demek ki insan kurtulacağı bir hayır işlemeli. Kurtulacağını umduğu bir hayır işlemelidir. Başkasına faydalı olmak, hayır söylemek de bir kurtuluş sebebidir. Birine yardım etmek. Çünkü insan neye sahipse onu ikram etmeli. İlim var, sadece ilim öğretecek. Öyle ya. Mal var, mal verecek. Makamı var, makamını hizmetçi kılacak. Kabiliyetler ve kabiliyetlerin vücudu var. Neye zenginse o yönden infak edecek ki, hayır işleyecek ki kurtulsun. Evet. Kurtuluş ümidinin gerçekleşmesi için şartları Cenab-ı Hak Teala şöyle belirtmiş. İşte ayet-i kerimesine bile. Kadeflehal müminun ellezinehum fi salatihim haşi'un vellezinehum anillahi ve muaridun. Sadakallahu lazim. Devam edeceğiz. Muhakkak müminler andolsun kurtuldu. Hangi müminler? Namazlarında huşulu olan kimseler. Huşulu. Sonra onlar boş şeylerden uzak duranlardır. Boş konuşmaktan uzak dur, boşa bakmaktan uzak dur, boşu dinlemekten uzak dur, değil mi? Boşu konuşmaktan da boşu yapmaktan da uzak dur. Niye? İnsana her şey hizmet ediyor. Ne büyük makamdasın. İnsana yakışır mı? Bir reis-i cumhurun insanlardaki mevkii neyse, insan da diğer varlıklar öyle bir mevkiye sahiptir. Onun için reis-i cumhurun her sözü tespit ediliyor. Kayıtlara geçiyor. Her şeyi, her sözü, her fiili, her hali. Bizim de her şeyimiz kayıtlara geçiyor. O zaman ne yaparız? Değil mi? Çünkü valiye çöpçülük yapmak yakışır mı? Değil mi? Reis-i cumhura tuvalet temizlemesi meşgul olmak yakışır mı? Şimdi boş şeylerden uzak duracaksın. وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَةِ فَعِلُونَ. Onlar, o kurtulan müminler, temizlik işini yaparlar. Bir mana zekat verirler. Zekat için yaparlar. Bu ayet, bu sure Mekke'de indi. Henüz daha zekat farz değildi. Evet, olsun, zekatlı kelimesi de geçiyor ama temizlik manası da var. Kalplerini temizle, ahlaklarını temizle, tezkiye ederler, terbiye eder kendilerini. Kurtulan müminler, وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ. Namuslarını korurlar. Erkek olsun, kadın olsun. اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَمَا مَرَكَتْ اَيْمَانُ فَيْنْهُمْ وَيْرُ مَلُومِينَ. Kocalarına kendilerini teslim eder. Ondan ötürü de, veya hani cariyeler, onların ötürü kınanmazlar. فَمَنِبْ تَغَى وَرَى ذَلْكِمْ فَيُولَكِمْ عَادُونَ. Ama bunun dışında bir yor arayanlar, onlar adi kimselerdir, haddi aşanlardır. وَالَّذِنْهُمْ لِأَمَانَاتٍ وَهْدِهِمْ رَعُونَ. Andolsun kurtuldu mümin. Hangi müminler? Devam ediyor. Emanetlerini koruyanlar, sözlerini koruyanlar. söz verdin, Allah'a karşı söz verdin Eles bezminde, koruyalım. Değil mi? Emanetlerimizi, göz bir emanet, kulak bir emanet, din emanet değil mi? Hadisler emanet, Kur'an-ı Kerim emanet, çoluk çocuk bize emanet, mal mülk emanet, emanetleri de koruyalım. İşte mühim, kurtar mümine onlar. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِ مُحَافِظُونَ Tekrar buraya getirdi. Namazlarını, namazlarında muhafaza edenler, koruyanlar, hukukuna riayet ederek nasıl olacak? Söyleyeceğiz inşallah. اُلَكِ هُمُ الْوَارِثُونَ Onlar işte varislerdir. Elin yerüsüne Firdevs, Hümfiyakarudun, Firdevs cennetine varis olanlar. Kafirlerin de cennette yeri var, müminlerin de cennette yeri var. Cehennemde hem müminlerin yeri var, hem kafirlerin yeri var. Kafirlerin yeri eğer mümin olsalardı kafirler, mümin olsalardı, cennetli olsalardı, cennete yeri gireceklerdi. Şimdi giremeyince biz onların yerine gireceğiz. İşte o. Firdevs cennetlerine varisler, varis olacak onlar. Orada ebedi kalacaklar. Demek ki mümini kurtaran şey bir iman. İki huşulu namaz. Hemen imandan sonra huşulu namazı getirdi. Kurtulan müminlerden bahsederken Cenab-ı Hak derler. Zahir ve batın şartlarına riayettir. Zahir şartları farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine ve adabına riayet edilerek kılmak. Batın şartları Allah'ın azametini, kendi nefsinin küçüklüğünü tefekkür etmek, dünyevi şeyleri namazda düşünmemek. Kurtubi bir söz almış. İlim adamlarından bir kimse namazı ikame edip namaza kalktı mı gözünü herhangi bir şey dikmekten yahut içinden dünyevi herhangi bir şey geçirmekten ötürü Allah'tan korkar ve çekinirdi. Niye? Allah benim kalbimden geçeni biliyor. Kalbimde nerelerde gezdiğimi biliyor. Utan. Şimdi peygamber önünde olsa imam. Değil mi? Hani daima önünde bileceksin. Cenab-ı Hak Teala'yı önümüzde bilmek, yanımızda bilmek, daima beraberimizde bilmek. Tabi hani sıfatlarıyla, kudretiyle, ilmiyle bizimle beraberdir. Böyle bilse peygamberin önümüzde peygamber, yanında peygamber olduğunu bilsen ne yaparsın? Dikkat edersin. Hem namazın kalbine bir şey geçirmeye çalışırsın. Onun gibi gayret etmek. Evet, huşunun yeri kalptir. Huşunun yeri kalptir ama kalıpta da görülür. Bakınız, peygamberimiz buyurmuş. Nasıl? Namaz kılarken sakalıyla uğraşan bir adamı görmüş. Efendimiz buyurmuş ki, aleyhisselam, şayet bu adamın kalbi huşu duymuş olsaydı, azaları da elbette huşu bulacaktı. Demek ki kalbinde huşu olmayınca, değil mi, kalıbında da huşu, olmuyor. Namazı da sakalını uğraşıyor. Elinden uğraşıyor. Vücudun uğraşıyor. Elbisesini uğraşıyor. Namazda ha. Bir kimse senin namazına baktığı zaman bu adam namazda değilmiş sandığını verdirecek şekilde uğraşırsan namazın zayi olur. İptal olur. Namazın bozulur. Tekrar namaz kılman lazım. Bir başkası sana baktığı zaman o hareketleri harekete yapıyorsun. Bu adam namazda değilmiş. Öyle zan verdirirsen o hareketinle namazın bozulur. Evet, koşu dikkat. Tirmizi'nin İbn-i Mace'nin rivayetli hadiste sizden biriniz namaza kalkınca şüphesiz ki rahmet onun karşısında bulunur. Rahmet karşımıza bulunur. Sakın çakıllı çakıllarla hareket ettirmesin çakılları buyuruyor. Sizden biriniz namaza kalkınca şüphesiz ki rahmet onun karşısında bulunur. Sakın çakılları hareket ettirmesin. Çakıllıydı mescitte hani. Yani onunla bununla meşgul olma. Elbisenle meşgul olma. Çakınla meşgul olma. Yani namazla meşgul ol. Tabi kalbin meşgul oldu mu kalbin de namazla meşgul olur. Demek kalbin huşulu değil ki kalbin de huşulu değil demektir. Hazreti Ali Kurtubi aktarıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh demiş ki huşu kalptedir. Müslüman kişiye karşı yumuşak davranmandır. Huşu demek ki namazda vardır. Haşin olma namazda. Müslümana karşı yumuşak davran. Bir de namazında sağına soluna iltifat etmemektir. Sağa sola dönme. Sağa sola ilgilenme. Sağına soluna kim olduğunu bilme. Bilme niye? Onlar bildin tanıdın mı kimse olursa onlara namazı yakıştırmaya çalışırsın. O da riyaya girer, sevabından gider. Tehlike. Her bir önemli. Sehl bin Abdullah demiş ki teni üzerindeki her kıl huşu sahibi olmadıkça kişi haşilerden olmaz. Hani ayet-i kerimede okuduk ya, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُ اَلَّذِهُمْ فِي سَلَاتِمْ خَاشِعُونَ. Muhakkak mümine kurtuldu namazlarında huşu sahibi müminler. Kim diyor ki vücudundaki her tendeki, vücudundaki kıllar tiril tiril titreyecek ki, o zaman her kıl huşu olacak ki haşilerden olsun. İşte ayet-i kerimesi şu, estağfirullah, تَخْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ اللَّهِ يَخْشَنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ. Allah Allah. Sadakallahu l-Azim. O Allah'ın azametinden, Rablerinden korkanlar, Rablerine saygılı davrananların derileri tiken tiken olur. Ayet bu. Ne olur? Bütün ürperir. Ve sonra derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. Allah'ın azametini böyle düşünmek. Ayet-i kerimesi Euzu billah ütlü me uhe ileyke minel kitabı hakkımız seleh inne sen tenhanil fahşe vel münker ve le zikrullah ekber vallahi alem ma teslam. Sadakallahu l-azim. Sana vahyedilen kitabı oku. Müfessir diyor ki okut da var. Peygamberin görevi ya, okumak okutmak, okut da diyor. Namazı kıl ve kıldır. Namaz muhakkak kişiyi çirkinliklerden alıkoyar. Münkerden, yani İslam'ın kötü gördüğü, aklın tasvip etmediği şeylerden korur. Evet, Allah'ı zikir en büyüktür. Allah'ı zikretmek, burada demiş ki namazdır, Allah'ın zikrinden kasıt en büyüktür. Tabii ki namaza da zikir Allah en büyüktür. Efendim, Allah yaptığını da görür. Hatta Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak huzuruna çağırdı. İlk huzurunu aldı. Nerede oldu? Değil mi? Mukaddes Tuva. Efendim vadide. Nasıl bir vadi? Mukaddes vadi. Mübarek vadi. Çünkü ailesinin çoluk çocuğunu aldı. Kudüs'e doğru gidiyordu. Halbuki Cenab-ı Hak Teala onu görevlendirdi ama haberi yok görevlendirdiğinden. Nereye gidiyordu? Kudüs'e gidiyordu. Halbuki Cenab-ı Hak da onu Mısır'a görün. Çünkü Mısır'a, çünkü gazara vurdu adam öldürdü ya, gidemiyor. Yasak. Girmesi mümkün değil. Ama Cenab-ı Hak da onu, halbuki yolunu şaşırdı Musa Aleyhisselam. Ailesi birlikte, soğuk, ışık yok gibi, yolun şaşırdı bilemiyor. Oradan bir ışık, ateş göründü. Ateş tane, halbuki ışık. Dedi ben, siz burada durun, gidip bir şey alıp geleyim. Işık alıp geleyim. Bir belki sınırsınız. Geldi Cenab-ı Hak Teala'yı buldu orada. Cenab-ı Hak Teala buldu. Önce Cenab-ı Hak Teala ben Allah'ım dedi. Sonra ilk emir de şu. İlk emir de akım seni lidikri. Fiili olarak ilk emir beni anmak için namaz kıl buyurdu. 20. sure Taha suresinde. Böyle baktığımız zaman tam onu, Kur'an da buradayken bakalım tam ifade olsun o. Hakikaten tam ayetleri okumuş oluyorum. Evet, şöyle ilk geldiği ve nehtertukem feslemi lima yuha. Ben seni seçtim. Sen, sana vahyolunanı dinle. Önce buyurdu ki mukaddes vadiye gelince ya Musa diye nida edildi. Ben senin Rabbinim. Faklan alik. Ayaklarını çıkar, ayakkabını çıkar. İnneke bil vadil mukaddes tuva. Çünkü sen kutsal vadide Tuva'dasın. Sonra ve nehtertuke, ben seni seçtim, peygamberliğe seçtim. Festemi'a lima yuha. Önce dinle. Vahidini dinle. İlim dinlemekle elde edilir. Peki inneni en Allah. La ilahe illa ene. Benden başka ilah olmayan Allah'ım ben. Ben ancak Allah'ım. Nasıl Allah? Benden başka ilah olmayan Allah'ım. Evet. Fe'budni. Bana kulluk et. Vakımızla ile zikri. Beni anmak için namaz kıl. Bakıyorsunuz ki Cenab-ı Hak Teala Musa Aleyhisselam'a ilk emri beni anmak için namaz kıl. Evet. Namazdayken, namazda Allah'ı anmazsa nasıl namaz olur ki bu? Kalbin anmalı. Gazali diyor ki dil söyler, akıl düşünür, kalbe yer ederdir. Gerçek zikir bu. Evet, beni anmak için namaz kıl. Ve le tekun minel gafilin. Bu da Araf suresinde geçiyor. Gafillerden olma. Demek ki Allah'ı zikredeceğiz ama kalbimizle birlikte olacak. Dilimiz söyleyecek, aklımız düşünecek, kalbimiz yer edecek. Akıl nasıl düşünür? Bilen düşünür. Ne okuduğunu bilmezse nasıl düşünürsün ki? Fatiha'nın manasını tefsir edebildi kavramazsan. Nasıl öyle düşünürsün? Hayata yön veren Fatiha'yı kılacaksın değil mi? Namazı Fatiha'yı böyle yapacağız. Sen bile ve la takrabu salate ve entum sukara hatta ta'lemu ma tekulun. Bu ayet-i kerime içkinin yasaklanmasının devrelerine bir devre. Namaza yaklaşmayınız sarhoş olduğunuz halde. Ne dediğinizi bilmez. Çünkü ne dediğini bileceksiniz ki o halde o zaman namaza yaklaşın. Yani buradan da bir şey çıkarmak mümkün. Namazdayken gaflette olmak, başkalara gezdin mi aynen sen sarhoş, dünya sarhoşlusun, namaz kılıyorsun. Nasıl olur? Yani bir işaret için hani söyleniyor. Da işari bir mana olur. Ama esas sahih mana bu değil. Söylediğimiz gibi. Hadiste bu hadisinde geçen bir hadiste men salle rekatin lem yuhaddis nefsehu fihima bi şeyin mined dünya gufre le ma takaddeme min zenbi. Kim namaz kılar, iki rekat namaz kılarsa, o iki rekat namazında nefsinden dünya ile ilgili hiçbir şey geçirmezse, böyle namaz kılarsa, bütün geçmiş günahları affolunur, bağışlanır. Bu hani Müslüman'ın hadis bu. Kalp huzuru ile kılınan iki rekat namaz, gafletle kılınan bin rekattan daha hayırlıdır diyor Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma. Peygamberimizin amcaoğlu ve hem de üç Abdullah'tan abade de bilinen, üç Abdullah'tan birisi, zirve alimlerden Kur'an'ın tercümanı diye bilinen sahabi. Ne diyor? Kalp huzuruyla kılınan iki rekat namaz gafletle kılınan bin rekattan daha hayırlıdır. Gelin böyle namaz kırma derdimiz olsun, aşkımız olsun, gayretimiz olsun. Tabi günahlardan uzak durmak şartı dedik. Ne dediğimizi bilerek kılınan namaz, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuz namaz, evlat gafletten uzak namaz söyledik. Sallallahu aleyhi ve zikr rabbeke fi nefsike tadarruan ve hufye ve duna cehl bil udu ve asal ve la tekun min el gafilin. Rabbini nefsinde zikret. Tadarruan yalvararak ve hifeten sessiz bir şekilde bağırarak çağırarak değil. Ve duna cehir ciyakça göterek değil sessizce. Sabah akşam ne demek bu? İnsan ya sabah ya akşam gece gündüz yani. Gece gündüz Rabbini zikret. Gafillerden de olma. Ya ne dediğini bilmeyenlerden olma. Ne dediğini bilmeyenlerden olma. Namazda gafil olma. Ya ne kadar önemli. Evet. Hadiste şöyle. Namaz, beş vakit namazın misali. Bir kapısının önünde akan nehir gibi. Çok su akan bir nehir gibi. Ona günde her gün beş vakit onda bir insan temizlense. Onda bedeninde bir şey kalır mı? Kir kalmaz. İşte insanın manevi vücudunda da böyle haramlarını uzak duracak, farzları terkinden de uzak duracak. Yani farzı vacibi sünnetlerine getirmeye çalış, haramlardan, mekruhlardan, şüphelerden bile sakınmaya çalış. Sonra işte böyle bir namaz, koşullu bir namaz insanın manevi vücudunda, kalbinde hiçbir kir bırakmaz. Beş vakit bir adam nehre girse vücudunda bir şey kalır mı? Kirli bir şey kalır mı? Kalmaz. Onun gibi 5-10 yılın insanı temizleyicidir namaz çünkü yani. Su bedenindeki kirlilerden temizler. Huşulu namaz, kalp huzuruyla kılınan namaz da insanın ruhunu manevi kirlilerden, kötü huylardan, küçük günahları tabi büyükten saklamak şartıyla korur diyoruz. Hatta hadiste şöyle inne evvele ma yuhasebu bihil abdu yevmel kıyame min amelihi salatihi ve salatuhu. Evet. Kıyamet günü kişinin hesabı çekildiğinin ilki, amellerini hesaba çekildiğinin ilki namazı. Demek ki ilk hesabı çekildiğinde namazımız. Namazdan hesap tuttuk, güzel oldu. Gerisi kolay olur Allah'ın izniyle. Ama işte öyle namaz. Cemaatle kılınan namazda 27 derece yalnız kılınan yeni diye üstün diye hatta Buhari'nin Müslim'i ve hadiste de 7 kimse vardır ki Allah'ın gölgesinin başka bir gölge olmadığı gölgede gölgelendi 7 kimseden bir tanesi de efendim ibadetinde Allah'a ibadette büyüyen genç. Cenab-ı Hak bizi böyle kılsın inşallah. Şimdi biz namazdayken kişi sevdiğini düşünür değil mi? Herkes sevdiğini düşünür. Kim sevilmeye layık? Hadi onu düşünelim. Kim sevilmeye layık? Her şeyi veren, her şey elinde olan, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, dünya ve ahiret elinde olan. Hadi gelin onun sevgisini kazanalım değil mi namazda? Onun sevdiği şeyleri düşünelim değil mi? İşte namazı düşünelim yani. Namazdaki dev okuduğumuz Fatiha'yı düşünelim. Her şeyi severken ya gaye ya vasıta olacak. Allah'tan başka gaye olmaya layık değilse ancak vasıta kılabileceğimizi göre seveceğiz. Başka sevgide Allah'a vasıta, Allah'ın rızasına, sevgisine vasıta olursa seveceğiz. Yoksa engel olursa sevmeyeceğiz. Allah'ın sevdiklerini seveceksin. Bir adam Allah'ın sevdiklerini sevmezse Allah'ı sevmemiş sayılır. Sevmediklerini severse ya Allah düşmanları sever mi? Zalimleri sevmiyor, müşrikleri sevmiyor, kafirleri sevmiyor değil mi? Yani efendim günahkarları sevmiyor. Faiz yiyenleri sevmiyor, haramları yiyenleri sevmiyor, haram işleyenleri sevmiyor. Ama muhsinleri seviyor, adilleri seviyor, sabırları seviyor, mücahitleri seviyor, Allah'ın yolunda cihad edenleri seviyor. Efendim namaz kılanları seviyor, seviyor. De Allah'ın emirlerini ne getirenleri seviyor. Ya hakikaten böyle camilerin kubbelerinde şu ayetler yazılır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kul kullun ya'mal ala şakirati fe rabbukum alemu men huve ehde sebile. De ki her insan şakilesine göre hareket eder. Şakilene niyettir. İnsan niyetinde ne varsa onu düşünür. Ona göre hareket eder. Efendim yoldur. İnsanın yoluna, insan anlamak için ne yaparsın yolunu? Yoluna bakarsın ne olduğunu anlarsın. Yoluna göre hareket eder. Her insan neyi takip ediyorsa, hangi yolu izliyorsa ona göre hareket eder. Biri de maya. Mayası neyse ona göre hareket eder. Bir de ruhtur. Ruhu ne uygun görürse ona göre hareket eder. Bizim ruhumuz, mayamız, yolumuz değil mi? Allah'ın rızası değil mi? Siz onu düşünmek olmayacak mıdır? Ve Rabbiniz kimin yol bakımından daha iyi olanı en iyi bilendir buyurur Cenab-ı Hak Teala. Tercihlerimize bakalım. Sevdiklerimize, sevindiklerimize bakalım. Bir insanı üzüntüsü ve efendim sevinci ele verir. Neye seviniyor, neye üzülüyor? Herkes kendisini bundan ölçsün. Ya adam malına zarar geldi mi nasıl ağlıyor? Ama namazında bir gevşeklik yapsa hiç üzülmüyor. Namazı bir gün kılmasa üzülmüyor. Ya bu haline üzülmeli işte. İnsan değil mi? Üzüldüklerimize bakalım. Bu dünyada kiminle berabersek ahirette de onlarla beraber olacağız. Sen namazın dışında kimlerle berabersin değil mi? Ya cennette beraber olacağımız kimselerle beraber olalım. Birbirimize sahip çıkarak, ilgilenerek, nasihat ederek, faydalı olarak. Değil mi? Böyle olması lazım. Ya Cenab-ı Hak Teala imanımızı kamil eylesin, amelimizi salih etsin, niyetimizi halis eylesin. Her hareketinde Cenab-ı Hakk'ın rızası nedir? Onu düşünerek amel edenlerden eylesin. Şöyle bir özet yaparsak. Namazda huşulu ve huzurlu namaz, gafletten uzak olan namaz, kimin huzurunda bulunduğunu idrak ederek kılınan namaz, zahir ve batın kirlerden kalbini temiz tutmaya çalışanların namazı, namazın dışında, namazın ruhu içinde yaşayanların namazı, hayata veda eden kimsenin namazı gibi namaz kılanın namazıdır. İşte böyle bir namaz. Tabi gaflette nasıl kurtulacağız? Neden meydana geliyor gaflet? Günahlardan tövbe edeceğiz. Cehaletten geliyor, ilim ehlinden, salih, gerçek mümin efendim, alimlerden, kitaplarından istifade ederek kurtulacağız. Kimin huzurunda bulunduğunu idraki ucunda namaz öncesi kalbin neyle beraberse namaz anında da onunla beraber olmakta. Ruhen hazır olmak gerekir namazdan önce. Namazdan önce namaza hazır olmak lazım. Evet, buna dikkat etmek lazım. Zahir batın kirlerden temizlenmek, tabi elbiseni temizledin, tenini temizledin, namaz kıldığın yeri temizledin ama kalbini temizlemedin. Riya var, vücub var, kibir var, kin var, haset var değil mi? Cimrilik var. Bütün bunu günah kirlerinden temizleyeceksin. Bu kötü ahlak kirlerinden kalbi temizleyeceğiz ki Allah'a yaklaşmamız mümkün olsun. Böyle bir namaz. Cenab-ı Hak Teala gerçek bu namaza ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil Azim Aysufun ve Selamun Alel Murselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü dinledi.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
8: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
9: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Sesimizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmaktadır. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Tahrim 10-12. Firavun'un hanımı Asiye'nin duası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Onlara hıyanet ettiler. Kocaları Allah'tan hiçbir şey onlardan savamadı. Onlara "Haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin" denildi. Allah inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti:
2: "Rabbim, bana yanında cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar ve beni şu zalim toplumdan kurtar."
1: Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. "Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi."

Hazreti Muhammed geldi. İslam geldi. Rahmet geldi. Adem'in çocuklarısınız dedi. Havva'nın çocuklarısınız. Birbirinizin hukukunu çiğnemeyin dedi. Rabbin insanlık izzetiyle donattığı varlıksın dedi. Rabbine yönel dedi. Yönelince onu bulacaksın kalbinde dedi. Kalbini arındır kin ve öfkeden. Kimseyi aşağılama. Kimseyi ötekileştirme. Zulüm yok dedi. Kula kulluk yok dedi. Kız çocuklarına ölüm asla yok dedi. Kadını aşağılamak yok dedi. En güzel insan

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
7: İman edip de hicret edip mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır. Rableri onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki o cennette onlar için bitmez tükenmez nimetler vardır. Onlar orada ebedi kalırlar. Çünkü en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa onları dost edinmeyiniz. Sizden her kim onları dost edinirse işte onlar da zalimlerin ta kendileridir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين Değerli dinleyenler, İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hastalık bulaşması, uğursuz kabul etmek, hama, safer, yıldızların doğup batmasına bağlı hüküm çıkarmak, gul olmadığı, hastalıklı olanı sağlıklı olanın yanına getirmeyeceği babı. 5749 Bana Ebu Tahir ve Harmele bin Yahya, lafız Ebu Tahir'e ait olmak üzere, tahdis edip dedi ki bize İbni Veyb haber verdi, bana Yunus haber verdi. İbni Şihab dedi ki bana Ebu Seleme bin Abdurrahman Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın bulaşması da yoktur, safer de hame de yoktur buyurunca bedevi bir Arap, peki ey Allah'ın Resulü, o halde nasıl oluyor da kumlarda adeta ceylan gibi olan develer bulunuyorken uyuz deve gelip onların arasına katılınca onların hepsini uyuz yapıyor demesi üzerine Allah Resulü ya o ilklerine kim bulaştırdı buyurdu. 5750 Bana Muhammed bin Hatim ve Hasan el-Hulvani tahdis edip dedi ki bize Yakup ki o bin İbrahim bin Sad'dır tahdis etti. Bize babam Salih'ten tahdis etti. O İbn-i Şihab'dan rivayet etti. Bana Ebu Seleme bin Abdurrahman ve başkalarının haber verdiğine göre Ebu Hureyre dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın bulaşması yoktur, uğursuzluk yoktur, safer yoktur, hame yoktur. Bunun üzerine bir bedevi ey Allah'ın Resulü dedi deyip Yunus'un hadisinin aynısını zikretti. 5751 Bana Abdullah bin Abdurrahman ed-Darimi de tahdis etti. Bize Ebu'l-Yeman Şuayb'den haber verdi. O Zühri'den rivayet etti. Bana Sinan bin Ebu Sinan Eddüeli'nin haber verdiğine göre Ebu Hureyre dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın bulaşması yoktur buyurunca bir bedevi ayağa kalktı deyip Yunus'un Salih'in hadisinin aynısını zikretti. Şuayb'den o Zühri'den de şöyle dediği nakledilmiştir. Bana Nemir'in kız kardeşinin oğlu Es-Said bin Yazid'in tahdis ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın bulaşması da yoktur, safer de hame de yoktur buyurdu. 5752 Bana Ebu Tahir ve Harmele de lafızları birbirine yakın olmak üzere tahdis edip dedi ki bize İbni Veyb haber verdi. Bana Yunus İbni Şihab'dan haber verdiğine göre Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Avf kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığın bulaşması yoktur buyurduğunu tahdis ettiği gibi şöyle buyurduğunu da tahdis etti. Hastalıklı olanı sağlıklı olanın yanına getirmez. Ebu Seleme dedi ki Ebu Hureyre bu iki hadisin her birisini de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diye tahdis ediyordu. Sonra Ebu Hureyre hastalığın bulaşması yoktur buyruğunu nakletmeyip sustu ve hastalıklı olanı sağlıklı olanın yanına getirmez hadisini rivayet etmeye devam etti. Ebu Hureyre'nin amcasının oğlu olan El-Haris bin Ebu Zubab, ey Ebu Hureyre, ben senin bize bu hadis ile birlikte şimdi susmakla geçiştirdiğin başka bir hadisi tahdis ettiğini işitip duruyordum. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın bulaşması yoktur buyurdu diyordun. Dediği halde Ebu Hureyre bunu kabul etmek istemedi ve hastalıklı olanı sağlıklı olanın yanına getirmez dedi. Nihayet El-Haris Ebu Hureyre'nin bundan dolayı kızdığını ve Habeşçe bir şeyler söylediğini gördü ve El-Haris'e ne söylediğini biliyor musun dedi. O hayır deyince Ebu Hureyre ondan vazgeçtim dedim dedi. Ebu Seleme dedi ki ömrüm hakkı için Ebu Hureyre gerçekten bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın bulaşması yoktur buyurduğunu tahdis ederdi. Artık Ebu Hureyre unuttu mu yoksa iki hadisten biri diğerini nesmi etti bilmiyorum. 5753 Bana Muhammed bin Hatim, Hasan el-Hulvani ve Abd bin Hümeyt tahdis etti. Abd bana Yakup ki bin İbrahim bin Said'i kastediyorlar. Tahdis etti derken diğer ikisi bize tahdis etti dediler. Yakup dedi ki bana babam Salih'ten tahdis etti. O İbn-i Şahab'dan rivayet etti. Bana Ebu Seleme bin Abdurrahman haber verdiğine göre Ebu Hureyre'yi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hastalığın bulaşması yoktur diye tahdis ederken dinlediğini ve bununla birlikte hasta olanı sağlıklı olanın yanına getirmez buyruğunu da tahdis ettiğini,
tıpkı Yunus'un hadisi gibi haber verdi. 5754. Bunu bize Abdullah bin Abdurrahman Eddarimi tahdis etti. Bize Ebu'l-Yeman haber verdi. Bize Şuayb Zühri'den bu isnat ile buna yakın olarak tahdis etti. Şerh 5749-5754 numaralı hadisler. Ebu Hureyre'nin rivayetinde hastalığın bulaşması da yoktur. Safer de hame de yoktur. Nokta nokta. İlklerine kim bulaştırdı? Bir rivayette hastalığın bulaşması da yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Bir rivayette de Ebu Hureyre'nin önceleri hastalığın bulaşması yoktur hadisini rivayet ederken yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hasta olanı sağlıklı olanın yanına getirmesin buyurduğunu da tahdis ederdi. Sonra Ebu Hureyre sadece hasta olanı sağlıklı olanın yanına getirmez hadisini rivayet etmekle yetindi ve hastalığın bulaşması yoktur hadisini zikretmemeye başladı. Bu hususta ona soru sormaları ve biz senin bu hadisi tahdis ettiğini duyduk demelerine rağmen o bunu kabul etmek istemedi. Bunun üzerine hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Selem'e bilemiyorum Ebu Hureyre mi unuttu yoksa iki sözden biri diğerini mi nesetti dedi. İlim adamlarının cumhurunun dedikleri şudur. Bu iki hadisin bir arada cem ve telif edilmesi gerekir. Her ikisi de sahihtir. Bunları cem ve telif etme yolu da şudur. Hastalığın bulaşması yoktur hadisinden kasıt, cahiliye dönemi insanların iddia edip inandıkları şekilde hastalık ve musibetler Yüce Allah'ın fiiliyle değil de tabiatları gereği bulaşırlar kanaatini reddetmektir. Hastalıklı olanı sağlıklı olanın yanına getirmez hadisinde de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın fiil ve kaderiyle adeten zararın ortaya çıkmasına sebep olan bir işten uzak durmayı irşad etmiştir. Buna göre birinci hadis tabiatı gereği bulaşıcılığı reddetmekle birlikte Yüce Allah'ın kaderi ve fiili ile böyle bir zararın meydana gelmesini nef etmemektedir. İkinci hadiste de Yüce Allah'ın fiili irade ve kaderi ile zarara sebep olan bir husustan sakınıp uzak durma yolunu göstermiştir. İşte sözünü ettiğimiz şekilde bu iki hadisin de sahih olup her ikisinin cem ve telif edilme şekline dair zikrettiğimiz bu husus ilim adamlarının cumhurunun kabul ettikleri doğru açıklamadır. Bunu da kabul etmek biricik yoldur. Çünkü Ebu Hureyre'nin unutması hastalığın bulaşması yoktur hadisini şu iki sebep dolayısıyla etkilemez. 1. Ravinin daha önce rivayet etmiş olduğu bir hadis unutması ilim adamlarının büyük çoğunluğuna göre sıhhatine gölge düşürmez. Aksine o hadis gereğince amel etmek icap eder. 2. Bu lafız Ebu Hureyre'den başkalarının rivayeti ile sabit olmuştur. Nitekim bunu Müslim, bunu Es-Said bin Yezid'in, Cabir bin Abdullah'ın, Enes bin Malik'in ve İbn Ömer'in Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den diye naklettikleri bir rivayet olarak zikretmiştir. El-Mazeri ve Kadı İyaz da bazı ilim adamlarından hastalıklı olanı sağlıklı olanın yanına getirmez hadisinin hastalığın bulaşması yoktur hadisiyle nesedilmiş olduğunu nakletmişlerdir. Bu ise iki sebepten dolayı yanlıştır. 1. Nesi kabul etmek için iki hadisin birbirleriyle telif edilmesinin imkansız olması şarttır. Ama burada böyle bir imkansızlık yoktur. Aksine her iki hadisi cem ve telif etmiş bulunuyoruz. 2. Nes için tarihin bilinmesi ve nes edicinin sonradan söylendiğinin bilinmesi şartı vardır. Bu ise burada bulunmamaktadır. Başkaları da şöyle demiştir. Hastalığın bulaşması yoktur hadisi zahir anlamına göre anlaşılır. Hastalıklı olanı sağlıklı olanın yanına götürme yasağına gelince bu da hastalığın bulaşması dolayısıyla söylenmemiştir. Aksine kötü koku ve çirkin görünüm ile cüzzamlının suretinden rahatsız olunacağından ötürüdür. Ama doğrusu daha önce yaptığımız açıklamalardır. Allah en iyi bilendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin safer yoktur buyruğu iki şekilde tevil edilmiştir. 1. Maksat Muharrem ayının haram oluşunu safer ayına ertelemeleridir. Bu ise onların daha önce yaptıkları nesi uygulamasıdır. Malik ve Ebu Ubeyd de böyle açıklamışlardır. 2. Safer karında oluşan bir takım canlı varlıklar olup kasıt karındaki kurtlardır. Onlar karında açlık esnasında galeyan edip coşan bir canlının olduğuna inanıyorlardı. Bu canlı bazen içinde bulunduğu kişiyi ölüme kadar götürebilirdi. Araplar bunu uyuzdan daha da bulaşıcı kabul ediyorlardı. Bu açıklama doğru olan açıklama şeklidir. Mutarrif İbni Veyb İbni Habib
Ebu Ubeyd ve ilim adamlarından birçok kişi böyle demişlerdir. Bunu Müslim hadisin ravisi Cabir bin Abdullah'tan da zikretmiş bulunmaktadır. O halde bu açıklamayı esas kabul etmek gerekmektedir. Bununla birlikte hem bunun hem de birincisinin bir arada kastedilmiş olması da mümkündür. Çünkü her iki anlamıyla de safer batıldır, asılları yoktur. Bununla birlikte her ikisinden birisinin kastedildiğine dair açık bir ifade de bulunmamaktadır. Hamme yoktur. Bu da iki şekilde tevil edilmiştir. 1. Araplar hameyi uğursuz kabul ederlerdi. Bu ise gece kuşlarından bilinen bir kuştur. Baykuş olduğu söylenir. İlim adamlarının dediklerine göre bu kuş onlardan birisinin evine konacak olursa kendisinin yahut ölümünün haberini verdiğini kabul ederdi. Bu Malik bin Enes'in açıklamasıdır. 2. Araplar ölünün kemiklerinin veya başka bir görüşe göre ruhunun uçağın bir hameye dönüştüğünü kabul ediyorlardı. Bu da ilim adamlarının çoğunluğunun yorumudur. Meşhur olan açıklama da budur. Her iki türün kastedilmiş olma ihtimali de olabilir. Çünkü her ikisi de batıldır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunun batıl ve cahiliyenin bu husustaki inancının da bir dalalet olduğunu beyan etmiş olmaktadır. Hame meşhur olup cumhurun başka türlüsünü zikretmediği üzere mim harfi şeddetsiz olarak söylenir. Şeddeli hamme diye telaffuz edileceği de söylenmiştir. Bunu da bir topluluk ifade etmiştir. Kadı Yaz bunu dilde imam olan Ebu Zeyd el-Ensa'dan nakletmektedir. 5755. Bize Yahya bin Eyyub, Kuteybe ve İbni Hucur tahtis edip dediler ki bize İsmail İbni Cafer'i kastediyorlar. El-Ala'dan tahtis etti. O babasından, o Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın bulaşması da yoktur, hame de yoktur, yıldızların doğup batmalarının etkisi de yoktur, safer de yoktur. 5756 bize Ahmet bin Yunus tahtis etti, bize Züheyr tahtis etti, bize Ebu Zübeyr Cabir'den tahtis etti, diğer bir senette bize Yahya bin Yahya da tahtis etti, bize Ebu Hayseme Ebu Zübeyr'den de haber verdi, o Cabir'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın bulaşması da yoktur, uğursuzluk da yoktur, gul yabani de yoktur. 5757 bana Abdullah bin Haşim bin Hayyam da tahtis etti, bize Beys tahtis etti, bize Yezid ki o Et-Tüsteri'dir tahtis etti, bize Ebu Zübeyr Cabir'den şöyle dediğini tahtis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın bulaşması da yoktur, gul yani yabani de yoktur, safer de yoktur buyurdu. 5758 bana Muhammed bin Hatim de tahtis etti, bize Rav bin Ubade tahtis etti, bize İbn-i Cüreyş tahtis etti, bana Ebu Zübeyr'in haber verdiğine göre Cabir bin Abdullah'ı şöyle derken dinlemiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi hastalığın bulaşması da yoktur, safer de yoktur, kul yabani de yoktur buyururken dinledim. Ebu Zübeyr'i de Cabir'in kendilerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin safer yoktur buyruğunu açıkladığını da nakletmiştir. Ebu Zübeyr dedi ki safer karın demektir. Cabir'e nasıl diye sorulunca o şöyle dedi. Bunların karındaki bir takım canlılar yani kurtçuklar olduğu söylenirdi. Ebu Zübeyr dedi ki ama gul yabani'yi açıklamadı. Ebu Zübeyr dedi ki bu renkten renge giren gul yabanidir dedi. Şerh 5755-5758 numaralı hadisler. Yıldızların doğup batmalarının etkisi de yoktur. Yani şu yıldız doğdu diye bize yağmur yağdırıldı demeyin ve buna inanmayın. Daha önce bunun açıklaması namaz kitabında net bir şekilde geçmiş bulunmaktadır. Gul yabani de yoktur. İlim adamlarının çoğunluğunun dediklerine göre Araplar çöllerde ve ıssız yerlerde gul yabanilerin bulunduğunu ileri sürerlerdi. Bunlar da bir tür şeytandır. Bu gul yabaniler insanlara görünür ve renkten renge girerler. Böylelikle yollarını şaşırtır ve onları ölüme götürürlerdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu inancın batıl olduğunu söyledi. Başkaları da şöyle demiştir. Hadislerden maksat gul yabanilerin varlığını reddetmek değildir. Onun anlamı Arapların gul yabanilerin değişik suretlere girerek renkten renge değişmesini ve insanları ölüme götürmesini iptal etmek, çürütmektir. Buna göre gul yabani yoktur ifadesi
kimseye yolunu şaşırttıramaz anlamında olur. Buna da gul yabani yoktur ama seali vardır. Hadisi tanıklık etmektedir. İlim adamlarının dediklerine göre fetvalı sin ve ayın ile seali cinlerin sihirbaz olanlarıdır. Yani cinler arasında bir takım sihirbazlar vardır. Bunlar işleri birbirine karıştırır ve hayal gösterebilirler demektir. Bir başka hadiste de gul yabaniler renkten rengi girdikleri zaman siz de yüksek sesle ezan okuyun buyurulmuştur. Yani Yüce Allah'ı anmak suretiyle onların şerlerini ortadan kaldırın. İşte bu da bundan maksadın varlıklarının söz konusu olmadığını anlatmak olmadığına delildir. Ebu Eyyub'un hadisinde ise bir rafta hurmam vardı, gul yabaniler de gelir ondan yerdi denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilkine kim bulaştırdı buyruğu da şu demektir. O uyuz olan ilk deveyi kim uyuz etti? Yani siz de biliyor ve itiraf ediyorsunuz ki onu uyuza ilk yakalanmış hasta devenin hastalığını uyuz başka bir deveyle bir araya gelmeden var eden Şan Yüce Allah'tır. O halde şunu da bilin ki ikinci, üçüncü ve onlardan sonraki develerde yine ancak Yüce Allah'ın fiili ve iradesiyle uyuz olur. Yoksa tabiatı gereği bulaşan bir bulaşma yolu ile değildir. Eğer uyuz olmak tabiatların bulaşıcılığından ötürü olsaydı, ona bulaştıran olmadığından ötürü birincisi uyuz olmazdı. İşte bu hadiste onların bulaşmasının tabiat gereği meydana geldiği şeklindeki görüşlerinin batıl olduğunun kesin delili açıklanmış olmaktadır. Hasta olanı sağlıklı olanın yanına getirmez. Getirmez fiilinin öznesi hasfedilmiştir. Yani hasta develeri getirmez. İlim adamlar der ki numrit hasta develerin sahibi olan kimse demektir. Musih ise sağlıklı develerin sahibine denilir. Buna göre hadisin anlamı da şu olur. Hasta develerin sahibi olan bir kimse develerini sağlıklı develere sahip olan kimsenin develerinin yanına getirmez. Çünkü bunun hastalığın tabiatı gereği değil de Yüce Allah'ın kendisine göre adeti yani ilahi sünneti uyguladığı fiili ve kaderiyle onlara hastalık isabet edebilir. Böylelikle bu develerin hastalanması sonucunda sahipleri zarar görebilir. Hatta bazen hastalığın tabiatı gereği bulaşmanın gerçekleştiğine inanmak ve bunun sonucunda kafir olmak sebebiyle bundan da daha büyük bir zarar ortaya çıkabilir. Allah en iyi bilendir. Ebu Hureyre bu iki hadisi birlikte tahdis ediyordu. Burada tilteyhima her iki hadisi kelimesi bütün nüshalarda T ve Y ile birlikte olmak üzere zamir o iki kelimeye yahut da iki olaya da iki meseleye ve benzeri bir şeye ait olur. Ebu Zübeyir dedi ki bunlar renkten renge giren gul yabanilerdir. Diyarımızdaki bütün nüshalarda bu şekilde Ebu Zübeyir dedi ki şeklindedir. Kadı Yaz da cumhurdan bunu böylece nakletmiş ve şunları söylemiştir. Müslim'in sahihinin ravilerinden birisi olan Taberi'nin rivayetinde ise Ebu Hureyre dedi ki şeklindedir. Doğrusu da odur demiştir. Onun Safer hakkında karındaki kurtlardır demesince bu da diyarımızdaki bütün nüshalarda deva canlılar kurtlar şeklindedir. Kadıyaz da bunu cumhurun da rivayetinden böylece nakletmiş ve şöyle demiştir. Ama el-Üzzi rivayetinde zel ve te harfiyle zeval şeklindedir. Bunun da açıklanabilir bir tarafı olmakla birlikte sahih ve bilinen birincisidir. Kadıyaz dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığın bulaşması yoktur buyruğu hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bunun böyle bir şeyin söylenmesi ya da inanılmasının nehy edilmesi anlamında olduğu söylendiği gibi haber vermek anlamında yani tabiatı gereği böyle bir bulaşıcılık meydana gelmez manasında haberdir diye de söylenmiştir. Uğursuz bulmak, hayra yormak ve kendisinde uğursuzluk bulunan şey babı. 5759 Bize Abd bin Hümeyd de tahdis etti. Bize Abdurrazzak tahdis etti. Bize Mamer Zühri'den haber verdi. O Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe'den rivayet ettiğine göre Ebu Hureyre dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Uğursuz bulmak yoktur. Onun hayırlısı ise hayra yormaktır. Ey Allah'ın Resulü
hayra yormak nedir diye soruldu. O birinizin işittiği salih yani doğru güzel sözdür buyurdu. 5760. Bana Abdülmelik bin Şuayb bin el-Leys de tahdis etti. Bana babam dedemden tahdis etti. Bana Ukayl bin Halid tahdis etti. Diğer bir senette bunu bana Abdullah bin Abdurrahman ed-Darimi de tahdis etti. Bize Ebu'l-Yaman haber verdi. Bize Şuayb haber verdi. Ukayl ile ikisi Zühri'den bu isnat ile aynısını rivayet etti. Ukayl hadisi rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den demiş ve işittim dememiştir. Şuayb hadisinde ise Mamer dediği gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi dinledim demiştir. 5761 bize Heddab bin Halid tahdis etti. Bize Emmam bin Yahya tahdis etti. Bize Katade'nin Enes'ten tahdis ettiğine göre Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın bulaşması da yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Bununla birlikte hayra yormak yani güzel söz de hoş söz de hoşuma gider buyurmuştur. 5762 bunu bize Muhammed bin el-Müsenna ve İbni Beşşar'da tahdis edip dedi ki bize Muhammed bin Cafer haber verdi. Bize Şube tahdis etti. Katade'yi Enes bin Malik'ten tahdis ederken dinledim. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den hastalığın bulaşması da yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Bununla birlikte hayra yormak da hoşuma gider buyurmuştur. Hayra yormak ne demek diye sorulunca o hoş ve güzel sözdür buyurdu. 5763 bana Haccac bin Eşşair'de tahdis etti. Bana Mualla bin Esed tahdis etti. Bize Abdülaziz bin Muhtar tahdis etti. Bize Yahya bin Atik tahdis etti. Bize Muhammed bin Sirin Ebu Hureyre'den şöyle dediğini tahdis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın bulaşması da yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Bununla birlikte salih bir şekilde hayra yormayı severim buyurdu. 5764 bana Züheyr bin Harp tahdis etti. Bize Yezid bin Harun tahdis etti. Bize Hişam bin Hassan Muhammed bin Sirin'den haber verdi. O Ebu Hureyre'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın bulaşması da yoktur. Hamede yoktur. Uğursuz bulmak da yoktur. Bununla birlikte salih yani iyi hayra yormayı da severim buyurdu. Şerh 5759 5764 numaralı hadisler. Uğursuzluk yoktur ama onun hayırlısı da hayra yormaktır. Bir rivayette de uğursuz bulmak yoktur. Bununla birlikte hayra yormak yani güzel söz ve iyi söz hoşuma gider. Bir başka rivayette bununla birlikte salih hayra yormayı severim buyurmaktadır. Tiyere uğursuz bulmak, t harfi keseli, y harfi fetalıdır. Hadisin rivayetinde Lugat ve Garibül Hadis kitaplarında bilinen sahih söyleyiş budur. Kadı Yaz ve İbnül Esir'in naklettiklerine göre ise kimileri y harfini sakin tire şeklinde okumuş ise de meşhur olan birincisidir. İlim adamlarının dediklerine göre o tetayyera fiilinin mastarıdır. Mastarlarda ise bu vezinde ancak tetayyera, tiyaraten ve tehayyera, hiyaraten şekilleri gelir. İsim olarak da iki tane isim gelmiştir ki bunlar şeyun tiyebetun, hoş şey ile T harfi keseli tivele isimlerdir. Örteli olarak tuvele de söylenir. Bu da bir tür büyü demektir. Sihire benzediği de söylenmiştir. Asma'yı dedi ki bu kadının kendisini kocasına kendisiyle sevdirdiği şeydir demiştir. Tatayyur uğursuz bulmak bir şeyi uğursuz kabul etmek demektir. Asıl anlamı ise hoşa gitmeyen söz, davranış ya da görünen şeyler hakkındadır. Araplar ürküttükleri ceylanlar ile kuşların sağa sola gitmelerini uğurlu ve uğursuz olarak kabul ediyorlardı. Bu maksatla ceylan ve kuşları ürkütürlerdi. Sağa doğru uçarlarsa bunu mübarek sayarlar ve yolculuklarına koyulur yahut ihtiyaçlarını görürlerdi. Sola kaçarlarsa yola çıkmaz, geri döner ihtiyaçlarını görmeye gitmez, bunu uğursuz sayarlardı. Böylelikle çoğu zaman işlerini görmelerine engel olurlardı. Şeriat bunu red ve iptal etti ve bunu yasakladığı gibi fayda ve zarar türünden hiçbir etkisinin olmadığını da haber verdi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uğursuzluk yoktur buyruğunun anlamı budur. Başka bir hadiste de uğursuz bulmak bir şirktir buyurmuştur.
yani bunların gereğince amel ettikleri vakit etkili olacağına inanarak fayda ya da zarar verdiklerini itikat etmeleri bir şirktir. Çünkü böylelikle onlar fiil ve var etme hususunda bunun etkili olduğunu kabul etmiş olurlar. Feel yani hayra yormak ise hemzelidir. Hemzeyi terk etmek de caizdir. Yani faal. Çoğulu ise fuul diye gelir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bunu salih yani iyi söz, hoş ve güzel söz diye açıklamıştır. İlim adamlar der ki hayra yormak sevindirici hususlarda, hoşa gitmeyen hususlarda da söz konusu olmakla birlikte çoğunlukla sevindirici hususlarda olur. Uğursuz bulmak ise ancak hoşa gitmeyen şeylerde olur. Bazen mecazi olarak sevinç hakkında da kullanılabilir. İlim adamlar der ki hayra yormayı sevmesinin sebebi şudur. İnsan yüce Allah'ın güçlü yahut zayıf bir sebep karşısında fayda ihsan edeceğini ve lütfunu ümit edecek olursa o durumu itibariyle bir hayır üzerindedir. İsterse umduğu cihet hakkında hata etmiş olsun. Çünkü umutlu olmak kendisi için bir hayırdır. Yüce Allah'tan umudunu kesecek olursa bu da onun için bir şerdir. İşte uğursuz bulmak halinde kötü zan ve bela beklentisi söz konusu olur. Hayra yormaya verilebilecek örnekler arasında bir kimsenin yakını hasta olmakla birlikte işittiklerini iyiye yorması gibi. Mesela ey salim yani sağlıklı kişi diyeni işitirse yahut da bir ihtiyacını arayan isteyen bir kişiyken birisinin ey vacit aradığını bulan demesini işitirse kalbine hastanın iyileşeceğine ve aradığını bulacağı ümidi doğar. İşte bu hayra yormaya bir örnektir. Allah en iyi bilendir. 5765 bizi Abdullah bin Mesleme bin Kaneb de tahdis etti. Bize Malik bin Enes tahdis etti. Diğer bir senette bize Yahya bin Yahya da tahdis edip dedi ki ben Malik İbn Şihab'dan rivayetini okudum. O Abdullah bin Ömer'in oğulları Hamza ve Salim'den onlar Abdullah bin Ömer'den rivayet ettiklerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk evde kadında ve atta olur buyurdu. 5766 bize Ebu Tahir ve Harmele bin Yahya da tahdis edip dedi ki bize İbni Veyb haber verdi, bana Yunus İbni Şihab'dan haber verdi. O Abdullah bin Ömer'in oğulları Hamza ve Salim'den rivayet etti. Onlar Abdullah bin Ömer'den rivayet ettiklerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın bulaşması da yoktur, uğursuzluk da yoktur. Uğursuzluk ancak üç şeydedir, kadında, atta ve evde buyurmuştur. 5767 bize İbni Ebu Ömer de tahdis etti. Bize Süfyan Zühri'den tahdis etti. O Abdullah'ın oğulları Salim ve Hamza'dan onlar babalarından babaları Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti. Diğer bir senette bize Yahya bin Yahya Amr en-Nakit ve Züheyr bin Harp da Süfyan'dan tahdis etti. O Zühri'den, o Salim'den, o babasından, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti. Diğer bir senette bize Amr en-Nakit de tahdis etti. Bize Yakup bin İbrahim bin Sa'd tahdis etti. Bize babam Salih'ten tahdis etti. O İbn-i Şihab'dan, o Abdullah bin Ömer'in oğulları Salim ve Hamza'dan, ikisi Abdullah bin Ömer'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti. Diğer bir senette bana Abdülmelik bin Şuayb bin El-Leys bin Sa'd da tahdis etti. Bana babam dedemden tahdis etti. Bana Ukayl bin Halid tahdis etti. Bunu bize Yahya bin Yahya da tahdis etti. Bize Bişir bin El-Mufaddal Abdurrahman bin İshak'tan haber verdi. Diğer bir senette bana Abdullah bin Abdurrahman Eddarimi de tahdis etti. Bize Ebu Yaman haber verdi. Bize Şuayb haber verdi. Hepsi Zühri'den, o Salim'den, o babasından, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den uğursuzluk hakkında Malik'in hadisinin aynısını rivayet etti. Onların hiçbiri İbni Ömer'in rivayet ettiği hadiste hastalığın bulaşmasını da uğursuz görmeyi de Yunus bin Yezid dışında söz konusu etmedi. 5768 bize Ahmet bin Abdullah bin El-Hakem de tahdis etti. Bize Muhammed bin Cafer tahdis etti. Bize Şube Ömer bin Muhammed bin Zeyd'den tahdis ettiğine göre o babasını İbni Ömer'den şunu tahdis ederken dinlemiştir. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etti. Eğer uğursuz bellemenin hak bir tarafı varsa o atta, kadında ve evde olur.
5769. Bana Harun bin Abdullah da tahsis etti. Bize Rav bin Ubade tahsis etti. Bize Şube'den bu isnat ile aynısını rivayet etti ve hak bir tarafı demedi. 5770. Bana Ebu Bekir bin İshak da tahsis etti. Bize İbni Ebu Meryem tahsis etti. Bize Süleyman bin Bilal haber verdi. Bana Utbe bin Müslim Hamza bin Abdullah bin Ömer'den tahsis etti. O babasından rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir şeyde uğursuzluk varsa at da meskende ve kadındadır buyurdu. 5771. Bize Abdullah bin Mesleme bin Kaynep de tahsis etti. Bize Malik Ebu Hazim'den tahsis etti. O Sehil bin Sa'd'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluğu kastederek eğer o varsa kadında, atta ve meskendedir buyurdu. 5772. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe'de tahsis etti. Bize El-Fadl bin Dukeyn tahsis etti. Bize Hişam bin Sa'd Ebu Hazim'den tahsis etti. O Sehil bin Sa'd'den o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aynısını rivayet etti. 5773. Bunu bize İshak bin İbrahim el-Hanzali de tahsis etti. Bize Abdullah bin el-Haris İbni Cüreyş'ten haber verdi. Bana Ebu Zübeyr'in haber verdiğine göre o Cabir'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurdu diye haber verirken dinlemiştir. Eğer uğursuzluk bir şeyde varsa evde, hizmetçide ve attadır. Şerh 5765-5773 numaralı hadisler. Uğursuzluk evde, kadında ve attadır. Bir rivayette uğursuzluk ancak şu üç şeydedir. Kadında, atta ve evde. Bir diğer rivayette uğursuzluk eğer bir şeyde varsa. Başka bir rivayette eğer, yani uğursuzluk, bir şeyde varsa buyurmaktadır. İlim adamları bu hadis hakkında ihtilaf etmişlerdir. Malik ve bir kesim dedi ki, hadis zahirinden anlaşıldığı üzeredir. Evde, şanı yüce Allah'ın kalmayı bazen zarar görmek yahut helak olmak için bir sebep halk edebilir. Aynı şekilde belli bir kadın ile evlenmek yahut bir at ya da bir hizmetçi edinmek de böyledir. Yüce Allah'ın kazası gereği onun yanında helak yani ölüm husule gelebilir. Eğer uğursuzluk bir şeyde varsa rivayetinde açıkça ifade ettiği gibi uğursuzluk bu üç şeyde ortaya çıkabilir. Hattabi ve birçok ilim adamı ise şöyle demektedir. Bu uğursuz bellemekten istisna anlamındadır. Yani bir şeyin uğursuzluğuna inanmak yasaklanmıştır. Ancak kişinin içinde kalmaktan hoşlanmadığı bir evinin yahut beraberliğinden hoşlanmadığı bir karısının, bir atın ya da bir hizmetçinin varlığı söz konusu ise satmak ve buna benzer bir yolla zevcesini de boşanmak suretiyle ondan ayrılsın. Başkaları da şöyle demiştir. Evin uğursuzluğu, darlığı, komşularının kötü oluşu ve eziyet verişidir. Kadının uğursuzluğu doğum yapmaması ve dilinin kötü olmasıdır. Şüpheli hallerle karşı karşıya bulunmasıdır. Atın uğursuzluğu onun sırtında gazaya gitmemesidir. Serkeş olması ve pahalı olması olduğu da söylenmiştir. Hizmetçinin uğursuzluğu, kötü huylu oluşu kendisine verilen göreve pek aldırmamasıdır. Burada uğursuzluktan kastın uygun olmayış olduğu da söylenmiştir. Bazı inkarcılar uğursuzluk yoktur hadisini bu hadise karşı itiraz etmek için ileri sürmüşlerdir. İbn-i Kuteybe ve başkaları ise buna şu şekilde cevap vermişlerdir. Bu hadis uğursuzluk yoktur hadisini bu üç husus dışında tahsis etmektedir. Kadıyaz dedi ki bazı ilim adamlarının dediklerine göre hadislerde geçen bu hususların ortak noktası üç kısma ayrılır. 1. Kendisinden zarar görünmeyen ve özel ve genel herhangi bir adeti olmayan şeyler bunlara dikkat edilmez. Şeriat bunlara dikkat etmeyi de kabul etmemiştir. Bu uğursuz saymaktır. 2. Genel olarak bir zarar görülen ve az rastlanır olsun, sık tekrarlanır olsun onu tahsis edecek bir husus bulunmayan şeyler veba gibi. Onun olduğu yere gidilmez ve bulunduğu yerde dışarı çıkılmaz. 3. Ev, at ve kadın gibi özel durumu da genel bir durumu da olmayan şeyler işte bunlardan kaçmak mübahtır. Allah en iyi bilendir. Değerli dinleyenler, İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a devam edeceğiz inşallah.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
1: Allah!

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0500 52 567 03 57 Kartal.
7: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Akbal. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
13: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 18.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Kardeşler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmenliğini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliği konuşmaya, işlemeye devam ediyoruz. Abdülfettah Ebu Gudde'nin bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam ve Öğretim Metotları isimli kitabından işlemeye bölümleri devam ediyoruz. Bugün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir olaya önünde olan, gördüğü, şahit olduğu, gerçekleşen bir olaya sükut etmesi, onaylaması şeklinde insanları eğitmesi. Buna takrir diyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ikrarı diyoruz ya da takriri sünnet denir. Sünnetin literatürde, sünnetin ilimde, usulde ki en böyle bilinen tanımlarından biri şudur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, fiilleri ve takrirleri derler, denir, öyle söylenir. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın takriri bir olaya sükut etmesi onun mübah olduğunu gösterir. Ya da onaylayan, onun işte tebessüm gibi ya da onaylayan sözle onaylaması da Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yapması o olayın meşru olduğunu gösterir. Bununla ilgili İki tane hadisi zikrediyor Üstad Ebu Gudde. Bunlardan birincisi Ebu Cüheyfe Vehb bin Abdullah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Selman ile Ebu Derda'yı birbirine kardeş yaptı. Burada bir not düşüyor Üstad Gudde. İbni Hacer nakleder ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları iki kez kardeş yaptı. Birisi Mekke'de hicretten önce, bir diğeri Medine'de. Medine'deki işte Abdurrahman bin Avf ile Sad bin Rebi'yi kardeş yapması gibi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Derda ile Selman'ı kardeş yapıyor. Bu bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret ettiği zaman Ebu Derda'nın hanımı Ümmü Derda'yı biraz böyle eski püskü elbiseler içinde görüyor. Diyor ki bu halin nedir diye soruyor. Kardeşin Ebu Derda, onun hiç dünyaya ihtiyacı yok diyor. Yani dünyada pek gözü olmadığı için biz de kendimize çok dikkat etmiyoruz diyor Ümmü Derda. Ebu Derda gelince ona yemek hazırlıyor ve sen ye ben oruçluyum diyor. Selman da şöyle bir cevap veriyor. Hayır, sen yemezsen ben de yemem. Böyle deyince o da yiyor. Dikkat ederseniz Ebu Derda hep böyle biraz fazla zühd yaşamaya çalışıyor. Ama nefsine zulmettiğini anlıyor buradan Selman. Dolayısıyla Hazreti Selman Ebu Derda'yı teşvik ediyor. Sen yemezsen ben de yemem diyerek onun da yemesini sağlıyor. Gece Ebu Derda ibadete kalkmak istiyor. Hazreti Selman bırakmıyor, uyu diyor. Daha sonra yine kalkmak istiyor. Hazreti Selman yine uyu diyor. Gecenin sonuna doğru Selman şimdi kalk diyor. Beraber namaz kılıyorlar. Sonra diyor ki Hazreti Selman, Rabbinin üzerinde hakkı var, nefsinin üzerinde hakkı var, ailenin üzerinde hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver diyor Hazreti Selman. Aslında bu sünnetten bildiğimiz en temel, en genel ölçülerden, kaidelerden biri. Hazreti Selman bunu hatırlatıyor Ebu Derda'ya. Ebu Derda iman aşkıyla, takva şevkiyle biraz nefsine, ailesine sanki biraz zulmediyor. Ya da zulmediyor demeyelim ama biraz onları ihmal ediyor. Nefsine de biraz zulmediyor. Bunu Hazreti Selman hatırlatıyor. Ebu Derda daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gittiğinde bunları anlatınca Resulullah buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Selman doğru söylemiş. Evet, bir diğer rivayet Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Zatü Selasil gazvesinde soğuk bir gecede ihtilam oldum diyor. Gusül alacak olursam ölürüm diye korktum. Teyemmüm edip arkadaşlarıma sabah namazını kıldırdım. Onlar da bunu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a anlattılar. Resulullah, ey Amr, arkadaşlarını cünüp olarak mı namaz kıldırdın? Yani cünüp olarak namaz kıldırdın öyle mi buyuruyor. Gusül olmama engel olan şeyi kendilerine anlattım ve Allah-u Teala'nın nefislerinizi öldürmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı son derece merhametlidir buyurduğunu dinlemiştim dedim. Bunu söyleyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gülümsüyor ve bir şey demiyor. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gülmesi hiçbir şey dememesinden daha da kuvvetli bir tasdik aslında. Dolayısıyla bunun da çok soğuk olduğunda ve nefis can konusunda, sağlık konusunda çok endişe edildiğinde teyemmümle abdest olacağının delili olarak alimler bunu kaydediyorlar. Bir diğer başlık kardeşler, yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliği ile alakalı örneklerden
durum ortaya çıkan durumlar yani münasip durumları fırsat bilmesi Resulullah'ın. Tabii bu birazdan örneklerde de göreceğimiz gibi aslında eğitimin ya da öğretilmek istenen ilkenin çok somut bir şekilde ya da benzerini bir teşbihini somut bir şekilde karşılarında yaşayarak gördüklerinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tam işte burada öğrenilir dediğini anlıyoruz. Yani dolayısıyla daha iyi öğrenilir aslında böyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bunu kullanıyor. Cabir anlatıyor radıyallahu anh. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün yayla köylerinden birisinden dönerken çarşıya uğruyor. Halk etrafını kuşatıyor. Bu arada küçük kulaklı ölmüş bir oğlağın yanından geçiyorlar. Uzanıp kulağından tutuyor ve hanginiz bunu bir dirheme kendisinin olmasını ister diyor. Sahabeler onun bir şey karşılığında bizim olmasını istemeyiz. Hem onunla ne yapabiliriz ki dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da peki bunu bedelsiz sizin olmasını ister misiniz diye soruyor. Yani tamam bu ölmüş oğlağı almıyorsunuz para verip. Peki bedelsiz olmasını ister misiniz? Sahabiler diyor ki vallahi diri olsaydı kulaklarının küçüklüğü onun için bir kusurdu. Zira küçük kulaklı ya bir de ölü olsayken ya da bir ölüyken nasıl kıymetli olur diyorlar. Resulullah da buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam. Vallahi dünya Allah için bu hayvanın sizin nezdinizdeki değersizliğinden daha değersizdir buyuruyor. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ma esirler geldi. Bir de baktık ki esirler içindeki bir kadın göğsünden süt akmış halde. Yani böyle kaybettiği çocuğunu arayıp süt emziren bir anne koşuyor. Kadın esirler içinde bir çocuk buluyor. Onu hemen alıp göğsüne yapıştırıyor ve emziriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere dedi ki bu kadının çocuğunu ateşe atacağını düşünür müsünüz? Bizler de hayır. Onu atmamaya, korumaya takati yettiği sürece atmaz dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak Allah kullarına bu kadının çocuğunun merhametinden daha çok merhametlidir buyurdu. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikteyken bir kadın çocuğunu kaybeden bir kadın o an gerçekleşen spontan gerçekleşen bir olay. Ama Allah-u Teala'nın rahmetini anlatırken çünkü Allah-u Teala'nın rahmeti dünyada insanların somut bir şekilde müşahede edebilecekleri bir rahmet değil. Zaten Allah-u Teala'nın hiçbir sıfatı insan aklının vüsatine, genişliğine sığmaz. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın birçok sıfatını ve özellikle de rahmet sıfatını anlamak için buna benzer somut olaylar üzerinden çıkarım yapmak ve tabiri caizse onun üzerinden daha da büyüğünü, daha ötesini düşünmek daha iyi anlamaya vesile olur. Yani Allah-u Teala'nın sevgisini, rahmetini soyut cümlelerle çok güzel anlatabiliriz. Ama yani zihin bunu anlasa da tam içselleşmesi için buna benzer çok somut, insanın çok aşina olduğu. Çünkü anne çocuk sevgisi, annenin çocuğa olan sevgi, yeryüzünde insanın görebileceği en büyük sevgidir. En karşılıksız ve içten olan sevgidir. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tam bunu gösteren bir örnek olduğunda çok iyi anlaşılacağını, somut bir şekilde insanların içine işleyecek şekilde anlaşılabileceğini gördüğü için hemen Allah-u Teala'nın rahmetini örnek olarak veriyor. Evet. Bir diğer rivayet yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte ayın 14'ünde oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaya baktı ve dedi ki şu ayı gördüğünüz gibi kıyamet gününde de Rabbinizi göreceksiniz. Hiçbiriniz görmekten mahrum kalmayacaksınız. Güneşin doğmasından ve batmasından önceki namazları eda etmeden geçirmemeye gücünüz yetiyorsa bunları eda ediniz buyurdu ve şu ayeti okudu. Rabbini güneşin doğuşundan ve batışından önce överek tesbih et. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'yı görmeyi, tabii bu görmenin keyfiyeti bizim için meçhul bir keyfiyet. Buradaki görme nasıl gerçekleşecek? Cennet hakkında cennet gibi olağanüstü, olağanın üstü olan bir mekanda, bir yerde insanın pek çok nimetin, pek çok varlığın çok başka bir şekilde, daha belki üst bir şekilde, daha iyi bir şekilde yaratılacağı öyle bir yerde Allah-u Teala nasıl görülecek? Buradaki görmenin içeriği nedir? Bunu tartışmaya çok gerek yok. Ama orada Allah-u Teala'yla bir kavuşma, bir vuslat yaşanacak. Ve Allah

nimet olan Allah-u Teala'ya kavuşmanın bu şekilde olmayacağını, bunda hiçbir zorluk olmayacağını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam göstermiş oluyor. Buradaki anlama ayın 14'ünde ki ayın 14'ü sonuçta yine bir varlıktır. Mekanla mukayyet, mekanla sınırlı bir varlıktır. Orada bile ciddi sayıda insan hiçbirbirini zorlamadan görebiliyorsa Allah-u Teala'yı cennette bütün Müslümanlar hiç zorlanmadan görecekler, müşahede edecekler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir diğer öğretme yöntemi aslında en belki önemli, akılda tutulması gereken. Çünkü genelde din eğitimi söz konusu olduğunda insanların zihninde hep böyle ciddi hocalar vardır. Çok ciddi. Hiçbir böyle işte gülmek, eğlenceye dair hiçbir şey yok gibi bir imaj vardır. Ve maalesef öyle de gene çok teamül vardır. Yani pek çoğu da öyledir maalesef. Özellikle hani geleneksel bazı çevrelerde. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle biri değildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeri geldiğinde abartmadan, asla işte laubali olmadan ama gülerek, tebessüm ederek, güldürerek, espri yaparak, güzel kelime şakası yaparak, nükte yaparak, bunları çok abartmadan, çok devamlı yapmadan, birinin alınabileceği ya da insanların böyle gevşek karakterlere sahip olabileceği şekilde değil. Ama böyle zamanı geldiğinde çok hoş nükteler yaptığı, yapan sahabeleri bir şey demediği çok bilinen bir husustur. Dolayısıyla hiç böyle tavizsiz, kas katı bir ciddiyet sünnet değildir. Çok net bunu söyleyebiliriz yani. Çünkü o böyle aşırı soğuk, insanı korkutucu ciddiyet yüzünden insanların pek çoğu İslami ilimlerden soğumuştur. Tabii ki dediğim, yani burada hep dengeyi gözetmek lazım. Soğuyanın muhakkak kendine göre kesinlikle sorumluluğu var. Ama buna sebep olan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin emrini gözetmeyen, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yeri geldiğinde küçük de olsa nükte mizah yaptığı ölçülü bir şekilde bu sünneti işlemeyen hocaların ya da davetçilerin ya da Müslümanların, İslam'ı temsil edenlerin kesinlikle sorumluluğu olacak yani. Burada mesela İmam Nevevi diyor ki, men edilen şaka aşırı olan ve devamlı yapılan, çünkü bu gülmeye, çok gülmeye ve kalp katılığına sebep olur. İnsanlar işte Allah'ın zikrinden alıkoyar, önemli hususları düşünmekten alıkoyar. Hep gevşek, eğlence, oyun eğlenceye. Bu sıkıntılı olan, işte karşıdakini üzmeye varır, kinleşmeye neden olur gibi. Bunlar zaten aslında yaşadığımız da şeyler yani, görüyoruz da bunu. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünneti muhatabını hoş etmek için, gönlünü hoş etmek için, gönlünü almak için, aradaki muhabbet bağını güzelleştirmek için, renklendirmek için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıştır. Mesela iki örnek var. Onları okuyalım. Biri Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Tabii şu şartı söylüyoruz. Hep çok da meşhurdur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şaka olsa bile yalan söylemiyor. Burası da önemli. Bir gün bizim yanımıza gelirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim yanımıza gelirdi, diyor Enes bin Malik. Benim Ebu Umeyr. Umeyr de Amr'ın küçültülmüş hali. Yani Amrcık demektir. Hüseyin Hasancık demek gibi yani. Ebu Umeyr künyeli küçük bir kardeşim vardı. Oynadığı nugarı ölmüştü. Nugar, serçe kadar kırmızı kakalı bir kuş. Nugarı ölmüştü Ebu Umeyr'in. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün onun yanına vardığında onu üzgün görüyor. Nesi var diye soruyor. Nugarı öldü diyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da böyle latif ederek, küçük çocuğun gönlünü alarak, ey Ebu Umeyr, nugayrcık ne oldu? Ne oldu nugayr şeklinde söylüyor. Hani orada bir kafiye de söz konusu oluyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem orada çocuğun gönlünü alıyor. Bunun üzerinden Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu hani hoş nüktesi, çocuğa takılması ve çocuğu sevmesi üzerine bazı çıkarımlar yapıyorlar alimler. Neler? Birincisi, neler olabilir bunlar diye. Birincisi, imam halkından birini özel olarak ziyaret edebilir. Hatta belki etmelidir. Halkından bir kısmıyla birlikte olabilir. Alimin istifade edecek kimseye giderek ilmini sunması caizdir. Henüz aklı ermeyen çocuklar da dahil insanlara şaka yapmanın caiz olduğunu anlarız. Çocuğu olmayana Ebu Abdullah, Ebu Ahmet gibi isimler takmanın caiz olduğu. Küçük çocuğa Ebu Umeyr denebilir. Eziyet etmedikten sonra küçüklerin kuşlarla oynamasının caiz olduğu. Veliler küçük çocuğa böyle bir kuş alabilirler yani. Malı küçüğü eğlendirecek mübah şeyler harcamanın caiz olduğu, kuşu kafes gibi şeylerde saklamanın caiz olduğu,
insanlara akıl

0: hakları ve idraklerine göre muamele etmenin gerekliliğini anlıyoruz. Yine karşıdakini üzmeyecekse isimlerin sonuna cık gibi böyle sevgi, bu küçültme ekidir. Bazen yani bu tabi kullanımına göre değişir. Türkçede de öyle. Yani kullanıma göre değişebilir muhakkak, bağlamına göre, ama burada bunun da eğer karşıdaki alınmıyorsa caiz olduğunu görüyoruz. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan yük hayvanı istiyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam onu diyor ki seni dişi devenin yavrusuna bindireceğim. Tabi burada adama böyle deyince dişi devenin yavrusuna bindireceğim, adam herhalde küçük bir deve olacağını düşünüyor. Ya Resulullah, dişi devenin yavrusunu ne yapayım deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam da buyuruyor ki bütün develeri dişi develer doğurmuyor mu diyor. Orada böyle bir kelime şakası yaparak adama takılmış oluyor yani. Dolayısıyla Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu ölçülü mizah, ölçülü espri ve nükte yapmayı, kendisini yapması ve bu konuda sadece katı, kas katı bir insan olmaması, ki ayetle de sabittir. Eğer öyle biri olsaydı insanlar onun etrafından dağılırlardı. Eğer öyle biri olsaydı onu örnek alırlardı ve bu fıtrata aykırı bir eğitim yöntemi olurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam merhametli biri olduğu için çok sağlıklı, çok Allah tarafından kendisine öğretilen çok müthiş bir sistemle insanları eğittiği için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu her konuda ölçülü olduğu gibi burada da böyle bir ölçü oluyor. Hem yeri geldiğinde şaka yapıyor ama asla ciddiyeti kaybetmiyor. Hiçbir zaman da kas katı, insanların böyle korkacağı bir yüz, bir suret asla edinmiyor. Tamamıyla ölçülü bir şekilde. Her konuda zaten bütün bu derslerde hep Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ölçülü olduğunu, hep vasat üzerinde gittiğini görüyoruz. Bu İslam'ın özellikle ahlakın özetidir desek, vasat olmak ahlakın özetidir desek herhalde yanlış olmaz kardeşler. İnşallah haftaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
14: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
15: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
18: Müslümanın hicretleri. Müslümanlıkta hicretler vardır. Müslümanın hicretleri nelerdir? 1. Cehalet karanlıklarından ilim aydınlıklarına hicret etmek. Müslüman, öğrenilmesi farz olan ilimleri mutlaka öğrenecektir. Bu ilimler şunlardır: İtikat ilmi, ilmihal, ahlak ilmi, İslam'a uygun bir hayatın nasıl sürdürülebileceğini öğreten ilim, küfre ve nifaka karşı nasıl kendini koruyacak bu ilim. 2. Bid'atten sünnete hicret. 3. Taklitten tahkike hicret. 4. Bi namazlıktan namaza hicret. 5. Hür ve mukim erkekler için farz namazları tek başına kılmaktan cemaate hicret. 6. Parçalanmış ve bölünmüşlükten ümmet birliğine hicret. 7. Başıboşluktan imamı kebire biat ve itaate hicret. 8. Nifak ve riyadan ihlasa hicret. 9. İsraftan kanaate hicret. 10. Cimrilikten cömertliğe hicret. 11. Gururdan, kibirden, kendini beğenmekten tevazuya, alçak gönüllülüğe hicret. 12. Zulümden adalete ve insafa hicret. 13. Gaddarlıktan, acımasızlıktan merhamete hicret. 14. Uykudan uyanıklığa hicret. 15. Seküler sistemden şeriate hizmet. 16. Çıplaklıktan tesettüre hicret. 17. Ribadan, batıl ticaretten helal ticarete hicret. 18. Bedevilikten medeniliğe hicret. 19. Gevezelikten, zevzeklikten sükuta ve hikmete hicret. 20. Kavmiyetçilikten ümmet birliğine ve bütün müminlerin kardeş olduğu zihniyetine hicret. 21. En geniş manasıyla kötülüklerden iyiliklere hicret. 22. Yanlış bilgilerden doğru olanlarına hicret. 23. Çirkinliklerden güzelliklere hicret. Asr-ı Saadet'te Mekke'nin fethinden sonra asıl hicret bitmiştir. Ama yukarıda saydığım mecazi manadaki hicretler devam etmektedir. Bir Müslüman bu hicretleri etmeden kemal bulmaz. Resulullah Efendimiz salat ve selam ona olsun, iki günü birbirine eşit olan zarardadır buyurmuşlardır. Her yeni günümüzün bir önceki güne göre ileri olması için hicretli Müslüman olması gerekir. İlmihalini bilmeyen Müslüman üniversiteden sonra yüksek lisans ve doktora yapmış olsa bile cahildir. Mutlaka ilme hicret etmesi gerekir. Günlük namazlarını kılmayıp sadece cuma namazı kılan bir kimse bi namazdır. 5 vakit namaza hicret etmesi gerekir. Erkeklerin kötü bakışlarını çıplaklardan fazla çeken şeytani tesettürlü kadının şer'i tesettüre hicret etmesi gerekir. Latin yazısından İslam, Kur'an yazısına geçmek de bir hicrettir. Nefsi emmareden nefsi levvame derecesine yükselmek o da hicrettir. İslam aleminin şu perişanlığı karşısında keyif içinde yaşayıp gülüp eğlenmekten yüreği hüzün ile dolup ağlama makamına hicret. Ümmete bu hicretleri anlatmak gerek. Mehmet Şevket Eygi, Vahdet Gazetesi.
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
16: Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secdeye. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
19: Unadikum Eşuddu ala ayadikum Abusul arda tahtani alikum Ve akulu afdikum Ve ahdikum diya'ini

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane, tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize, ölüm bir son değil, diriliş bize, diriliş.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
7: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Esselatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Değerli dinleyiciler, bugün Allah izin verirse kötü ahlak ve ondan arınmanın temel ilkeleriyle alakalı gerek ayetlerden, gerek hadislerden ve müçtehit ulemamızın, Allah hepsinden razı olsun, konuyla ilgili açıklamalarından yola çıkarak bahsetmeye gayret edeceğiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde: nefsini temizleyen, yani kötü ahlaktan arınan felah buldu. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da, ki kendisi malumunuz insanlık tarihinin şeref levhası, insanlık tarihinde hayatının tamamı asırlar sonrasında bile en ince teferruatına kadar bilinen tek insan, o şöyle buyuruyor: gerçek müminde şu iki haslet asla bir araya gelmez, cimrilik ve kötü ahlak. İmam Tirmizi'nin bir kısmında geçen bir hadis. Görüldüğü üzere Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cimrilik ve kötü ahlak bir müminde, ikisi bir arada bir araya gelmez. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah Azze ve Celle güzel ahlakı sever, kötü ahlaktan ise hoşlanmaz. İmam Suyuti'nin El Camiu Sair'inde geçen bir hadis. Evet değerli kardeşlerim, ahlak kavram olarak insanın bir amaca yönelik kendi arzusuyla iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak durmasıdır. Yani ahlak insan hayatının tamamını kapsayan bir kavramdır. İslam ahlakı ise özelde Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu hayat tarzıdır. Ve ne diyor İslam? İslam güzel ahlaktır. Ahlaki değerler insanı insan ve iyi Müslüman yapan en önemli özellikler arasındadır. İfade ettiğimiz gibi ahlakın önemini gerek ayet gerekse hadisler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hayatı ortaya koymaktadır aslında. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor Resulü için: ve sen Resulüm büyük bir ahlak üzerindesin. Ve malum olduğu üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı Ayşe annemizin ifadesiyle Kur'an'dı. O yürüyen bir Kur'an'dı diyor annemiz. Allah ondan razı olsun. Allah Azze ve Celle'nin bu şekilde övdüğü Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: ben ancak ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildim. Bu hadisimiz de Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde geçmekte. İşte Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere şöyle nasihat ediyor: İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Evet değerli dinleyiciler, bu ayetlerden, hadislerden görüyoruz ki ahlak konusu, yani gerek kötü ahlaka yol açan davranışlardan uzaklaşmak, sakınmak, korunmak, gerekse güzel ahlakı hayatımızda adeta bir hayat tarzı, yaşam şekli haline getirmek gerekmektedir. Görüldüğü üzere ahlak iyi ya da kötü bir takım davranışlardır. Nerede nasıl davranılması veya davranılmaması gerektiğini bildiren kurallar bütünüdür. Bu kurallara uygun hareket etmekle insanlar gerek şahsi, ferdi, gerekse sosyal hayatta, toplumsal hayatta huzur ve mutluluğa ererler. Evet değerli kardeşlerim, toplum insanlardan meydana geldiğine ve insanlar da toplum halinde yaşadıklarına göre orada herkesin hak ve sorumlulukları vardır. Gerek fertler gerekse topluluklar haklarını ancak belli sorumlulukları yerine getirdikten sonra elde ederler. Yani her hak bir bedel karşılığıdır. Yaptığımız işin karşılığını alabiliriz ve hak ettiğimiz kadar karşılık görürüz. Bu adil bir dünyada böyleyken ahirette kesinlikle bu şekildedir. Bunun aslında açıklamasını şöyle yapabiliriz: toplumda, yani sosyal hayatta iyi şeylerle karşılaşmak isteyen toplum hayatının imkanlarından yararlanmak isteyen, başkaları tarafından rahatsız edilmek istemeyen kişi kendi üzerine düşeni yapmalıdır. Kendisi nasıl davranırsa öyle karşılık bulur. Örnek olarak ticaret yapmak isteyen bir kişi, bir Müslüman olarak çarşı pazarın, ticaretin kurallarına uyması gerekir. Tabii ki öncelikle her ne amel işleyecekse onun İslam'da karşılığını, yani ilmini bilmesi gerekir. Malum olduğu üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ilim talep edilip öğrenilmesi her mümin erkek ve her mümine kadın üzerine farzdır. Tabii ki bu kişinin üzerine farz-ı ayn olan emirler için geçerlidir. Hangi davranış, hangi amel, hangi söz olursa olsun kişi öncelikle o konuyla ilgili ilmi öğrendikten sonra iyi olanı tercih etmeli ve kendisi insanlardan beklediğini öncelikle insanlara karşı bu şekilde ortaya koymalıdır. Misal komşusundan ya da kardeşinden saygı bekleyen kişi öncelikle onlara karşı saygılı olmalıdır. Bu temel ahlak kurallarının aslında iki temel yönü vardır ki bunlar, birincisi topluma katkıda bulunmak. Yani İslam'da genel ifadesiyle emri bil maruf ve topluma zarar vermemek. Bu da gerek kendisi için ve gerekse diğer insanlara yapacağı nasihatlerde nehyi anil münker, yani insanları kötülüklerden nehyetmek. İyilikleri emredip kötülüklerden nehyetmek. Peki insan önce buna nereden başlamalı? Önce kendi hayatından başlamalı. Önce kendisi öğrendiği ilimle, İslam'dan aldığı bilgiyle kendisi iyi olana, marufa yönelmeli ve kötü olandan, münkerden uzaklaşmalı ve bunu da insanlara bu şekilde nasihat etmelidir. İyiliği emretmeli, kötülükten sakındırmalıdır. Özetle toplum içerisinde yaşayan herkes, özelde mümin bir fert, yapması ve yapmaması gerekenleri bilmeli ve gerek kendisiyle ilgili ve gerek çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir. Değerli kardeşlerim, İslam hem kişisel dengenin hem de toplumsal dengenin kurulabilmesi için herkese insanların gücü nispetinde toplumsal sorumluluklar tavsiye ve emretmiştir. Bunların bir kısmı onların yapmaması gereken şeyler, bir kısmı da yerine getirmeli gereken mükellefiyetlerdir. Evet, ilk olarak yapılmaması gereken, nehyedilen, gerek kişinin kendi nefsinde gerekse topluma karşı nasihatlerinde yapılmaması gereken söz ve davranışlarla konumuza devam edelim. İlk maddemiz haram ve çirkin olan amel ve sözler. Aslında Allah Azze ve Celle kitabında buna fahşa, yani ahlaksızlık diyor. Aslında fahşa Allah ve Resulünün yasakladığı edep ve ahlaka aykırı her şey olarak tanımlanmıştır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nur suresinin 19. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Müminler, inananlar arasında çirkin şeylerin, yani fahşanın, ahlaksızlığın yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Evet, Rabbimiz Azze ve Celle'nin ayetinde bildirdiği gerek dünyada gerekse ahirette. Dünyadaki cezalar, müfessirlerimizin açıklamalarına baktığımızda Allah'ın kelimesinin hakim olduğu İslam şeriatıyla yönetilen topraklarda hukuki cezalar. Dünyada kişinin karşısına gelir ahlaksız, fahşa davranışlarından dolayı. İşte bunlar had cezaları olarak karşımıza çıkar ve içerisinde yaşadığımız Allah'ın kelimesinin hakim olmadığı topraklarda pek mümkün olmayan cezalar, yani karşılıklardır. Ancak bunlar olmasa bile dünyada kişinin yanlış, ahlaksız davranışlarından dolayı gerek toplumsal itibar kaybı, gerek varsa vicdan azabı, gerekse Allah'ın rahmetinden dünyada da uzak kalma gibi cezaları muhakkak karşısına çıkacaktır. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Değerli müminler, İslam fıtratından uzaklaşmamış toplumlarda ahlaksız sayılan şeyleri yaygınlaştırmak ve buna eliyle ve diliyle yardımcı olmak haram olduğu gibi bunların sanki normal bir davranışmış gibi konuşulması dahi yasaklanmıştır. Aksine bunların ortadan kaldırılması için Müslümanların eliyle, diliyle ve kalbiyle imkanları nispetinde gücü yettiği kadar mücadele etmesi gerekmektedir. Aksi halde kötülüklere tepki gösterilmezse zaman içerisinde bu kötülükler, bu fahşa yaygınlaşır ve yerleşir. Yani normalleşir, kanıksanır. İşte bu belki de o kötülükten, o ahlaksızlıktan daha büyük bir bela, daha büyük bir fitnedir insanlar için. Nasıl ki insanlar arasında güzel davranışlar sergilemek Müslümanlar olarak bizim görevimizdir, aynı şekilde ahlaksızlığın yaygınlaşmasını engellemek de yine biz müminler olarak sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğumuzu bilip müminler olarak buna göre hareket etmek zorundayız. Evet, bir diğer maddemiz fitneye ve fesada, yani bozgunculuğa sebep ve destek olma meselesi. Değerli kardeşlerim, fitne aslında kelime anlamıyla deneme, imtihana tabi tutma, sınamak, maddi ve manevi sıkıntı, üzüntü, bela ve felaketlerle imtihan etme, yani iptila, Ankebut suresinin ayetlerinde olduğu gibi. Küfür, azgınlık, sapıklık, günah, ayrılık, insanların içerisindeki ihtilaflar, kargaşa, musibet, çekişme ve zulüm gibi anlamlara gelmektedir. Ahlaki anlamda yaygın manasıyla fitne, ortalığı karıştırmak, insanları birbirine düşürmek, birbirine karşı onları kışkırtmak, aralarını açmak, kuşku uyandırmak, kargaşaya ve anlaşmazlıklara sebep olmak gibi anlamlara gelmekte. Fitneye sebep ve fitneye alet olmamak, fitne olan yerlerden ve olaylardan uzaklaşmak, fitne yangınını söndürmek için elinden geleni yapmak bir Müslümanın ahlakıdır. Ve kişinin İslam toplumuna karşı bir görevidir değerli kardeşlerim. Yine buna yakın anlamda fesat kavramı da bozulma, dengenin bozulmasıdır. İşte fesattan gelen ifsat da bozmak, kokuşmak, yani dengeden ayrılmak anlamlarına gelmektedir. Malum olduğu üzere müfsit ise bunu yapan, yani ifsat eden, bozan kimse ya da şeylere denir. Değerli kardeşlerim, sonda söyleyeceğimizi başta söylemek gerekirse Allah'ın hükmü dengedir, vasattır, olması gerekendir. Allah'ın hükmünü devlet yönetiminden kaldırmak, sosyal hayattan çıkartmak ve uygulanmaz hale getirmek en büyük fesattır. Bunu kaldıran ve bunu kaldıranlara destek olanlar da müfsitlerdir. Müfsit ise, değerli kardeşlerim, ifade edildiği gibi müfsit, doğru yolda olanı saptırandır. Kur'an-ı Kerim bunu çeşitli ayetlerde genel olarak yeryüzünde fitneyi uyandırıp insanların durumunu bozup onları doğruluktan saptıran kimseler anlamında kullanmaktadır. Allah'a kul olmak üzere yaratılan insanların saptırılıp kendilerine kul yapanlar en büyük müfsitlerdir. Allah Azze ve Celle'nin verdiği nefesle hayatını devam ettirip Allah Azze ve Celle'nin kanunlarını yürürlükten kaldıranlar, yeryüzünde Firavun, Nemrut ve Ebu Cehil'in yolundan giden müfsitlerdir. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor: gerçek şu ki Firavun yeryüzünde büyüklenmiş ve oranın halkını bir takım fırkalara ayırıp bölmüştü. Onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı, müfsitlerdendi, müfsidin diye geçiyor ayet-i kerimede. Ne demişti müfsitlerin atalarından bir tanesi, insanlardan olan atalarından bir tanesi ki malum olduğu üzere şirk en büyük fesat ve zulümdür. Bu müfsitlerin başı da iblistir, şeytandır. Ancak insanlardan da bazı bunların ataları vardır ki Firavun, Naziat suresinin 24. ayet kerimesinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle tarafından bize bildirildiğine göre şöyle diyor: ene rabbikumul e'la, sizin en büyük Rabbiniz benim. İşte Musa Aleyhisselam'a karşı Allah'ın Resulü, Ulul Azm peygamberlerden birisi olan Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olanca kibriyle ilahlık ve Rablik iddiasını gündeme getiren Firavun en büyük müfsitlerdendi. Her kim ki yeryüzünde otorite, kanun, yasa yapma yetkisini kendisinde görür, işte bunlar Firavunların halefleri ve bozguncuların önde gidenleridir. İslam'a aykırı olan her şey fesattır kardeşler. Allah'ın hükmünü yürürlükten kaldırmak ya da tek bir maddesi, tek bir hükmü dahi olsa değiştirmek gibi şirk olan, küfür olan, fesat konuların yanında ameli olan, yani fıskı fucur olan hırsızlık, ölçüde ve tartıda hile yapmak, iftira, gıybet, yalan, kibir, haset, cimrilik, sözünde durmamak, emanete hıyanetlik etmek, yersiz öfke ve şiddet, sövmek, alay etmek suretiyle başkasının namus ve şerefine saldırmak ve insanlara hakarette bulunmak gibi güzel ahlaka aykırı fesat türleri de vardır. Rabbimiz Azze ve Celle Araf suresinin 142. ayet kerimesinde bozguncuların yoluna uyma buyurmaktadır. Evet kardeşlerim, müminler öncelikli olarak kendileri ıslah olmak, fesat işlerden uzak durmak zorundadırlar. Sonra da birbirlerine destek olarak bütün imkanları ile fitne ve fesada karşı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere şirkten ve küfürden başlamak kaydıyla mücadele etmelidirler. Onlar fesada ve fitneye yol açacak davranışlara asla fırsat vermezler. Müfsitlerin peşinden gitmezler. Onlara ve onların sistemlerine, fikirlerine, eylemlerine gerek itikadi gerekse ameli hiçbir şekilde destek olmazlar. Bu Müslümanların önce Allah'a sonra insanlığa karşı görevidir. Ahlaksızlık kabul edilip nehi babında olan maddelerden bir diğeri ise zulümdür. Değerli dinleyiciler, toplumu ifsad eden, bozan sebeplerin başında zulüm gelir. Zulmeden zalimlerin yaptıkları bu kötülük sebebiyle pek çok insan huzursuz, mağdur ve mazlum olur. En tabii haklarından bile mahrum kalırlar. Zalimlerin sebep olduğu fitne ve fesadın olduğu yerlerde karışıklık, emniyetsizlik, hak ihlalleri, eziyet ve işkence, baskı ve yıldırma, korku, dehşet, şiddet ve terör olur. Zulmün olduğu yerde haklar kaybolur, barış olmaz kardeşlerim. Zulüm sözlük anlamı olarak bir şeyi ait olduğu yerin dışında bir yere koymaktır. Malumunuz ki adalet de bir şeyi olması gereken yere koymaktı. Yani bu anlamda adaletin zıttı zulümdür. Adaletin, hakkın, İslam'ın olmadığı yerde zulüm vardır. Kim ki başkasının hakkını kısarsa veya hak ettiğinden fazla verirse bu zulümdür. Allah'ın hakkını gasp edip ya da değiştirip onun yerine kendi nefsini ya da oradan buradan devşirme şeyleri koymak en büyük zulümdür. Zulüm toplum düzeninin bozgunluğunun sebebidir. Yaratılış düzenini, tabiatı ve toplum bünyesindeki dengeyi, adaleti ve barışı hep zalimler bozar kardeşlerim. İslam'da zulmün her çeşidi büyük günahtır ve şiddetle yasaklanmıştır. Gerek Allah Azze ve Celle, gerekse Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. İslam, Müslümanlara zalim olmayı yasakladığı gibi, zalimlere yanaşmayı, onlara dost olmayı, onlara maddi ve manevi yardımda bulunmayı da yasaklamıştır. Rabbimiz Azze ve Celle Hud suresi 113. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: zalimlere eğilim göstermeyin, meyletmeyin, yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz yoktur, sonra yardım göremezsiniz. Bilindiği üzere en büyük zulüm olan, şirk olan, Allah'ın hükmüne karşı hüküm icat etmektir demiştik. İşte Maide suresi 45. ayet-i kerime bunu en güzel şekilde anlatmakta. Rabbimiz buyuruyor ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Evet kardeşlerim, zulümle mücadele yalnızca zulme uğrayan mazlumların görevi değil, zengin fakir, güçlü güçsüz her Müslüman zulümle ve zulmün uygulayıcısı zalimlerle mücadele etmek zorundadır. Zalim olmamak, zulme ve zalime destek olmamak, zulme karşı canıyla, malıyla ve diliyle mücadele etmek Müslümanın görevidir, sorumluluğudur. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyen zihniyet, yarın yılanın kendisine gelmesini bekleyecektir. Ki kendisine gelmese bile mazlumların hakkı için mücadele etmek Müslümanın ifade edildiği gibi görevidir. Evet, bu ahlaksızlık maddelerinden bir diğeri israf. Değerli kardeşlerim, nehyedilen toplumsal ahlak kurallarından bir başkasıdır israf. İsraf kavramı herhangi bir işte normal sınırı aşmak, aşırı olmak, savurganlık yapmak demektir. İsraf yapanlara malum olduğu üzere müsrif denilmekte. Her türlü haddi, sınırı aşmak insanın ve onun içinde yaşadığı toplumun dengesini bozar ve onları huzursuzluğa götürür. Sadece maddi anlamda yapılan israf olarak görmemek lazım yani bu tanıma göre israf kavramını. Allah Azze ve Celle'nin verdiği her türlü imkanı onun razı olmadığı veya faydasız, ölçüsüz bir şekilde harcamak israftır. Yani isterse bu davranışlarda aşırılık olsun, sonuç aynıdır. Allah Azze ve Celle'nin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de bu kavramı iki anlamda kullanılmakta. Birincisi haddi, yani sınırı ve ölçüyü aşmaktır. Kimileri davranışlarında normal sınırı gözetmezler ve konulan ölçünün, vasatın olması gerekenin ötesine geçerler, aşırıya giderler. Misal zaman, sağlık, gençlik ya da kazandığı, öğrendiği bilginin hakkını verememek gibi. Bunların hepsinde de kıymet bilmemek israftır. Kur'an-ı Kerim'de israfın bir diğer anlamı ise savurganlıktır. Değerli Müslümanlar, dünya nimetleri insanlar ve canlılar içindir. Bunları yemek, içmek veya kullanmak insanın hem hakkıdır hem de şükrünün bir gereğidir. Savurganlık anlamındaki israf yasağı çok güzel bir ekonomik dengedir aslında. İsraf bu dengeyi bozar. Birisi çok harcarsa diğerinin hakkına el atmış olur. Onun hakkını yemiş olur. Herkes gücüne, çalışmasına ve içerisinde bulunduğu şartlarına göre nimetlerden yararlanır. Ancak israf edenler bu nimet dengesini bozarlar. Kur'an-ı Kerim hem aşırı harcamayı hem de aşırı kısmayı, yani israfı da cimriliği de hoş görmemektedir. İkisi arasında orta bir tutum tavsiye ediyor. Vasatı, dengeyi tavsiye ediyor Rabbimiz Azze ve Celle. İşte İsra suresi 29. ayet-i kerime. Hem elini bağlayıp boynuna asma, yani cimrilik etme, hem de büsbütün açıp saçma, yani israf etme ki pişman olur, açlıkta kalırsın. Rabbimiz Azze ve Celle kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in en temel mucizelerinden birisi olan icaz kavramını en güzel gördüğümüz yerlerden bir tanesi. Az sözle derin ve kapsamlı anlamları açık ve net şekliyle ortaya koymak. Ne cimrilik etme ne de israf etme. Yoksa pişman olur, açıkta kalırsın. İster kişinin kendinde olsun, ister doğada olsun. Nimetleri ve insanlığın ortak zenginliklerini, Müslümanların cemaatinin mallarını israf etmemek bir güzel ahlaktandır. Tersi ise ahlaksızlıktır. Ve Müslümanın gerek bundan kendisi uzak durması ya da bu sınırı aşanları uyarması da onun vazgeçilmez bir sorumluluğudur. Değerli kardeşlerim, bir diğer ahlaksızlık maddesi dedikodu, gıybet, iftira ve kötü lakaplar. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Hucurat suresinin 11 ve 12. ayet-i kerimelerinde. Ey iman edenler! Bir halk başka bir halkla alay etmesin. Belki alay edilenler alay edenlerden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki alay edilen kadınlar alay edilen erkeklerden daha iyidirler. Birbirinizde kusur aramayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Kuşkusuz bazı zanlar günahtır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Bir kısmınız bir kısmınızın gıybetini yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. İşte temel ahlak kurallarını, İslam'ın temel ahlak kurallarını en güzel açıkladığı surelerden Hucurat suresinin ayetleri. Rabbimiz Azze ve Celle kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği bu yasaklara uymak en güzel ahlaktır. İman edenler için toplumsal görevlerdir. Zira bu gibi kötü davranışların hem kişiye hem de topluma çok büyük zararları vardır. Kur'an-ı Kerim başkası hakkında delilsiz kötü zannı ve gıybeti, başkalarıyla alay etmeyi, insanları kötü çirkin lakaplarla anmayı yasaklamakta ve bu kötü davranışlardan vazgeçmeyenlere zalimler demektedir. Genel ahlaksızlık kuralları içerisinde ifade edilen bir başka madde insan haklarını ihlal etmek. Değerli Müslümanlar, insan hakları dediğimizde biz Müslümanlar olarak muhakkak meseleyi her meselede yaptığımız gibi İslam'a göre değerlendirmemiz gerekmektedir. İnsan hakkı İslam'a göre, Allah'ın kitabına, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre onun hakkı ya da bir toplumun hakkı nedir? Muhakkak öncelikle bunun güzel bir şekilde öğrenilmesi ve bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. Eğer İslam'a göre hak gerçekten o kişi için haksa, sabit gerçek ortada ve ona ait olan bir değerdir. Bu hak gerçekliği ifade ettiği gibi her bireye ait değerleri de ifade eder. Gerek hayvan olsun, insan olsun, her yaratılmışın öyle veya böyle hakları vardır. Gerek Müslüman olsun, gerek gayrimüslim olsun bu anlamda. İslam insan haklarına genelde kul hakkı tabirini uygun görmüştür ve bunun üzerinde titizlikle durmaktadır. Müslümanın bir görevi de bütün mahlukatın, yaratılmışın haklarına İslam'ı gözetmek şartıyla saygı duymaktır. Bu saygı da yaratılmışlara merhamet etmek, adil davranmak, kimsenin hakkını yememektir. Allah Azze ve Celle'ye saygı duyan onunla ilgili her şeye de saygılı davranır. Böyleleri yaratılanların Allah ile olan ilişkilerini bilmek zorundadırlar. Bir kimseyi rahatsız etmek, ona haksız yere sövmek, dövmek, öldürmek, malına ve şerefine zarar vermek, gıybetini yapmak ki bir önceki maddelerde ifade ettik, ihanet etmek, yanında çalıştırdığı kimsenin veya aldığı malın ücretini ödememek, yaptığı işini kötü yapmak, birilerinin sırtından haksız kazançlar sağlamak, aldatmak, hırsızlık yapmak, sömürmek, hakaret etmek, aşağılamak, karşısındaki insanlara kötü lakaplar takmak, haramı helal diye satmak, insanlara eliyle ve diliyle işkence etmek, namus ve şerefe el, dil uzatmak, ölçüde ve tartıda hile yapmak, hileli ve bozuk mal satmak, gerek kendi evi içerisinde gerek başka evlerde, araçlarda ya da diğer alanlarda insanları rahatsız edici davranışlarda bulunmak, sözler söylemek, bunların hepsi genel ahlak, güzel ahlak kurallarına aykırı olan konulardır. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ıslah edildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Araf suresinin 88. ayet-i kerimesinde buyurmaktadır. Rabbimiz Allah Azze ve Celle yeryüzünü insanların yaşayabileceği biçimde düzeltmişken maddi ve manevi tahribat yaparak bu dünyayı yaşanmaz hale getirmek fesattır. İslam Müslümana bunu yapmamasını emrediyor. Kul hakkı açısından Müslüman, gayrimüslim fark etmez. İnsan yani kul haklarına riayet etmek bir açıdan kulluk görevi, başkalarıyla alakalı olduğu için de toplumsal bir görevdir. Kur'an-ı Kerim insanların hatalarının sonucunu bizlere şöyle haber veriyor. İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde fesat yani bozulma meydana geldi. Rum suresinin 41. ayet-i kerimesi. değerli dinleyiciler, yozlaşma demek bozulma ve kötüleşme demektir. Yani ahlaki yozlaşma kavramı ahlakın kaybolması, kötüleşmesi ve bozulması anlamlarına gelir. Bu da toplumda kötü alışkanlıkların artmasına neden olur. Günümüzde çok ciddi anlamda bir ahlak erozyonu ve ahlaki yozlaşma yaşanmaktadır. Televizyon yayınları, gazeteler, dergiler, filmler, özellikle internet, sosyal medya denilen asosyal mecralar adeta birer ahlak tahripçisi haline dönüşmüştür. Bu tür yaygın iletişim araçları kontrollü ve olumlu manada amaçla kullanılmadığından günümüz insanının ahlakını sürekli tahrip etmektedir ki bu bilinen ve herkesin gördüğü bir gerçektir. Günümüzdeki ahlaki yozlaşmanın pek çok nedenleri vardır. İletişim araçlarının ve sosyal medyanın amacının dışında faydasız, boş ve kötü şekilde kullanılması ahlaki yozlaşmanın nedenlerinden birisidir. Dini değerlere ters düşen, müstehcen içerikli televizyon programları, magazin programları, dizi filmler ve internet siteleri, kavgalı, dövüşlü, silahlı, öldürmeli oyunlar her türlü yozlaşmaya neden olmaktadırlar. Günümüzde ahlaki yozlaşma, ahlaki çöküntü had safhaya ulaştı malumunuz. Ahlaktan çok ahlaksızlığın ön plana çıktığı yaşayış tarzları gündemi meşgul ediyor. Günümüzde modernlik, tırnak içinde söylüyorum, çağdaşlık, özgürlük ve cesaret söylemleriyle ahlaksızlık sanki normalmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ahlaki yozlaşmanın temelinde insan iradesinin iyi ve doğruyu seçmek yerine nefsine boyun eğmesi ve zamanla onun sınırsız arzularının esiri durumuna düşmesi yatmaktadır. Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeterek yaşamak yerine sınırsız haz isteği, gasp, cinayet, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, haksızlık, şiddet, edepsizlik, uyuşturucu ve fuhuş gibi, katillik gibi Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı davranışlara sürüklenmiş bulunmaktadır insanlık. Gerek bireyin ve gerekse sosyal hayatın, toplumun huzurunu bozan bu olumsuz davranışlar ancak Allah Azze ve Celle'ye tam bir bağlılık ve ahlaki ilkelerin İslam'a göre hayatın merkezine alınmasıyla aşılabilir. Allah'ın kullarından kabul edeceği tek din olan İslam, insan hayatına anlam kazandıran, birey ve toplumun dünya ve ahiret mutluluğunu amaç edinen ilahi kurallar bütünüdür. İslam dininin temel kaynaklarından doğru biçimde öğrenilmesi, sağlam ve güvenilir bir toplum inşası için aileden başlayacak şekilde büyük bir önem taşır. Dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek, İslam'ın inanç, ibadet, ahlak ve toplum hayatını ilgilendiren esaslarını bir bütün olarak önce öğrenip, ondan sonrasında buna uygun bir şekilde yaşayarak bu şekilde bir hayat sürmeye bağlıdır. Yaşadığımız hayat içerisinde insanların ve özellikle gençlerin en önemli problemi ahlaki çöküntüdür. Genel anlamda ahlaki bozulmanın temelinde dünyevileşme olgusu yatmaktadır değerli dinleyiciler. Bu son derece önemlidir. Dünyevileşme dediğimiz kendini dünyanın çekiciliğine kaptırma, ona esir haline gelmektir. Günümüz insanının geçimden, zevk ve eğlenceden başka bir endişesi kalmamıştır. Müslümanları tenzih ediyoruz tabii ki. Ancak Müslümanlar da gerek kendi hayatlarına, gerekse ailesine, ehline ve çocuklarına dikkat etmek zorundadır. Dünyaya aşırı düşkünlük gün geçtikçe artmakta, insan zevk peşinde koşmaya başlamakta ve sadece kendini bir şekilde dünyevi anlamda tatmin arayışına girmektedir. Dolayısıyla günümüz insanı nefsini tatmin için her türlü yola başvurmaktadır. Ahlak bir defa bozulmaya yüz tuttu mu kardeşlerim, o toplumda bir çatışma ve şiddet zuhur eder ve huzur, güven kalmaz orada. İslam'dan uzaklaşmak ahlaki çöküntüye ve daha birçok sorunlara sebep oluyor. İslam'ın değerlerine uygun davranışlar sergileyemeyen kimseler için her türlü arzu, istek, tutku, her türlü ideoloji, cinsellik, moda, gösteriş, aşırı tüketim, eğlence, alkol, uyuşturucu ya da bir sürü sapık inanç ki günümüzde en çok deizm gibi, nihilizm gibi söylemler, İslam dışı akımlar artmaktadır. Ve bu tür düşünceler insanların ve özellikle gençlerin hayatını bütünüyle kuşatmıştır ve kuşatmaya da devam etmektedir. Dolayısıyla dünya ve ahiret saadeti için Allah'a iman, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat, hayatı bir bütün olarak ibadet, ahlak ve hayatın her alanında Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almaktan geçer. Değerli dinleyiciler, dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu olmak istiyorsak İslam'ın emir ve yasaklarına, koymuş olduğu ahlak kurallarına uymak zorundayız. Ne mutlu ahlaki yozlaşmadan korunarak güzel ahlak sahibi olmaya özen gösterenlere. Ya Rabbi, bizleri güzel ahlaka eriştir, kötü ahlaktan uzaklaştır. Allahümme amin velhamdülillahi rabbil alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahoo programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Söz sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim. Bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime. Ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak dağında olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi, belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir. Özel FM 103.2.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 2361.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM 103.2.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı kalbinde cihad etme niyetini ve şehit olma sevgisini taşı. Gücün yettiğince bunlara hazırlan.
1: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun.
0: Durmadan tevbe istiğfar et. Küçük büyük tüm günahlardan sakın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

Kırksal FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
4: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
10: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
11: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena. İnneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kalallahu ta'ala fi kitabihil kerim, bismillahirrahmanirrahim, ve ma kanallahu li yudille kavmen ba'de iz hedahum hatta yübeyyine lehum ma yettegûn innallaha bi kulli şeyin alim. Evet kardeşler, Tevbe suresinin tefsirine, açıklamasına devam ediyoruz ki okumuş olduğum ayet Tevbe suresinin 115. ayeti. Geçen hafta burada kalmıştık. 115. ayette kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki bu ayette, ve ma kanallahu liyudille kavmen ba'de iz hedahum hatta yübeyyine lehum ma yettegûn. Allah hiçbir kavmi ona hidayet verdikten sonra ona sakınacakları şeyleri açıklamadıkça onlara azap etmez, onlara sorumlu tutmaz. Mesela işte birisi yeni hidayet bulmuş, kelime-i şehadet getirmiş, kelime-i tevhid getirmiş, işte ona İslam'ın emir ve yasakları bildirilmedikçe henüz o sorumlu değildir. Yeni bir Alman Müslüman olmuş, Fransız Müslüman olmuş. Nasıl Müslüman olunur dedi bize. Biz de kelime-i şehadeti tarif ettik. İşte kelime-i tevhidi tarif ettik. Onu söyledi. Müslüman oldu mu? Oldu bu insan. Ama daha namazın farz olduğunu söylemedik ona. Orucun farz olduğunu söylemedik. İçkinin haram olduğunu söylemedik. Domuz etinin haram olduğunu söylemedik, değil mi? Biz bunları kendisine öğretinceye kadar bunları yapmış olsa sorumlu olmaz bu insan. Yine mesela Müslümanlar Mekke'deyken sadece namaz vardı ve iman onlara, iman kuvvetlendiriliyordu onlara. Namazın dışında pek bir hüküm yoktu. Hükümler ne zaman geldi? Medine'ye hicret ettikten sonra geldi. Halbuki Mekke'de içki içiyorlardı Müslümanlar. Faiz alışverişinde bulunuyorlardı. Kadınlar açıktı icabında. Başları açıktı, kollar açıktı, bacaklar işte dizden altları açıktı falan idi. Çünkü tesettür ayeti inmemişti. Hatta insanlar babalarının hanımlarıyla evleniyorlardı. Hani o zaman 2-3-4 evli, hatta 10 karısı kadar olabiliyordu bir adamın. Babası öldüğü zaman evlatlarından hangisi elbisesini o analının üstüne atarsa o onu oluyordu. Ama daha sonra bunlar ne yaptı? Yasaklandı. Medine'ye gittikten sonra ayetler birebir geldi. Ve Allah-u Teala diyor ki, kad ma selef, geçen geçmiştir diyor Cenab-ı Allah. Yani bu ayetleri indirmeden önce, bu haramları indirmeden önce onlardan sizi sorguya çekmeyeceğim diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Nitekim Bedir'de savaşan Müslümanların, Bedir'de savaşan mücahitlerin, ölenlerin karnında içki vardı. Çünkü henüz içki haram kılınmamıştı. İçki haram kılınınca Müslümanlar dediler ki, kardeşlerimizin birçok karnında içki varken öldü, şehit oldular. Ya ondan ne olacak dediler. Bunun üzerine Allah-u Teala şu ayeti indirdi. Onlar iman ettikten ve salih amel işledikten sonra onların tattıklarından dolayı onlara bir sorumluluk yoktur ayetini indirdi. Yani bu haramlar indirilmeden önce, haramlar onlara bildirilmeden önce daha önce işledikleri haramdan sorumlu olmayacaklar diye. Hatta bir tane sahabi bu ayeti, Hazreti Ömer zamanında bu ayeti delil getirerek içmiş, biliyor musunuz? Yani onlar iman ettikten ve salih amel işledikten sonra tattıklarından dolayı onlara bir sorumluluk yoktur ayetinde içmiş, sarhoş olmuş. Onu da Hazreti Ömer'in karşısına getirmişler. Bu sarhoş olmuş demiş. Niye içtin diyor Hazreti Ömer ona. Bu ayeti delil getiriyor. Diyor ki, ayette diyor ki diyor, onlar iman ettikten ve salih amel işledikten dolayı tattıklarından dolayı onlara bir sorumluluk yoktur ayetini gördüm. Ben de iman ettim diyor. Salih amel işliyorum. Öyleyse bu içkinin bana bir zararı yoktur diyor. Çünkü Allah öyle buyuruyor diyor. Hazreti Ömer elindeki kamçıyla bir tane vuruyor ona. Ahmak diyor. O ayet içki haram kılınmadan öncekiler için geçerlidir. İçki haram kılınca Müslümanlar dediler ki, peki içki haram kılınmadan önce kardeşlerimiz birçoğu içki içerek öldüler. Karınlarında içki vardı. Ondan ne olacak ya
2: deyince bu ayeti indirdi Allah. Yani onların işte içki haram kılınmadan önce tattıklarından dolayı onlara bir sorumluluk yoktur diye. Dolayısıyla İslam'da böyledir. Yeni Müslüman olmuş insanlara ya da yeni hidayet bulmuş insanlara, onlara İslam'ın hükümleri açıklanmadıkça işleyecekleri haramlardan sorumlu değildir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere tebliğci gönderirken, vali gönderirken, mesela Hazreti Ali'yi Yemen'e gönderirken, ey Ali, onları imana davet et. Eğer bunu kabul ederlerse bir de günde 5 vakit namazın olduğunu onlara bildir. Bunu da kabul ederlerse işte Ramazan ayında oruç tutmalarının farz olduğunu bildir diye onlara ne yapıyordu? Böyle tebliğde bulunduruyordu. Dolayısıyla bu böyle. Allah böyle diyor. Diyor ki Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onları saptıracak değildir. Onlara bir sorumluluk yoktur. Allah her şeyi çok iyi bilendir buyuruyor. Bu ayet bununla ilgilidir. Tevbe suresinin 116. ayetinde de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnnallâhe lehu mülkü semâvâti vel arda yuhyî ve yumît. Yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa hepsi de Allah'ındır. İnnallâhe lehu mülkü semâvâti vel ard. Semâvâtın ve yeryüzünün mülkü, tasarrufu Allah'ındır. Bunları Allah yarattı. Bunları tasarrufunda bulunduran da Allah'tır. Bunların hakkında hüküm koyan, bunları istediği gibi evirip çeviren de Allah'tır. Güneşi yaratmış Allah. Demiş ki sen saatin yönünde döneceksin her gün. Çeşitli gezegenler senin etrafında dönecek. Ve sen kainatı hem aydınlatacaksın hem de ısıtacaksın demiş. O yaratıldığı günden beri kendisine yüklenen fıtratı yerine getiriyor. Ay'a demiş ki sen güneşin battığı yerden doğacaksın ve gece karanlığını aydınlatacaksın. İnsanlar seninle yolunu bulacak demiş. Yıldızlara demiş ki siz gökyüzünde lamba gibi parlayacaksınız. Gemiciler veyahut da karadaki insanlar sizinle yolunu bulacak demiş. Çünkü kuzey yıldızı vardır, güney yıldızı vardır, çoban yıldızı vardır misal. Onlarla gemiciler yol buluyordu. Yönleri biliyorlardı onlarla. İşte yeryüzüne toprağa demiş ki sen sana saçılan tohumu bitireceksin. İnsanlara faydalı olacaksın demiş. Dolayısıyla yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa hepsi de Allah'ındır. Allah'ın mülkündedir, tasarrufundadır. Allah nasıl dilemişse öyle yaparlar. Başka Allah'ın dışında hiç kimsenin tasarruf hakkı yoktur. Evet, innallâhe lehu mülkü semâvâti vel arda yuhyî ve yumît. Öldüren o Allah ki diriltir ve öldürür. Dirilten Allah'tır, öldüren de Allah'tır. Allah'ın dışında hiçbir kimse hiçbir şeye hayat veremez. Allah'ın dışında hiç kimse de hiç kimseyi öldüremez. Bütün dünya beni öldürmek için birleşse, eğer Allah takdir etmediyse hiç kimse beni öldüremez. Tamam mı? Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas'a diyordu, değil mi bunu? Devesinin terkisini almış. Ey çocuk diyor, dikkat et, sana bazı şeyler söyleyeceğim. Sen Allah'ın hakkını koru ki dara düştüğünde Allah'ı yanında bulasın. İsteyeceğin zaman sadece Allah'tan iste. Başkasından değil. Yetiş falan deme, yetiş falan deme, imdat falan deme. Yetiş ya Rabbi de. Allah'tan iste isteyeceğin zaman. Bilesin ki dünyanın hepsi sana kötülük yapmak için birleşse Allah takdir etmedikçe sana hiçbir şey yapamazlar diyor. Yine bilesin ki dünyadaki insanların hepsi sana iyilik yapmak için birleşseler Allah takdir etmedikçe yine sana hiçbir iyilik yapamazlar diyor. Dolayısıyla İnna Allaha lehu mulku's semawati vel arda yuhyi ve yumit. Dirilten Allah'tır, öldüren de Allah'tır. Ecel, sen ancak birinin ölmesine sebep olabilirsin ama can alan Allah'tır. Nitekim Nemrut İbrahim Aleyhisselam'a demişti ki ya İbrahim senin Rabbin nasıl bir Rabb'dir dedi. Benim Rabbim dirilten ve bu böyle söyledi. Benim Rabbim dirilten ve öldürendir dedi. Adam güya kendisi de ben de öldürürüm diriltirim dedi ya. Gitti hapishaneden ölüme mahkum ettiği bir adamı getirdi. Sen hürsün git dedi. Sokaktan suçsuz bir adamı da getirdi, onu da öldürdü. Gördün mü dedi, ben ölüme mahkum ettiğim birisini serbest bıraktım. Yani onu dirilttim. Hiç suçu yok olmayan bir adamı da öldürdüm dedi. Yani ben de diriltirim. Batıl bir kıyas yaptı. Ben de diriltirim öldürürüm dedi. Hazreti İbrahim dedi ki benim Rabbim güneşi doğudan doğurur batıdan batırır. Hadi sen güneşi batıdan doğdur bakayım bir dedi. Febuhitel kefer. Kafir apıştı kaldı. Eğer orada deseydi ki ey İbrahim senin Rabbin güneşi batıdan doğursun, vallahi Allah doğururdu batıdan. Çünkü güneşe hükmeden o, ateşe hükmeden o. Ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim diyen Allah. Ey ateş, İbrahim için soğuk selametli ol diyen ateş, ateşe emreden Allah, ateşteki verdiği, ateşe verdiği yakıcılık özelliğini çekip alan Allah, ateşe hitap ediyor, ateş yakmıyor. Yakıcı özelliği olan ateş yakmıyor. Dolayısıyla Allah öldüren ve diriltendir Allah. Ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz vardır ne de bir yardımcınız vardır diyor bize Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Hüve mevlakum diyoruz değil mi? Hüve mevlakum. O bizim dostumuzdur. Mevlamızdır o bizim. Mevla dost. Birisini çekip çeviren, görüp gözeten demektir. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur. Allah müminlerin velisidir. Çekip çevirenidir, görüp gözetenidir, dostudur. Onları küfür karanlıklarından İslam nuruna çıkarır diyor. Evet, Allah sizin dostunuz, sizin sığınağınız, sizin hakkınızda hüküm koyanınız ancak Allah'tır. Allah'tan başka dost ararsanız bulamazsınız gerçek manada. Allah'tan başka yardımcı bulamazsınız. Yani Allah'ın yardım edebileceği, başka hiç kimsenin gücünün yetmeyeceği yerlerde sadece

نتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Diyor ki لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّب۪ي وَالْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْسَارِ. Allah Nebi'yi ve muhacirleri ve ensarı affetti. Onların tevbesini kabul etti. اَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْاُسْرَةِ. Onlar ona, yani ona dediği kim? Allah-u Teala اِتَّبَعُوهُ dediği hu zamiri peygamberimize gidiyor. Onlar ki ona ittiba ettiler. Onun emrine uydular. Yani Tebük seferine çıkacakları zaman o kadar güçlük olmasına rağmen Allah Resulü'nün çağrısına uydular ve onun emrine uydular. Ona ittiba ettiler. اَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْاُسْرَةِ. O güçlük vaktinde, güçlük zamanında, ki kardeşler Tebük seferi tam Ramazan ayında olmuştu. Tam yazın en kızgın olduğu bir zamanda olmuştu. Ve hurmaların yetiştiği bir zamanda, devşirileceği bir zamanda olmuştu. Bir de kıtlık vardı. O zaman Allah Resulü ordu toplamakta güçlük çekiyordu. Hatta öyle ki bir deveye 10 kişi nöbetleşe biniyorlarmışmış. Bir deveye 10 kişi nöbetleşe biniyorlarmışmış. Ve o seferde yiyecek bulamadılar. Bir hurmayı bir kişi alıyor, emiyor. Ondan sonra öbürüne veriyor. Ya da bir hurmayı iki kişi bölüşüyorlar. Birisi diyor ki ne yapıyordunuz onu? Bizim bir günlük yiyeceğimiz bir hurmaydı. Yarım hurmaydı. Bir hurmayı yarıya bölüyorlar. Birisi alıyor. Bir parçasını birisi alıyor. Ne yapıyordunuz onu diye şey etmiş birisi. Sormuş ona, onlara. Emiyorduk diyor. Hani şeker emer gibi, şeker sorar gibi. Emiyorduk onu ağzımızda. Alıyorduk, emiyorduk demiş. Ve daha da suyu bulamadılar. Develeri kestiler et yemek için. Develerin karnındaki suyu içtiler. Develerin midesindeki suyu içtiler. Develerin karnındaki işkembesindeki arpaları, yiyecekleri yıkadılar, onu yediler. Yiyecek bulamadılar. Öyle bir güçlük ordusuydu o. İşte Cenab-ı Allah Celle Celle öyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْاُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَز۪يغُ قُلُوبُ فَر۪يقٍ مِنْهُمْ. Ve tam o anda bazılarının kalbi kaymak üzereydi. Tam o zaman bazılarının kalbinin kaymak üzere olduğu bir zamanda, yani o şeyde, yani daha yeni yeni Müslüman olmuş insanlara şüpheler gelmeye başladı. Ya biz buraya niye geldik? Ne işimiz vardı burada? Gibisinden kaymalar olacağı bir sırada sebat ettiler. Bu düşüncelerini attılar kafalarından, sebat ettiler. Sümme tabe aleyhim, Allah da onları bundan sonra affetti. Bu kadar güçlüğe, bu kadar kıtlığa, bu kadar yokluğa dayanarak sefere çıktıkları için, Allah yolunda sebat ettikleri için, peygamberin yanında saf tuttukları için, peygamberin emrine ittiba ettikleri için Allah da onların günahlarını affetti. Peki peygambere ne dedi? Niye dedi? Dedi ki لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّب۪يِ. Allah peygamberi affetti dedi. Peygamberi de affetti dedi. Muhaciri ve ensarı da affetti dedi. Peygamber günah işlemez. Buradaki peygamberin affetmesinin sebebi ne? Tefsir alimleri diyor ki çünkü Allah Resulü Medine'den Tebük'e gideceği zaman münafıkların çoğu, 80 civarında münafık geldiler, yalandan özür beyan ettiler. Şöyle şöyle özrümüz var, biz sefere gidemeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onların gitmemesine izin verdi. Diyor ki Tevbe suresinin 43. ayeti açar da okursanız afallahu ank lime ezinte lehum. Onlara neden izin verdin? Allah seni affetsin. Sen onlara niye izin verdin diyor. Bak orada afallahu ank. Allah seni affetsin. Lime ezinte lehum. Onlara niye izin verdin sen? Yani Allah Resulü esasında insanlar içinde suç değil bu. İnsanlar içinde günah olan bir şey değil. Ama Allah'ın muradına ters olan bir şeydi. İzin vermemesi gerekiyordu. İzin vermeseydi belki onların münafıklığı ortaya çıkacaktı, faş olacaktı. Sen onlara niye, işte bu peygamberin yaptığı eftalın zıttıdır. Yani peygamberler eğer eftalın zıttını yaparlarsa zelle olur onlar için. Günah değil, zelle olur. Dolayısıyla işte peygamberin bu zellesini de affetti diyor. Nitekim Hazreti Ayşe validemiz de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece çok ibadet yapardı. Ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Hazreti Ayşe validemiz acıyordu. Ya Resulallah

0: Anam babam sana feda olsun. Allah senin gelmiş geçmiş günahlarını affetmişken neden bu kadar kendini yıpratıyorsun diye soruyordu. Ey Ayşe, Allah'a çok ibadet eden, Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı diyordu. Sümme tabi aleyhim innehu bihim raufur rahim. Çünkü Allah rauftur. Allah yumuşaktır kulları için. Allah merhametlidir kullar için. Ve rauf olmasından dolayı o kullarını affeder. Rahimdir, esirgeyendir. Kullarına merhamet edendir Allah. Dolayısıyla onların günahlarını, bu güçlük ordusuna katıldıkları için onların günahlarını Allah ne yaptı? Affetti. Evet, şimdi gelelim 118. ayeti yapacağız inşallah. Ve alessalasetillezine hullifu, geri bırakılan üç kişiyi de Allah affetti diyor. Geri bırakılan da üç kişiyi, halefe arkadan gelmek, hullife geri bırakılmak demektir. Halife de buradan geliyor. Halife bir kimsenin peşi sıra gelen, arkasından gelen demektir. Burada da ve alessalasetillezine hullifu, geri bırakılan üç kişiyi de Allah affetti. Kimdi bu geri bırakılanlar? Geri kalanlar hiçbir mazeretleri yokken, Allah Resulüne gelip Tebük'e giderken bir mazeret de bildirmeyen üç kişi kimdi? Ka'b bin Malik. Başka? Hilal bin Umeyye. Başka? Mürare bin Rabi. Bu üç tane sahabi. Hiçbir mazeretleri olmamasına rağmen Allah Resulü'nün davetine icabet etmediler. Hatta şey, çok uzun bir şey de anlatır bunu. Bu ayetin tefsirinde, tefsirlere bakarsanız Ka'b bin Malik anlatır. Der ki ben hani en güçlü olduğum bir zamandaydı. Allah Resulü'nün davetine katılabilecek bir durumdaydım. Ama oyalandım. Ya ben hazırlanırım. Hazırlanmak zor bir şey değil benim için dedim. Hazırlanmayı hep öteledim, hep geciktirdim. Allah Resulü ve ordu hareket etti. Ben yine dedim ki ya ben onların peşinden rahat yetişirim, hazırlanırım, yetişirim dedim. Ama bir türlü içimden hazırlanmak gelmedi. Sonra geri kaldı. Belli bir yere kadar gittiler. Allah Resulü o kamp kuracakları yere kadar onlardan hiç bahsetmedi. Sonra oraya varınca onlara dedi ki Ka'b bin Malik ne yaptı dedi Allah Resulü. Çünkü bildiği, tanıdığı sahabiler bunlar. Bunlar sadık olan, samimi olan sahabiler bu üçü de. Yani münafık değil bunlar. Salih Müslümanlar bunlar. Ka'b bin Malik ne yaptı dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradakilere. Birisi dedi ki ya Resulallah, onun iki elbisesi var. Bak, iki elbisesi olmak zengin sayılıyordu o zaman insanların. O iki elbise edindi. Şimdi gururla geziyor. Ya Resulallah, büyüklenmeye başladı o falan dedi. Muaz bin Cebel hemen müdahale etti. Kardeşin hakkında ne kötü şey konuşuyorsun sen dedi. Muaz bin Cebel bize ne kadar güzel ders veriyor değil mi? Bir Müslümanların içinde birisi başka bir orada olmayan Müslümanın gıybetini yapacağı zaman, ona iftira atacağı zaman hemen bir Müslümanın müdahale etmesi gerektiğini, kardeşin hakkında kötü bir şey konuşma, kardeşin hakkında ne kötü şey konuşuyorsun deyip, kardeşin gıybetini yapma deyip hemen uyarması gerektiğini söylüyor. Allah Resulü seslenmedi diyor. Sonra Tebük'e gittiler. Orada işte Allah Resulü Bizans'ın işte Allah Resulü'nün üzerine işte büyük bir orduyla geldiği haberini alınca Allah Resulü 30 bin kişi toplamıştı. Tebük'e gitti. Tebük işte Medine ile şeyin arasında, Şam'ın arasında bir yer. Orada 20 gün konakladı Allah Resulü. 20 gün konaklamasına rağmen Bizans ordusunun falan gelmediği, böyle bir haberinde olmadığı ortaya çıkınca dönüş emrini verdi. Medine'ye gelince işte bu 80 tane münafık geldi, yine yeminler ederek, Allah adına yeminler ederek özürlüydük, onun için gelemedik falan filan dedi. Allah Resulü onlara hiçbir şey demedi. Bu üç kişi de Allah Resulü'nün huzuruna vardı. Allah Resulü diyor ben varınca Ka'b bin Malik bana baktı, acı acı güldü diyor. Gel dedi diyor, gel. Seni benim emrime uymaktan alıkoyan neydi dedi diyor. Dedi Allah Resulü. Seni benim emrime uymaktan alıkoyan neydi? Dedim ki diyor, yalan söyleyebilirdim ben de münafıklar gibi. Bahaneler uydurabilirdim. Ama ben biliyordum ki eğer yalan söyleseydim, bahaneler uydursaydım, Allah onu ona bildirecekti. Vahiy ile bildirecekti. Ben dost doğru söyledim. Dedim ki ya Resulallah, hiçbir mazeretim yoktu. Vallahi bugünkü kadar hazır olduğum hiçbir zamanda yoktu. Ama nefsim beni alıkoydu dedi diyor. Öbürleri de öyle söyledi, öbür üç kişi. Allah Resulü Müslümanlara bunlarla ilgiyi keseceksiniz dedi. Konuşmayacaksınız bunlarla. Allah dedi ona, Allah senin hakkında hüküm indirinceye kadar bekle. Bekle dedi ona. Ve Müslümanlara da bununla irtibatı kese, bu üç kişiyle irtibatı keseceksiniz. Selam verirlerse selamlarını almayacaksınız. Siz görürseniz selam vermeyeceksiniz onlarla dedi. Kâb bin Malik, eğer bir okusanız Kâb bin Malik'in şeyini, ben şey ettim, ağlarsınız. Öyle şey anlatıyor ki, sokağa çıkıyordum, pazarlarda geziyordum, insanlara selam veriyordum, selamımı almıyordu. İnsanlara bakıyordum, ben insanların gözüne, yüzüne bakınca insanlar yüzünü benden çeviriyordu. Mescide gidiyordum namaz kılmaya, Allah Resulü'nün yüzüne bakıyordum. Ben ona, Allah Resulü'ne bakmadan Allah Resulü bana bakıyordu. Ama ben Allah Resulü'ne baktığım zaman Allah Resulü'nün yüzünü benden çeviriyordu. Medine adeta bana hapishane, öbürler için de aynı. Adeta hapishane oldu. Hiç kimse bizimle ilgilenmiyor. Amcamın oğlunun duvarına tırmandım. Kapısından demek ki almıyor. Duvarından tırmandım, atladım. Amcamın oğluna selam verdim, selamımı almadı. Dedim ki diyor, sen benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmiyor musun dedim diyor. Hiç seslenmedi, cevap vermedi bana. Üç defa tekrar ettim bunu. Sonra dedi ki diyor, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi diyor. Yani yine benimle irtibat kurmadı. 40 gün böyle devam ettik diyor. 40. gün bir haberci geldi üçümüze de. Karılarınızdan da ayrılacaksınız haberi geldi diyor. Allah Resulü'nden karılarınızdan da ayrılacaksınız. Karılarınız babalarının evine gidecek. Boşayacak mıyız onları dedik diyor. Hayır, onlardan ayrı kalacaksınız. Ben hanımıma dedim ki babanın evine git dedim diyor. Yalnız Hilal bin Ümeyye yaşlıydı. Kendi hizmetini göremeyecek durumdaydı. Hilal bin Ümeyye'nin karısı Allah Resulü'ne gitti. Ya Resulallah, Hilal bin Ümeyye yaşlı bir insan. Kendi hizmetini görecek durumda değil. Ben kalsam da onun hizmetini yapsam olur mu dedim. Allah Resulü tamam sen onun yanında kalabilirsin ama senden uzak dursun. Yani karı koca olmayacaksınız dedi diyor. 10 gün daha böyle devam etti. Allah işte bu ayeti indirmiş. Ne diyordu? Ve aleselasetillezine hullifu. Geride bırakılan 3 kişiyi de Allah affetti. Bu ayet inince sahabinin ona müjde vermek için birisi koşturuyor, birisi sevr davrana çıkıyor. Ta oradan bağırıyor. Ya ey Ebu Kâb bin Malik diye. Benim için bir haber geldi dedim diyor. Ve merak ettim. O arada o haberci de gelmiş. Müjde ey Kâb bin Malik, müjde demiş. Sen affedildin deyince üzerimdeki elbiseleri soydum ona verdim. İki takım elbiseyi de ona giydirdim. Ve ben elbisem yoktu. Ödünç bir elbise aldım, onu giydim üstüme, Allah Resulü'nün yanına vardım diyor. Beni görünce Talha kalktı, koşarak geldi, beni kucakladı ve beni tebrik etti diyor. Ben de Allah Resulü'ne dedim ki diyor, ya Resulallah bu senden midir yoksa Allah'tan mıdır? Yani beni sen mi affettin yoksa Allah mı? Bilakis Allah'tan dedi diyor. Allah affetti. Evet. Ve aleselâsetillezîne hullifû. Geri bırakılan 3 kişiyi de Allah affetti. Hatta iza dagat aleyhimul ardu bima rahubet ve da'at aleyhim enfusuhum. Hatta yeryüzü onlara öyle dar gelmişti ki adeta yeryüzü cendereye dönmüştü ve onları sıkmıştı diyor Cenab-ı Allah. Şey de aynen böyle anlatıyor Kâb bin Malik de. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen beni sıkmıştı artık. Sıkar olmuştu. Çünkü hapishane gibiydi artık. Cenab-ı Allah da öyle buyuruyor. Hatta izâ dâgat aleyhümül ardu bima rahübet ve dâgat aleyhim enfusuhum. Hatta yeryüzü öyle dar gelmişti ki onlara, onların nefislerini sıkmıştı. Ve zannû ellâ melce'e minallâhi illâ ileyh. Allah'tan başka sığınılacak bir şeylerin olmadığını ve dönülecek, Allah'tan başka dönülecek yerin olmadığını anladılar. Sümme tâbe aleyhim liyetûbû. Onlar tevbe ettikleri için Allah da onları affetti. Tevbelerini kabul etti. İnnallâhe hüvet tevvâbur rahîm. Allah tevbeleri çok çok kabul edendir. Hüvet tevvâb. Tevvâb, tevbeleri çok çok kabul eden demektir kardeşler. Rahîm de Allah kulları için çok merhametlidir. Esirgeyendir kullarını. Bu 3 kişi de bu ayette bu 3 kişiyi bildiriyor kardeşler. Dediğim gibi size sunduğum şeyde bu geniş geniş anlatılmaktadır. Şimdi de Tevbe suresinin 119. ayetine geliyoruz. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "Ya eyhellezine amenettekullaha ve kunu me'as-sadikin." Ey iman edenler, Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun ve kunu me'as-sadikin ve sadıklarla, doğrularla beraber olun. Bugün zalimler bu ayeti ne şey diyorlar biliyor musunuz? Allah böyle buyuruyor. Yani bir mürşide bağlanın, bir tarikata bağlanın demek istiyor diyorlar. Bu ayeti şey derek. Halbuki Allah-u Teala Celle Celaluhu bu ayetinde şey derken, doğru kim, sadık kim, sıddık kim, doğru Allah'a iman eden, hayatını Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda dizayn eden, şüpheli şeylerden kaçınan ve nafile ibadetlerle Allah'a yaklaşmak isteyen insandır doğru. Her yaptığı iş özünde ve sözünde doğru olmak demektir. Doğru budur. Diyor ki kûnû me'as-sâdıkîn, doğrularla beraber olun. Evet, dolayısıyla bundan ayetleri mecrasından saptırmak, ayetlere Allah'ın ve Resulünün verdiği mananın dışında manalar vermek, ayetleri tahrif etmek demektir kardeşler. Doğru kim doğru? Allah Resulü, Allah Resulüne iman eden, Allah Resulüne beraber olan muhacirler ve ensardır doğrular. Nitekim Nisa suresinin 69. ayetini açıverin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir diyor. Doğrular kim imiş? Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Allah-u Teala doğrularla beraber olun derken bunlarla beraber olun diyor. Nebilerle, sıddıklarla ve salihlerle beraber olun diyor. Allah bizi onlardan eylesin. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyor. Allah'tan cenneti isteyeceğiniz zaman Firdevs cennetini isteyin. Çünkü o cennetin orta ve en yüksek yeridir. Yani 8 tane cennetin en yüksek yeri, en mükemmel yeridir. Ve orada nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler olacak. Orada işte ahirette nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olabilmek için dünyada da onlarla beraber olmak lazım. Hangi nebinin zamanındaysa o nebinin peşinden gitmek lazım. Hazreti Musa'nın zamanındaysa Hazreti Musa'nın peşinden gidecektin. Hazreti İsa'nın zamanındaysa Hazreti İsa'nın peşinden gideceksin. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına yetişmişsen artık bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiş, herkesin onun yanında olması gerekiyordu. Ona ittiba edenlerle beraber ittiba etmeleri gerekiyordu. Nitekim Tevbe suresinin daha önce yaptığımız şeyde Allah Resulüne uyanlar ve muhacirlerin ilkine ve ensara ve onlara güzellikle uyanlar diyordu Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Bak burada bize Cenab-ı Allah uyacağımız bir şey belirtiyordu. Kim idi? Muhacirler, ilk muhacirler ve onlara kucak açan, onları bağırlarına basan ensar ve bunların ikisine güzellikle tabi olanlar diyordu Allah-u Teala Celle Celaluhu. Bunları övüyordu Cenab-ı Allah. İşte biz de bunlara uyarsak o zaman salihlerle beraber oluruz. Doğrularla beraber oluruz. Nitekim Allah Resulü öyle diyordu değil mi? Hayrul guruni garni. Ya da başka bir rivayette hayrun nasi garni. Sümmellezine yelunehum diyordu. İnsanların en hayırlısı benim zamanımda olanlardır. Yani sahabiler. Sümmellezine yelunehum. Ondan sonra gelenler. Yani sahabiden sonra gelenler. Kim onlar? Tabi'in. Sümmellezine yelunehum. Ondan sonra gelenler yani etbay tabi'in. Allah Resulü uyacağımız 3 tane nesil bize örnek gösteriyor. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın Tevbe suresinde gösterdiği gibi. Muhacirlerin ilki olanlar ve ensar ve onlara güzellikle tabi olanlar diyor. Onlara güzellikle tabi olanlar kimler? Tabiler işte. Tabi'in. Bak 3 tane şey saydı. Muhacir, ensar ve tabi'in. Cenab-ı Allah ve onlara güzellikle tabi olanlar. Ama buradaki sadece tabi değil, kıyamete kadar gelecek olanlar, Allah'a, Resulüne, sahabiye ittiba edenler, onların yolundan gidenler hep bu şeyin içinde. Onlara güzellikle uyanlar kavramının içindedir. Onun için ne denmiş buna? Ehli sünnet yolu. Yani Allah Resulü'nün ve ashabının takip ettiği yolu takip edenler demektir. Ehl-i sünnet vel cemaat yolu. Allah bizi o yoldan ayırmasın. Cenab-ı Allah hayatımız boyunca o yol üzere istikamet, o istikamet üzere bizi daim eylesin ve inşallahu teala ahirette de bizi onlarla beraber eylesin. Evet, şimdi de Tevbe suresinin 120. ayeti kardeşler. Ma kana li ehlil medineti ve men havlehum minel a'rabi en yetehallefu ar rasulillahi ve la yergabu bi enfusihim an nefsih. Evet, diyor ki Medine'dekilerin, Medine'deki Müslümanların ve Medine'nin çevresinde yaşayan Arapların, yani Bedevilerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrı kalmaları, onlara yüzlerini çevirmeleri olamaz diyor. Caiz değil. Çünkü Müslümanın görevi nedir? Allah'a ve Resulüne itaattir. Öyleyse Allah Resulü bir yere çağırıyorsa Allah Resulü'yle beraber olacaksın. Allah Resulü bir şey emretmişse onu yapacaksın. Allah Resulü bir yere şuraya gidin demişse oraya gideceksin. Çünkü Allah Resulü'nün emrine ittiba etmemek küfürdür. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَسَبٌ وَلَا مَحْمَسَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ Evet, onların başına gelen her türlü sıkıntıdan, aç kaldılar ya, binekler elde edemediler ya, susuz kaldılar ya, başlarına gelen her sıkıntı onlar için, onların lehine birer salih amel olsun diye Allah bunları böyle yaptı. Onları sıkıntılara soktu. Onların sabırlarını ölçtü ve onların o sıkıntılarını salih amele dönüştürdü Allahu Teala Celle Celaluhu. İnna Allah la yudi'u ecral muhsinin. Allah muhsinlerin, iyilerin mükafatını asla zayi etmez. Evet. Ecir. Ecir ücret demektir. Bizdeki ücret kelimesi de buradan geliyor kardeşler. Ecir ve ücret kelimesi buradan geliyor. Ücret nedir? Bir kimse çalıştığı, yaptığı bir işin karşılığını aldığı zaman ücretini almış olur. İşte ecir de budur. Ecir bir kimsenin yaptığının karşılığını alması demektir. Bazen ceza, bazen de ecir şeklinde şey edilir. Ceza da bir kimsenin iyi olsun kötü olsun yaptığı şeyin tam karşılığıdır. Eğer kötüyse, kötülük yaptıysa o yaptığı kötülüğün cezasıdır. Yani onun işte efendim Allah katındaki şey neyse, azabı neyse odur. Eğer iyi şeyler yaptıysa onda elde edeceği sevap da onun cezasıdır. Ecir de ücret demektir. Bir insan çalışmasının karşılığını aldığı zaman ecrini, yani ücretini almış olur. Allah muhsinlerin ecirlerini asla zayi etmez diyor kardeşler. Evet, Medine halkına veya onların çevresinde bulunan Bedevi Araplara Allah'ın Resulü'nden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünmeleri asla caiz değildir. Allah Resulü'nün canını öteleyip ona ne olursa olsun ben hele bir önce canımı kurtarayım demek yok Müslüman için. Allah Resulü'nün canına kendi canlarını siper edecekler, Allah Resulü'nü kurtarmaya çalışacaklar, kendi canlarını onun için feda edecekler. Ennebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfusihim. Ashab suresinin ayeti. Peygamber müminler için kendi nefislerinden daha önceliklidir diyor. Ve ümmehâtuhum ve ezvâcuhu ümmehâtuhum. Onun zevceleri de onların anneleridir. Onun için ashab ne diyordu? Anam babam sana feda olsun ya Resulullah diyordu her konuşmasında. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala an dedi ki ya Resulullah seni anamdan babamdan daha çok seviyorum deyince olmadı ya Ömer dedi. Olmadı. Beni kendi canımdan da çok sevmedikçe bana iman etmiş olmazsın ya Ömer dedi. Hazreti Ömer o zaman dedi ki vallahi seni canımdan da çok seviyorum ya Resulullah deyince şimdi oldu dedi. Biz o zaman peygamberimizi canımızdan çok sevmek mecburiyetindeyiz. Anamız babamız onun yoluna feda olması lazım. Canımız feda olduğu gibi anamızı, babamızı, çocuklarımızı, eşlerimizi onun yoluna feda etmemiz lazım. Uhud Savaşı'nda oldu mu bu? Oldu. Bir kadının, sahabiye kadının kocası ölmüş. Kardeşi ölmüş. İki tane de oğul ölmüş. Uhud'la Medine çok yakın birbirine. Kadın savaştan sonra geliyor oraya. Kocasının hani şehit olmuş kocasının yanından geçerken ya falan diyorlar, işte bu senin kocandır. Allah Resulünü gösterin bana diyor. Biraz daha gidiyor, kardeşinin cesediyle karşılaşıyor. Ya falan bu kardeşindir. Allah Resulünü gösterin bana. Bir oğlunun yanından geçiyor, şehit düşmüş. Ya falan bu oğlundur, falan oğlundur. Allah Resulünü gösterin bana. Allah Resulü nasıl? Allah Resulünden haber verin bana diyor. Bir daha gidiyor, bir oğluna daha karşılaşıyor, yine aynısını söylüyor. Allah Resulü iyidir, sağdır deyince, o sağ olduktan sonra gerisi için gam yemem diyor. Gördünüz mü kadını? Bugün hepimizden erkekmiş o. Hepimizden erkekmiş o kadın sahabiye. Hangi birimiz diyebiliriz bunu? Bugün bir kadın öyle yerde, dört tane kocası ölecek, kardeşi ölecek, iki tane oğlu ölecek, onları görecek, o ordu komutanına kim bilir ne lanetler yağdırır. Allah senin belanı versin. Benim oğlumun, benim kocamın, benim kardeşimin ölümüne sebep oldun der belki, değil mi? Ama o kadın o hengamede kocası ölmüş, şehit olmuş, kardeşi şehit olmuş, iki oğlu şehit olmuş. Allah Resulü'nü soruyor. Allah Resulü'nden haber verin bana. O sağ mı diyor? O iyidir, sağdır deyince, o sağ olduktan sonra gerisin için gam yemem. Ayet aynen böyle diyor. Bakın kardeşlerim, Medine halkına ve onun çevresindeki Bedevi Araplara Allah'ın Resulü'nden geri kalmaları, savaşta, savaşa giderken Allah Resulü'nden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünmeleri asla caiz değildir. İşte onların Allah yolunda bir susuzluğa, bir yorgunluğa, bir açlığa düçar olmaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere konmaları, yani kafirlerin memleketine gidip onları öfkelendirecek bir yere konmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları, ancak bunların karşılığında kendilerine salih amel yazılması içindir. Çektikleri bütün sıkıntıları, Allah yolunda canlarını vermeleri, Allah'ın onları affetmeleri ve Allah'ın onların öbür tarafta makamlarını yükseltmeleri içindir. Allah o kullarını sevdiği için o kullarının bu dünyadaki işlediği günahlarını affetmek ve onları kendi katına yükseltmek, makamlarını yükseltmek, cennetteki makamlarını yükseltmek için Allah bunları böyle yapıyor. Demek ki savaşa gitmek, bazen can gider, mal gider ama can karşılığında cennet satın alınır. Daha önceki ayette öyle okumuştuk, değil mi? Allah cennet karşılığında müminlerin canlarını ve mallarını satın almıştı diyordu. Satın aldı diyordu Cenab-ı Allah. Evet, 121. ayet. Vela yunfiguna nefaqatan sagiraten vela kebiraten vela yaqtauna vadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu yaamelun. Vela yunfiguna nefaqatan sagiraten vela kebiraten. Onlar verdikleri bir küçük sadaka veya büyük bir sadaka olmasın ki vela yaqtauna vadiyan ve bir vadiye konmaları, bir vadiyi kat etmeleri, bir vadiyi geçmeleri, illa kütbe lehum liyeczehumullahu, Allah'ın onlar için sevap yazması içindir hep. Ahsene ma kanu yamelun. Evet, Allah onları yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlandırmak için küçük büyük yaptıkları her masraf, her infak, geçtikleri her vadi mutlaka onların lehine sevap olarak yazılacaktır diyor Cenab-ı Allah. Onların bütün bunlar, çektikleri acılar, sızılar, çileler, açlıklar, düşmanlardan gelen saldırılar ve onların sabırları onların lehine bir mükafat olarak yazılacaktır diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Ve 122. ayet, ondan sonraki gelecek dersimizde Tevbe suresini inşallah bitireceğiz. Yani 130 ayete kadar ne yapacağız? İnşallah bitireceğiz ondan sonra. 122 ayette de Cenab-ı Allah buyuruyor ki kardeşler, ve ma kanel müminine liyenfiru kaffe, müminlerin topyekün savaşa gitmeleri doğru değildir. Ve ma kanel müminune liyenfiru kaffe, müminlerin topyekun savaşa gitmeleri doğru değildir. Bu nasıl bir savaş? Nefiri olmayan bir savaş. genel seferberlik olmayan bir savaş. Allah Resulü bazılarını şehit etmiş, bazılarına yeter. Mesela işte kim cihada giderse şöyle olur dediği savaş. İsteyen o cihada katılır, isteyen katılmaz. Ama eğer müminlerin halifesi ya da müminlerin emiri Müslümanları genel seferberliğe, nefiri am denir buna, genel seferberliğe çağırırsa eli silah tutan herkes o savaşa katılmak mecburiyetinde. Babası anası izin vermese bile o savaşa katılmak mecburiyetinde. Çünkü farzayn olur o zaman. Ama öyle değil de herkesin katılıp katılmaması serbest olduğu bir şeye, işte katılanlar sevap kazanır, katılmayanlar günaha girmez. Burada Cenab-ı Allah diyor ki وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ Müminlerin hepsinin toptan savaşa katılmaları doğru değildir. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ Onlardan her gruptan bir taifenin geride kalıp dinde fakih olmaları, dinde fıkıh öğrenmeleri gerekir. Allah diyor bak, her topluluktan, her taifeden bir grubun geride kalıp, yani savaşa gitmeyip dinde fıkıh öğrenmeleri gerekir. Dinde fakih olmaları gerekir. Dinin fıkhını öğrenmeleri gerekir. Niçin? وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ O savaşa gidenler geri döndükleri zaman onları uyarsınlar diye. Onlara dinlerini öğretsinler diye. Öğrendiklerini onlara da öğretsinler diye. Çünkü devamlı savaşa katılan insanlar öğrenemezler. Fıkıh öğrenemezler, tefsir öğrenemezler, hadis öğrenemezler. İşleri gücleri savaşta. Biliyor musunuz? Hazreti Halid bin Velid. Emin ol, İhlas'ı bile doğru okuyamıyormuşmuş. Halid bin Velid. Okuyun isterseniz. Onu ayıplamışlar bir gün. İhlas'ı doğru dürüst okuyamadığı için ayıplamışlar. Siz beni ayıplıyor musunuz demiş. Vallahi ben savaştan dolayı Kur'an'ı öğrenemedim demiş. Adamın işi gücü savaş. Cepheden cepheye koşuyor. Yani Kur'an öğrenmeye zamanı yok adamın. Ama öyle bir komutandı ki İran tarafındayken Suriye tarafındaki ordu sıkıştığı zaman emir geliyor, Suriye tarafına gideceksin. Onlara destek olacaksın. Şu taraftaki ordu şehittiği zaman oraya gönderiliyor. Oraya desteğe gideceksin. Ve insanlar öyle şey geldi miydi darmadağın ediyor düşmanları. Hep zafer kazanıyor. Ve Müslümanlar Hazreti Halit'i gördüğü zaman tamam Halit geldi kazandık diyorlardı. Artık zaferi Halit'ten beklemeye başladılar. Tamam Halit geldi işimiz bitti. Yani kazandık demektir diyorlardı. Hazreti Ömer bunu gördü. Hiçbir suçu günahı yokken Halit'i direktman görevden aldı. Başkomutanlıktan aldı, Medine'ye çağırdı. Görevini falana bırak, Medine gel dedi. Hazreti Halid bin Velid kırıldı. Çünkü hiçbir suçu yoktu. Vardı Ömer'e dedi ki, beni niye görevden aldın? Benim suçum ne? Ne yaptım da beni görevden aldın? Ömer ne dedi biliyor musunuz? Vallahi senin hiçbir suçun yok dedi. Senin hiçbir hatan yok. Ama ben gördüm ki insanlar sana bel bağlamaya başladılar. Zaferi Allah'tan değil de senden beklemeye başladılar. Yarın sen öldüğün zaman ne yapacak bu insanlar? Bu insanların bütün ümitleri kırılacak. Onun için seni görevden aldım dedi. Üzerinde 70 küsür kılıç darbesi olan, kılıç yarası olan Halid bin Velid savaşta ölmedi, yatakta öldü. Yani demek ki savaşa giden ölür diye bir kayda yokmuş. Savaşa giden illa ölür diye bir kayda yok. Adam savaştan savaşa koşmuş, ölmemiş, yatağında ölüyor. Ve yatağında ölürken de beni doğrultun dedi. Doğrulmaya gücü yoktu. Beni oturumuma getirin. Kılıcımı verin bana dedi. Ve kılıcını şöyle dikti. Kılıcına yaslandı ve öyle öldü. Hiç değilse kılıcıma yaslanarak öleyim dedi. Karılar gibi yatakta ölüyorum dedi. Yani cephede ölmediği için üzülüyor. Şehit olmadığı için üzülüyor. Karılar gibi yatağımda ölüyorum dedi. Ama o Allah'ın izniyle savaş meydanlarında ölmese de şehit o Allah'ın izniyle. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Kim ki şehit olmayı kalbinde devamlı yaşatırsa ona şehit sevabı verilir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim de kalbinde cihat niyeti taşımazsa bir nevi nifak üzere ölür diyor Allah Resulü. Öyleyse Müslümanın kalbinde cihat şuuru devamlı olacak. Ya Rabbi eğer senin yolunda bir cihat olursa o cihada katılacağım ya Rabbi niyeti kalbinde bir Müslümanın devamlı taşıması lazım. Eğer bunu taşımazsa bir nevi nifak üzere ölür o diyor. Ama kalbinde devamlı cihat olmayı niyet ederek yaşarsa, yatağında ölse bile şehit sevabı verilir ona. Evet, Halid bin Velid ihlası bile, okuyun isterseniz, ihlası bile doğru dürüst okuyamıyordu. Niye? Savaştan savaşa katıyor. Onun için Allah dedi ki, her taifeden herkesin savaşa gitmesi doğru değildir. Topyekun savaşa gitmek doğru değildir. Her taifeden bir grubun geride kalıp dinde fıkıh öğrenmeleri lazım. Öyle buyuruyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ Dinde fıkıh sahibi olmaları için geride kalsınlar, dinleri öğrensinler, Kur'an ilimlerini öğrensinler, hadis ilimlerini öğrensinler, sünneti öğrensinler, namazı öğrensinler, abdesti öğrensinler, gusülü öğrensinler, orucu öğrensinler, zekatı öğrensinler, haccı öğrensinler, kardeşleri savaştan kendilerine geri döndüğü zaman onlara öğretsinler. وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا Onlar kendilerine döndüğü zaman, döndükleri zaman kavimlerini korkusunlar, uyarsınlar, ikaz etsinler diye bunu yapsınlar. Yani fıkıh öğrensinler. اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Umulur ki onlar aklederler, düşünürler, korunurlar. Umulur ki sakınırlar. Neyden sakınırlar? Dini öğrenirlerse, fıkı öğrenirlerse haram olan şeyleri öğrenirler. Haram olan şeylerden sakınırlar. O haramları işlememek için haram olan şeylerden sakınırlar diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Dolayısıyla kardeşlerim, Tevbe suresinde çok önemli dersler var. Bakın, iman edenlerden bahsediyor. İmanı sağlam olanlardan bahsettiği ve Allah kendisinden razı olacağı kullardan, kimlerin salihlerle beraber olacağını, kimlerin nebilerle beraber olacağını, kimlerin kalbinde nifak taşıyacağını, sıkıntılı hallerde ne yapması gerektiğini, peygambere nasıl değer verilmesi gerektiğini, bunların her birisini Allah bize ders olarak veriyor ve biz de bu Tevbe suresini açıklarken bu dersleri çıkaracağız. Bu derslerle dersleneceğiz ve o Tevbe suresini hayatımızda yaşamaya gayret edeceğiz. Münafıklardan uzak duracağız. Kafirlerden uzak duracağız. Müşriklerden uzak duracağız. Kimle beraber olacakmışız? Doğrularla beraber olacakmışız. Hizbullah'la beraber olacağız. Hizbullah deyince şu hani Ürdün'de, Mürdün'de olan ya da şeyde olan, Lübnan'da olan Hizbullah, Lübnan'da olan Hizbullah'ı falan anlamayın. Böyle bir yanlış mana çıkartmayın. Allahu Teala kendisine iman edip kendi yolunda gidenlere ulaike humul Hizbullah diyor Cenab-ı Allah. Allah'a iman edip Allah'ın çizdiği sınırlar içinde hareket eden herkes Hizbullah'tır. Yani bütün müminler Hizbullah'ı oluşturur. Allah'ın yolundan sapanlar, Allah'ın çizdiği sınırları aşanlar ulaike humul Hizbüşşeytan. Onlar da Hizbüşşeytanı. Yani Allah'ın taraftarı, şeytanın taraftarı. Allah bizi kendi tarafında olanlardan, peygamberinin tarafında olanlardan, kendi yolunda yürüyenlerden eylesin, Hizb-ı Şeytan'dan uzak eylesin bizi kardeşler. Çünkü gerçekten bugün şeytandan daha çok şeytanlaşmış insanların zararı var insanlara. Şeytanın yapamadıklarını insanlar yaptırıyor bugün. Şeytan çoğu zaman, yani çoğu zaman değil, hiçbir zaman zorla size bir şey yaptıramaz. Ama adamın anası babası zorla evladına bir şeyler yaptırıyor. Ya kapanmış bir kızını zorla açıyor, ya baba oğlunu zorluyor kendisiyle beraber içki içmeye, ya tavlayı getiriyor gel iki el atalım diyor. Şeytan yaptıramaz. Kimsenin kulağından tutup da elinden tutma gel şunu yapacaksın diye zorlayamaz. Ama bak şeytanlaşmış insanlar bunu yapıyorlar. Dolayısıyla şeytanlaşmış insanlardan, Hizb-ı Şeytan'dan da uzak duracağız kardeşler. Subhanakallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurüke ve etubu ileyk ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Demek ki birilerinin kendilerine güzel isim vermeleri onların da güzel olduğu anlamına gelmiyor. Adamlar bak Hizbullah ne kadar güzel isim koymuşlar değil mi? Ama Hizb-ı Şeytan da adamlar. Suriye'de değil mi? Esad'ın yanında yer aldılar. Rusya'nın yerinde yanında yer aldılar. O Hizbullah denen ve Müslümanlara kan yutturdular değil mi? Müslümanlara kan yutturdular orada. Bak isimleri güzel ama yaptıkları işler şeytanın işleri. Aslında Hizb-ı Şeytan da onlar. Demek ki birilerinin kendilerine güzel isim koymaları bugün hani sünnet düşmanları kitaplar yazıyorlar, ne güzel isimler koyuyorlar. Kur'an İslam'ı. Bak bak, Kur'an'a dönelim. Kur'an dini. Güzel isimler şey diyorlar ama esasında onlarla yapmak istedikleri Müslümanları sünnetten uzaklaştırmak, Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak, kendi mevdut kafalarının, akıllarının yorumladığı fikirlerin peşine insanları takmak. Biz Allah'ın kitabının ve peygamberin sünnetinin takipçileriyiz kardeşler. Allah'ın kitabı ne diyorsa bizim için odur. Allah Resulü'nün sünneti ne diyorsa odur. Müştehid imamların, tabi'in, etbay tabi'in alimlerinin Kur'an'dan ve sünnetten çıkarttıkları hükümler neyse biz o hükümlerin peşinden gidiyoruz. Değilse ne Ebu Hanife'nin fikirlerinin peşinden gidiyoruz, ne İmam Şafii'nin fikirlerinin peşinden gidiyoruz. Değil mi? Yani onlar bir fikir adamı değil ki Lenin'i takip ettikleri gibi, Mao'yu takip ettikleri gibi onların peşinden gidelim. Onların Kur'an'dan ve sünnetten çıkarttıkları fetvaları takip ediyoruz. Ona göre hayatımızı yaşamaya gayret ediyoruz. Almanya'daki kardeşler bilirler, Almanya'da bize Muhammedaner derlerdi. Muhammedçiler demektir. Aynı Leninci, Mao'cu gibi. Çünkü onlar peygamberimizi peygamber olarak kabul etmiyorlardı. Bir fikir adamı olarak kabul ediyorlardı. Muhammedaner, yani Muhammed'in fikirlerinin peşinden gidenler anlamında Muhammedaner diyorlardı. Biz onu da reddediyorduk. Biz Muhammedaner değiliz. We are Muslim diyorduk. Biz Müslümanız diyorduk. Biz peygamberimizin fikirlerinin peşinden gitmiyoruz. Peygamberimizin Allah'tan alıp tebliğ ettiği şeylerin peşinden gidiyoruz. Onun için ona tabiiz. Allah-u Teala Celle Celaluhu inşallah bizleri bu minval üzere haşreder kardeşler. Gelecek haftaya Tevbe suresinin 123. ayetinden kaldığımız yerde devam edeceğiz ve inşallah Teala Tevbe suresini de bitirmiş olacağız. Tevbe suresinin de açıklamasını bitirmiş olacağız kardeşler.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen'i dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an ve an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
0: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
7: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
2: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kesinlikle kaybedenler arasına gireriz,
1: dediler.

0: Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile almasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi

0: ve sellem, anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Ameş radıyallahu anh şöyle demiştir. Kimin sermayesi Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayatsa, diller onun dini kârını anlatmaktan aciz kalır. Kimin sermayesi de insanı Allah'a yönelmekten alıkoyan geçici hayat ve nimetleri ise, diller onun da dini zararını anlatmaktan aciz kalır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
1: Reklamlar.

0: ZFM. Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
1: Sevgili Özel FM dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Yusuf'la Kulsadi Yüksel'in Bu Böyledir isimli eseriyle birliktesiniz. Kıymetli dinleyenler, bu haftaki programımıza başlamadan önce geçen hafta ele aldığımız ve üzerinde durduğumuz hadise tekrar kısa bir göz atmak istiyorum. Kıymetli dinleyenler, geçen haftaki programımızda müminlerin emiri ve sorumluluğu başlıklı bölüm ile birlikte olurken Abdullah bin Ömer'in rivayetiyle Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu: "Her biriniz çobandır ve her biriniz elinin altındakinden sorumludur. İslam devlet yöneticileri bir çobandır ve elinin altındakileri layıkıyla muhafaza etmekten sorumludur. Erkek ailesinde bir çobandır ve o da eli altındakilerinden sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir çobandır ve o da eli altındakilerden sorumludur. Hizmetçi de efendisinin malında bir çobandır ve elinin altındakilerden sorumludur." Ravi şöyle demiştir ve ben zannederim ki Resulullah muhakkak şunu da söyledi: "Ve kişi babasının malında bir çobandır ve elinin altındakilerden sorumludur." Hülasa, her biriniz çoban ve her biriniz elinin altındakilerden sorumlusunuzdur. İşte geçen hafta bu hadisle birlikte olmuştuk. Sevgili dinleyenler, bu haftaki programımızda "Sabır muvahhidlerin bitmeyen direncidir" başlıklı bölüm ile birlikte olacağız. Abdullah bin Mesud şöyle dedi: "Resulullah Huneyn günü olup bitince öteden beri yapa geldiği taksimlerden biri gibi ganimet mallarını taksim etti. Ensardan bir adam, vallahi bu muhakkak kendisinde Allah rızası gözetilmeyen bir taksimdir" dedi. Ben de bu küstahça sözü muhakkak Resulullah'a söyleyeceğim dedim. Ve Resulullah'a geldim. Kendisi sahabileri içinde bulunuyordu. O sözü ona yavaşça haber verdim. O söz Resulullah'a ağır geldi, yüzünün rengi değişti ve öfkelendi. Hatta ben keşke bunu kendisine haber vermeseydim dedim. Sonra Musa bundan daha fazlasıyla eza edilmiş de sabretmiş buyurdu. Bu konuda şu rivayet daha detaylı olduğu için onu da kaydediyoruz. İzahına çalıştığımız ümmetin imamı veya İslam cemaatinin emiri olan izzet sahibi mümin Müslümanların nasıl davranmaları ve nasıl sabretmeleri gerekir, böylece anlaşılmış olur. Abdullah bin Mesud şöyle demiştir: "Huneyn günü harp olup bitince Resulullah ganimet taksimi sırasında bazı kimselere fazla vermek suretiyle bir tercih ve hususiyet bahşetti. Mesela kalpleri İslam'a alıştırılanlardan El-Akra bin Habis'e 100 deve verdi. Uyeyne'ye de bunun kadar vermişti. Arap eşrafından bazı insanlara da bu suretle 100'er deve ihsan buyurdu da bu Arap eşrafını o gün ganimet taksiminde başkalarına tercih etmişti. Resulullah'ın bundan maksadını anlayamayanlardan bir kişi itiraz ederek, "Vallahi bu taksim kendisinde adalet gözetilmeyen yahut kendisiyle Allah rızası kast edilmeyen bir taksimdir" dedi. Ben de "Vallahi bu küstahça sözü ben Resulullah'a muhakkak haber veririm" dedi. Ve akabinde Resulullah'a varıp bunu kendisine haber verdim. Resulullah'ın mübarek yüzü değişti ve kıpkırmızı oldu. Resulullah, "Allah ve Resulü adalet etmezse kim adalet eder? Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan daha çok sözlerle ezalandırıldı da sabretti" buyurdu. Alemlerin yegane Rabbi, ilahı ve meliki Allah Azze ve Celle tarafından alemlere rahmet olarak gönderilen, müminlere çok şefkatli ve merhametli, bütün insanlara peygamber kılınan, Allah'ı sevenlerin kendisine uyması gereken merci, ona itaatin Allah'a itaat olduğu, rahmet ve savaş peygamberi olan Resulullah adil davranmayacak da ya kim davranacak? Bu çirkin ve küstahça sözü söyleyenin münafıklardan olup Beni Amr bin Avf kabilesinden Muattıb bin Küşeyr olduğu rivayet edilir. Ümmetin imamı veya İslam cemaatinin emiri Allah'ın hükümleriyle hükmetmek ve Resulünün sünnetiyle amel etmek konusunda Resulullah'ın vekilidir. Adil ve muttaki imam veya emir mümin Müslümanları sevk ve idare konusunda Resulullah'ı temsil etmektedir. Allah ve Resulüne itaat eden muvahhid müttaki olan imam ya da emire itaat, Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Yine böyle bir imam veya emire isyan etmek, Allah'a ve Resulüne isyan etmektir. Yegane önderimiz Resulullah bunu böyle buyurmuştur. Resulullah'a itaat, Allah'a itaat olduğu malumdur. Böylece İslam cemaatinin mümin ve müttaki, adil ve fazıl olan emirine itaatin vacip olduğu anlaşılmaktadır. Emir hayatının diğer konularında Resulullah'ı örnek edindiği gibi insanları sevk ve idare etmede de Resulullah yegane önder ve yegane örnektir. Resulullah nasıl davranmış ise olumlu ve olumsuz olaylar hakkında tavrını ise emir konumundaki izzet ve şeref sahibi emir de öyle davranacak ve öyle bir tavır sergileyecektir. İnsan şuurlu ve sorumlu bir varlıktır. Şuurlu ve sorumlu olduğu gibi aynı zamanda sorunlu ve problemli bir varlıktır. Birçok faziletleri üzerinde taşıdığı ve bunları kendisine karakter edindiği gibi birçok istenmez huyları, çirkin davranışları ve düşük karakteri de üzerinde toplayabilir, hatta bu olumsuzluklar kendisinde kemikleşmiş huy haline gelebilir. İnsan için en yüce ve en aşağılık ahlaki tavır gündeme gelebilir. Hayvandan daha aşağı da düşebilir ve meleklerin kendisine hürmet edip sevkide bir yüce makama da çıkabilir. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur. Şüphesiz ki Allah bir kulu sevdiği zaman Cibril'e Allah falan kulu sevmiştir onu sen de sev diye nida eder. Cibril de o kulu sever. Sonra Cibril gök halkına Allah falan kulu sevmiştir. Sizler de onu sevin diye nida eder. Gök ahalisi de o kulu severler ve yer ahalisi arasında da o kimse için gönüllerine bir kabul konulur. İnsanların öğretimi, eğitimi, sevk ve idaresi için birer çoban olan Allah'ın peygamberleri ve onların varisleri olan alimler ile emirler, yönetimleriyle meşgul oldukları insanları çok iyi tanımaları gerekiyor. Bundan dolayı istisnasız bütün peygamberler hayvan çobanlığı yapmışlardır. Sürü halinde olan hayvanların sevk ve idaresini çok güzel yapmış, hem tevazu göstermiş, hem de derin tefekkür fırsatını bulmuşlardır. Bu hal Rabbimiz Allah'ın peygamberleri için uygun gördüğü bir sünnetti. Bu konuyu Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah beyan ederek şöyle buyurur. Allah koyun güdenden başka bir peygamber göndermedi. Sen de mi koyun güttün diye sordular. Resulullah, evet ben de Mekke ahalisi için birkaç kıraat ücret üzerine koyun güderdim buyurdu. Bu hal hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağı düşmüş insanların sevk ve idaresi için çok faydalı bir haldir. İnsanlara çoban olmadan önce hayvanlara çoban olmak, insan yönetiminde gereği gibi çobanlık yapmak için ihtiyaç olan bir eğitim merhalesidir. Bu konuda şu hadisleri de kaydetmek, okumak ve üzerinde durup derince tefekkür etmek yerinde olur. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Biz Resulullah'ın yanında bulunuyorduk, kendisi de ganimet taksimi yapmaktaydı. Bu sırada yanına Zülhüveyrisa denilen bir kimse geldi. Bu Temimoğullarından bir adamdı. Bu adam ya Resulallah adalet et dedi. Resulullah sana veyl olsun eğer ben adalet etmezsem kim adalet eder? Eğer ben adalet etmezsem muhakkak eli boş kalmış ve ziyan etmişsindir buyurdu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an ya Resulallah bana bu herif hakkında izin ver de onun boynunu vurayım dedi. Resulullah onu bırak onun bir takım avanesi vardır ki sizden biriniz onların namazı yanında kendi namazınızı onların oruçları yanında kendi orucunuzu muhakkak küçük görecek. Onlar Kur'an da okuyacaklar fakat Kur'an'ın feyzi onların köprücük kemiklerinden öteye geçmeyecek. Onlar okun avdan delip çıktığı gibi İslam'dan çıkacaklar. Avı delip geçen okun demirine bakılır orada kan namına bir şey bulunmaz. Sonra okun yaya giriş yerine bakılır, orada da bir şey bulunmaz. Sonra okun tüyüne bakılır, orada da bir şey bulunmaz. Ok avın işkembesi içindeki şeylere ve kana girip çıkmış, fakat onlardan hiçbir şey oka yapışmamıştır. Onların alameti iki pazusundan biri kadın memesi gibi yahut öteye beriye gidip gelen büyük bir et parçası gibi olan siyah bir adamdır. Onlar insanlar arasında bir ayrılma olduğu zaman ortaya çıkarlar buyurdular. Ebu Said şöyle dedi. Ben bu hadisi Resulullah'tan işitmiş olduğuma şehadet ediyorum. Ve yine şehadet ediyorum ki Ali bin Ebi Talip ben de maiyetindeyken bunlarla savaşmıştır. Ali bu hadiste tavsif edilen adamın aranmasını emretti. Adam arandı, neticede bulunup getirildi. Hatta ben ona baktım ve Resulullah'ın yaptığı tavsif üzere olduğunu gördüm. Aynı konuda Ebu Said el-Hudri şunu da anlatır. Ali Yemen'deyken Resulullah'a toprağı üzerinde bir altın külçeyi gönderdi. Resulullah bunun dört kişi yani Akra bin Habis el-Hanzali, Üyeyne bin Bedir el-Fezali, Alkame bin Ulaset el-Amiri ki sonradan Beni Kilab'dan olmuştur ve sonra Beni Nebhan'dan olan Zeydül Hayr et-Tahi arasında taksim etti. Bunun üzerine Kureyşliler kızdı ve Resulullah bizi bırakıp da Necid büyüklerine mi veriyor dediler. Bunun üzerine Resulullah ben bunu ancak onların kalplerini yumuşatmak, yatıştırmak için yaptım buyurdu. Derken gür sakallı, elmacık kemikleri çıkık, gözleri çukur, alnı yüksek ve başı tıraşlı bir adam gelerek Allah'tan kork ya Muhammed dedi. Resulullah ben isyan edersem Allah'a kim itaat eder? Bana siz emniyet etmezseniz hiç o Allah bana yeryüzünde yaşayan insanlar için emniyet eder mi buyurdu. Sonra o adam dönüp gitti. İnsanların emniyet etmediği, kendisinden emin olmadıkları kişiye Allah nasıl emniyet eder? İnsanların malları, canları ve yönetimleri hakkında kendi aralarında emin görmedikleri ve emanetlerini teslim etmediklerine Allah Azze ve Celle nasıl yeryüzündeki insanları sevk ve idare etme iktidarını teslim eder? Rabbimiz Allah yeryüzündeki insanların iktidarını kendilerine verdiği kullar mutlaka emin kullardır, adil ve muttaki kullardır. Allah'ın hükümlerini yeryüzündeki Allah'ın insan kullarının arasında adaletli bir şekilde icra edenler, izzet ve şeref sahibi müminlerdir. Onlar bu konuda yetkili olduğu için Allah bir emanet olan iktidarı yani imamet ve emirliği kendilerine vermiştir. Bu mümin Müslümanlar için şöyle buyurur Allah Teala. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, marufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Mümin Müslümanları Kur'an ve sünnet ölçüsünde yöneten adil ve muttaki emirlerin Resulullah'ın vekili ve temsilcisi olduklarını beyan ettik. Bu adil ve fazıl emirler, mümin Müslümanları imkan dahilinde adaletle yönetmeye devam ederken bazı bilmezlerin veya idrak etmez ya da art niyetlerin zaman zaman saldırmalarına uğrayabilirler. Bu ham kişilerin can incitici, moral bozucu, zalimane sözlerine hedef olabilirler. O zaman kamil ve fazıl imama veya emire düşen şey sabretmek, onlara karşı yumuşak davranmaktır. Eğer sert olunması gerekiyorsa tatlı sert olmalıdır. Kırıcı değil yapıcı olmalıdır. Onların hamlığı karşısında emirin çok olgun olması lazımdır. Önderi ve örneği olan Resulullah'ın bu konudaki siyasetini takip etmeli ve tavrını takınmalıdır. Cabir anlatıyor. Resulullah'a Hüneyn'den dönerken Cirane'de bir adam geldi. O anda Bilal'in elbisesi içinde gümüş vardı. Resulullah o gümüşten alıp halka veriyordu. Gelen zat, ''Ya Muhammed, adalet göster.'' dedi. Resulullah, ''Vay canına, ben adalet göstermezsem kim gösterir?'' ''Adalet göstermezsem o halde ben haybet ve hüsrana uğramışım.'' demektir, buyurdular. Bunun üzerine Ömer İbnül Hattab, ''Ya Resulallah, bana müsaade buyur da şu münafıkı tepeleyivereyim.'' dedi. Resulullah, ''Halkın benim ashabımı öldürdüğümü söylemelerinden Allah'a sığınırım.'' buyurdu. Bu çirkin sözler dünyanın ve insanlık aleminin en kıymetli zatına, en izzetli şahsiyetine hem de yüzüne karşı söyleniyordu. Bu çirkin ve kötü sözleri söyleyenler de Resulullah'ı peygamber kabul etmiş, ona ve Allah'tan getirdiklerine iman ettiklerini beyan etmişlerdi. Onlar da İslam cemaatinin hem de yeryüzünün en hayırlı nesli olan ashab arasında bulunuyorlardı. Bütün bu kötülüklerin failleri olanlara karşı Resulullah sabretmiş, yine onlara doğrusunu hatırlatıp kendilerini irşad etmiştir. Resulullah'ın irşadlarına tekrar göz gezdirip bakalım. Resulullah şöyle buyuruyordu: "Sana veyl olsun, eğer ben adalet etmezsem kim adalet eder? Eğer ben adalet etmezsem sen adil olmayan bir insana tabi olduğun için muhakkak eli boş kalmış ve ziyan etmişsindir. Ben isyan edersem Allah'a kim itaat eder? Bana siz emniyet etmezseniz hiç o Allah bana yeryüzünde yaşayan insanlar için emniyet eder mi? Vay canına, ben adalet göstermezsem kim gösterir? Adalet göstermezsem o halde ben mahrum olmuş ve hüsrana uğramışım demektir." Bütün bu eziyetlere karşı sabrı tercih eden Resulullah şöyle buyurur: "Allah Musa'ya rahmet etsin, o bundan daha çok sözlerle ezalandırıldı da sabretti. Ve Resulullah'a eziyet edip onu üzenleri cezalandırmak için izin isteyen Emirul Mü'minin İmam Ömer İbnül Hattab'a buyurduğu şu söz, Resulî siyasetin değişmez ilkesidir: halkın benim ashabımı öldürdüğümü söylemelerinden Allah'a sığınırım. Resulullah insanları eğitmek ve onlara hakikati öğretmek için Allah tarafından gönderilen bir muallimdi. O hem öğretici, hem eğitici, hem de yöneticiydi. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyuruyor: öyle ki içinizde kendinizden size ayetlerimizi okuyacak, sizi temizleyecek, size kitap ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir peygamber gönderdik. Öyleyse yalnızca beni anın, ben de sizi anayım ve yalnızca bana şükredin ve sakın nankörlük etmeyin." Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle anlatır: "Resulullah bir gün odalarının birisinden çıkıp mescide girdi. Bu esnada iki halka şeklinde oturmuş iki cemaat ile karşılaştı. Bunlardan bir halka Kur'an okuyor ve Allah'a dua ediyordu. Diğer halka da ilim öğreniyor ve öğretiyorlardı. Bunun üzerine Resulullah, bunların hepsi hayır üzeredirler. Şunlar Kur'an okuyorlar ve Allah'a dua ediyorlar. Eğer Allah dilerse onlara istediklerini verir ve dilerse vermez. Diğer cemaate işaretle, bunlar da ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Ben de ancak öğretici olarak gönderildim." buyurdu ve hemen bunların yanına oturdu. Darül Harbe dönüşmüş işgal altındaki İslam topraklarında bir araya gelip cemaat olmuş mümin Müslümanlara emir olan adil ve muttaki müminler, aynı zamanda iyi bir eğitici ve öğretici olmalıdırlar. Resulullah'ın siyasetini takip ederken, meşru hedefe meşru yollardan giderken, adalet ölçüsünde sevk ve idareyi gerçekleştiren emir ve ehli hal vel akt şurası, cahil bıraktırılmış mümin Müslümanların eğitim ve öğretim meselelerini İslami ölçülerde gerçekleştirmelidirler. Bu onların temel vazifelerindendir. İslami hareketin sıhhati ve selameti için eğitilmiş, bilgili, şuurlu ve idrak kabiliyetine ulaşmış olgun kitlelere ihtiyaç vardır. Emir ve yönetici kadro şahıslarıyla ilgili ve onlara karşı olan olumsuz olayları ve kişileri yerinde affetmesini becermelidirler. Nefislerini ön plana çıkarmamalı, bundan dolayı insanlardan öç almaya kalkışmamalıdırlar. Her zaman İslam davası ön planda olmalı, Allah'ın hakkı yüce tutulmalı ve her ne olursa olsun korunmalı, değerinden düşürülmemelidir. Resulullah kendisi için kin tutup öç almamıştır, fakat Allah'a karşı hürmetsizlik gösterildi mi, Allah'ın hukuku çiğnendi mi, o zaman öfkelenir ve Allah için intikam alırdı. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ı böyle görmüş ve böyle anlatmıştı. Bu konuda şu iki hadis ibret ve ders almak açısından imanlı ve akıllı insanlara yeterli gelir. Enes bin Malik anlatıyor: "Ben bir keresinde Resulullah'ın beraberinde yürüyordum. Resulullah'ın üzerinde Necran dokumalarından kalın kenarlı bir rida bulunuyordu. Bir çöl arabı Resulullah'a yetişti de ridasını şiddetle çekti. O sırada ben Resulullah'ın boynu ile iki omuzu arasına baktım da bedevinin ridayı şiddetle çekmesinden dolayı ridanın kalın kenarı Resulullah'ın boyun safhasında iz bırakmış olduğunu gördüm. Bundan sonra Bedevi Resulullah'a yanında bulunan Allah malından bana bir şey verilmesini emret dedi. Bunun üzerine Resulullah Bedevi'ye doğru şefkatle baktı da güldü, sonra bu Bedevi'ye biraz dünyalık verilmesini emretti. Resulullah'ın şahsına karşı böyle kaba ve cahilce harekette bulunan Bedevi'nin bu hareketine kızmayan, ona gülümseyen ve Bedevi'ye dünyalık mallardan verilmesini emreden önderimiz Resulullah, Allah'ın hukukunun çiğnenmesine veya hududullahın aşılmasına asla razı göstermemiştir. Allah'ın sınırlarının korunması hususunda hiçbir taviz vermemiş ve bu konuda en küçük bir yumuşama göstermemiş, gevşeklikte bulunmamıştır. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha şöyle beyan etmiştir. Kureyş'in mahzun soyundan olup da hırsızlık etmiş bulunan bir kadının durumu Kureyş'e hayli üzüntü vermişti. Onlar bu kadının cezadan af hususunda Resulullah ile kim konuşabilir? Bu hususta kelam etmeye Resulullah'ın sevgilisi olan Usame'den başka kim cesaret edebilir ki dediler. Nihayet Usame bu hususta Resulullah ile konuştu. Bunun üzerine Resulullah, Allah'ın tayin ettiği cezalardan bir ceza hususunda şefaat mi ediyorsun buyurdu. Sonra ayağa kalkıp da bir hitabe yaparak şöyle dedi. Ey insanlar! Sizden evvelki ümmetler ancak şu sebepten sapmışlardır. Onlar aralarında şerefli bir kimse çaldığı zaman onu bırakırlardı da, zayıf olan çaldığı zaman ona ceza uygularlardı. Allah'a yemin ederim ki eğer Muhammed'in kızı Fatıma çalmış olsaydı, muhakkak onun elini de keserdim. Çünkü yegane Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurmuştu. Hırsız erkek ve hırsız kadının çalıp kazandıklarına bir karşılık Allah'tan tekrarı önleyen kesin bir ceza olmak üzere ellerini kesin. Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ceza Allah'ın kesin bir emriydi ve mutlaka yerine gelmesi gerekliydi. Bu cezanın insanlar tarafından affedilmesi ve önlenmesi, hududullahı çiğnemekten başka bir şey olmadığı için buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Resulullah'ın beyanıyla hırsızlık yapan kendi kızı Fatıma-tu Zehra bile olsa bu ceza kendisine tatbik edilip eli kesilir. Allah'ın sınırlarını koruma konusunda Resulullah kadar titiz ve şiddetli davranmak, onun varisleri ve temsilcileri olan ümmetin imamı veya İslam cemaatinin emirinin vazifesidir. Çünkü imamın veya emirin varlık sebebi hukukullahı ve hukukul ibadı korumaktır. Yani Allah'ın hakkını ve kulların hakkını gözetip korumak, imam ve emirin asıl vazifesidir. Bunun için eldeki tüm imkanları kullanmak gerekir. Bu imkanları kullanırken de hak üzere ayak diremek ve direnmek lazımdır. Sabır da budur. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur. Artık sen sabret, Resullerden azim sahiplerinin sabrettiği gibi. Onlar için de acele etme. Önder ve örnek olan Resulullah'ın sabrı, direnci, tavrı, siyaset ve mücadele metodu, emir konumunda olan mümin Müslümanların takip etmeleri mecburi olan bir metottur. Hangi çağda ve hangi ülkede olursa olsun bu tavır ve bu metot değişmemelidir. Özde yani akidede ve hedefte herhangi bir sapma olmaksızın meşru yani İslam'a uygun olan tüm araçlar kullanılabilir. Meşru hedefe gayri meşru araç ve yollarla varılmaz. Bir helale varmak için zaruret veya ikrahı mülci hali olmadan haram bir şey kullanmayan cevaz yoktur. Hak yolda yürürken tağutların ve müstekbir zalimlerin birçok engelleriyle karşılaşılabilinir. Bu engelleri aşmak için çok çaba sarf etmek ve direnmek gerekir. Gerek tebliğ ve davet sahasında, gerekse cihat meydanında yılmadan imkanlar nispetinde çalışmak ve ümit var olmak lazımdır. Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Şimdi ben Resulullah'ın yüzüne bakıp görür gibiyim. O peygamberlerden bir peygamberi hikaye ediyordu ki, kavmi onu dövmüş de onun kanını akıtmışlardı. Fakat o yüzünden hem kanı siliyor hem de ''Ya Rab, kavmimi mağfiret eyle çünkü onlar bilmiyorlar.'' diyordu. 100 yıldır işgal edilmiş İslam topraklarında egemen olan müstevli tağuti düzenler, cahili eğitimleriyle bilgisiz bıraktıkları kitlelerle muhatap olan muvahhid müminler, insanlara İslam'ı tebliğ etmede çok zorluk çekmektedirler. Bu cahil bıraktırılan mustazaf insan yığınlarına İslam'ı anlatmak, onların kafalarındaki isi pası İslam'ın nuruyla yıkayıp tertemiz edip aydın bir hale getirmek kolay olmasa gerek. İslam davetçisi olan mümin Müslüman tüm olumsuzluklara rağmen azmi elden bırakmadan ve yılmadan çalışacaktır. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur: "Andolsun onların söylemekte olduklarına karşı senin göğsünün daraldığını biliyoruz." İslam cemaatinin emiri aynı zamanda çok azimli bir İslam davetçisi olmalıdır. Hem yönetici, hem eğitici, hem de davetçi. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah: "Öyleyse sen emrolunduğun şeyi kafaları çatlatıcısına açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme." Allah'ın emrettiklerini Resulullah'ın yaptıklarını önce nefsine tatbik etmeli, hayatında bir tavır, bir biçim olarak ortaya koymalı ve halis bir niyetle yapmalıdır ki diğer insanlara örnek oluştursun. Önderlik yani imamet ve emirlik makamına yakışan da budur elbette. Çünkü Allah sadece onun rızasını arzu ederek yapılan amelleri kabul eder. Ebu Umame el-Bahili'den Nebi Aleyhisselam'a bir adam gelerek şöhret ve mükafat için savaşan hakkında ne dersin, sevap alır mı diye sordu. Resulullah onun için hiçbir şey yoktur buyurdu. Gelen adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Resulullah her defasında o hiç sevap alamaz buyurdu. Sonra da Allah ancak kendi rızası gözetilerek halis bir niyetle yapılan ameli kabul eder buyurdu. İslam cemaatinin başında bulunan muvahhid ve müttaki emir her mümin Müslümana karşı Allah'ın emrettiği ve Resulünden öğrendiği adaleti tam uygulamalıdır. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: "Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı yakınlara vermeyi emreder. Çirkin utanmazlıklardan, kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz." Allah sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan söküp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Allah adalet yapanları sever. De ki: "Rabbim adaletle davranmayı emretti. Şüphesiz Allah adil olanları sever." Bu böyledir. Sabır muvahhidlerin bitmeyen direncidir başlıklı bölüm ile birlikte olurken Abdullah bin Mesud şöyle demişti: "Resulullah Huneyn günü olup bitince öteden beri yapa geldiği taksimlerden biri gibi ganimet mallarını taksim etti. Ensardan bir adam, vallahi bu muhakkak kendisinde Allah rızası gözetilmeyen bir taksimdir," dedi. "Ben de bu küstahça sözü muhakkak Resulullah'a söyleyeceğim," dedim. Ve Resulullah'a geldim, kendisi sahabileri içinde bulunuyordu. O sözü ona yavaşça haber verdim. O söz Resulullah'a ağır geldi, yüzünün rengi değişti ve öfkelendi, hatta "ben keşke bunu kendisine haber vermeseydim," dedim. Sonra "Musa bundan daha fazlasıyla eza edilmiş de sabretmiştir," buyurdu. İşte kıymetli dinleyenler, geçen hafta bu hadisle birlikte olurken Peygamberimizin başından geçen bir olay karşısındaki duruşu ve tavrını görmüştük. Peygamber Efendimiz burada kendinden önceki bir peygambere bakarak onun başına bundan daha fenaları gelmişti diyerek kendine çıkarım yapıyor ve bu duruma sabrediyordu. Biz de bu hadiste başımıza her ne gelirse gelsin, bir söz ne kadar ağrımıza giderse gitsin, her şeye rağmen sabır göstermemiz gerektiğini unutmamalıyız kıymetli dinleyenler. Sevgili dinleyenler, programımızda İslam olmakta direnmek başlıklı bölüm ile devam ediyoruz. Ebu Hureyre rivayet eder. Resulullah şöyle buyurdu: "Biriniz İslam'a girişini güzel yaparsa yapacağı her bir iyilik kendisi lehine 10 mislinden 700 katına kadar büyük derecelerle yazılır. Yapacağı her bir kötülük ise ancak kendi misliyle yazılır. İmam Müslim'in rivayetinde Resulullah yaptığı her kötülük de ta Allah'a kavuşuncaya kadar hep misliyle olmak üzere yazılır buyurmuşlardır. İslam'a giriş yani küfürden ve şirkten kesin bir tevbe ile tevbe ederek Allah'a teslim olmak, hiçbir şek ve şüphe duymadan ve herhangi bir katkı unsuru karıştırmadan iman etmek. İman edilmesi emredilenleri kalben tasdik, dil ile ikrar ve vücut organlarıyla gereğini yerine getirip tam teslimiyeti gündeme getirmek. Yani imanı zedeleyecek hal ve hareketlerden uzak durmak. Gerçek iman ile salih ameli beraber yaşamak, işte İslam'a girişin güzel yapılması. İmanın katıksız, amelin salih, ahlakın en güzel olması İslam'a girişi güzel yapmaktadır. Allah'tan başka kanun koyucu kabul etmemek, yani egemenliğin kayıtsız şartsız Allah'a ait olduğunu kabul etmek, Kur'an-ı Kerim'i yegane temel yasa, İslam'ı biricik hayat nizamı ve Resulullah'ı tek önder ve örnek kabul etmek, İslam'a girişi güzel yapmanın değişmez ölçüsüdür. Cahiliyeye yani İslam dışı olan tüm ideolojilere, tüm düzenlere, tüm hayat anlayışlarına ait gelenek, görenek, örf, adet, bakış açıları ve her türlü düşünceyi ayaklarının altına alarak İslam'a giren, İslam'a girişini en güzel bir şekilde yapmıştır. İslam'a yani fıtrat dinine yabancı bütün unsurları reddeden, hayatından uzaklaştıran ve onlardan uzaklaşarak Allah'ın ve Resulünün emrettiği bir şekilde yaşamak, İslam'a girişini güzel bir biçimde yaşamanın ta kendisidir. Fertten topluma, aileden devlete hayatın her merhalesinde İslam'a tabi olmak, dünyada izzet üzere yaşayıp ahirette de cennete girenlerden olmak demektir. İslam'a girmek yalnızca söz ile gerçekleşmez. Sözün öz ile birleşmesi, öz ile sözün pekişmesi ve bir hayat biçimi olarak yani hayatın ta kendisi olmak kaydıyla gündeme gelmesi gerekir. Özü İslam, sözü İslam ve bütün haliyle hareketi İslam olan gerçek muvahhid mümin ve müttaki Müslüman olmuştur. Allah'ın razı olduğu hal bu haldir. Fert be fert İslamlaşmak, dolayısıyla toplumun İslamlaşması, böylece yönetim, yöneten ve yönetilenin İslam olması gerçekleşmiş olur. Yegane hayat nizamı İslam'ın fertlerin hayatında gerçekleşmesi ve kamil manada yaşanması için toplumun yöneten ve yönetilenlerinin İslam olması gerekir. Yönetim İslam, hukuk İslam, ekonomi İslam, eğitim İslam, ticaret İslam, yani bir İslam ülkesinde ancak mümin Müslüman fert Müslümanca yaşayabilir. Yalnız ve yalnız böyle bir ülkede ve böyle bir ortamda huzurlu olur muvahhid müminler. İslam ancak böyle bir düzende yaşanır ve Allah'ın razı olduğu kulluk vazifeleri böyle bir ortamda gereği gibi yerine getirilir. Böyle bir ülke ve böyle bir ortamda Allah'ın ve Resulünün yasak ettikleri yasaklanır, serbest kıldıkları da serbest olarak işlenir. Yani haramlar yasaklanmış, helaller serbest bırakılmıştır. Mümin Müslümanların her türlü emniyeti sağlanmış, korkular onlardan giderilmiştir. Katıksız bir şekilde iman ederek İslam'a giren ve bu girişini emredilen güzel amelleri işleyerek sürdüren mümin Müslümanın işlediği her güzel ameli onun lehine olup Allah katındaki değeri 10 mislinden 700 misline kadar büyük derecelerle yazılır. Resulullah bu ölçüyü verirken İslam'a girişin güzel olmasını şart koşmuştu. Her kim ki mümin Müslüman olarak güzel ve iyi şeyler yaparsa ancak kendisinden kabul olur ve karşılığında 10 mislinden 700 misline kadar sevap kazanır. Ona hiçbir haksızlık yapılmaz ve yapmış olduğu iyi amelin karşılığını ziyadesiyle almış olur. İnsanın yaptığı işin güzel olması ve Allah tarafından kabul edilmesi onun gereği üzere iman etmesine bağlıdır. Eğer iman ile beraber güzel işler yapacak olursa, o yaptığı kendisinden kabul edilir ve karşılığında kat kat sevap alır. Rabbimiz şöyle buyurur. Kim de bir mümin olarak salih olan amellerde bulunursa, artık o ne zulümden korksun ne hakkının noksan tutulmasından. İnsanın yaptığı bir işin veya söylediği bir sözün iyi, güzel ve hayırlı olması için, o işin veya sözün İslam'a uygun olması gerekir. İslam yani fıtrata uygun olan o işi yapan veya o sözü söyleyenin mümin olması vazgeçilmez bir şarttır ki ancak mümin olan kişiden kabul olunur. Rabbimiz Allah Azze ve Celle kabul ettiği iyi amelleri iman etmek şartına bağlamıştır ve kim de bir mümin olarak salih amellerde bulunursa diye buyurmuştur. Cahiliye döneminde insan fıtratına uygun olan işlerden birisi hilful fuduldur. İnsanlık mertebesine uyan bu faziletli anlaşma yegane önderimiz Resulullah tarafından takdir edilmiştir. Zulme ve zalime karşı bir araya gelen kişilerden oluşmuş bir grup insanın anlaşmasıydı hilful fudul. Zalimden mazlumun hakkını alıncaya ve zulmü yok edinceye kadar mücadele edeceklerine dair anlaşmış ve bu anlaşmayı Abdullah bin Cüda'nın evinde yapmışlardı. İbn-i İshak dedi ki, bana Muhammed bin Zeyd bin el-Muhacir bin Kunfuz et-Teymi haber verdi ki, o Talha bin Abdullah bin Avf ez-Zühri'den işitmiş ki, o şöyle diyordu. Resulullah buyurdu ki, Abdullah bin Cüda'nın evinde bir anlaşmaya şahit oldum ki, bana onun mukabilinde kırmızı koyunlar verseler, onun bozulmasını istemem. Şayet İslam'da ona çağrılırsam, elbette icabet ederim. İslam'ın ruhuna yani gayesine uygun bir hedef güttüğü için İslam devrinde bile davet edilecek olunursa böyle bir anlaşmaya icabet edeceğini buyuruyor önderimiz Resulullah. Böyle iyi ve güzel bir işe ön ayak olan ve bu anlaşmanın onun evinde gerçekleşmesine vesile olup devamını sağlayan Abdullah bin Cüdan, müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'ın amcasının oğludur. Mesruk radıyallahu anh'tan Ümmül Müminin Ayşe radıyallahu anha demiş ki, ya Resulallah, İbn-i Cüdan cahiliye devrinde akrabalarına yardım eder, fakirleri doyururdu. Acaba bu ona bir fayda verir mi dedim. Hayır, fayda vermez. Çünkü o hiçbir gün, ya Rabbi, kıyamet gününde benim günahlarımı mağfiret eyle dememiştir buyurdular. İyi ve güzel işlerin kabul edilmesi ve ahirette iyi ve güzel bir karşılık bulunmasının tek şartı sağlam bir tevhid ve kadıksız bir imandır. Bu tevhide hiçbir şekilde şirk karıştırmamak, bu imana hiçbir küfürü bulaştırmamak gerekir. Ebu Said el-Hudri'nin rivayetiyle Resulullah

ki Allah o kötülüğü affeder. İbn Abbas'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah: Allah o kötülüğü yok eder. Allah'a karşı isyana haris olandan başka hiçbir kimse helak olmaz. Muttaki müminlerin önderi Resulullah bunları buyururken yegane Rabbimiz Allah'ın ayetlerini açıklıyordu. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur: Kim bir iyilik ile gelirse kendisine bunun 10 katı vardır. Kim bir kötülükle gelirse onun mislinden başkasıyla cezalandırılmaz ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği 7 başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat arttırır. Allah ihsanı bol olandır, bilendir. İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır? Sahih-i Buhari'nin meşhur şarihlerinden Allame Bedruddin Ayni şöyle diyor: İyilikle kötülüğün ikisi de kalbe alakalı ameller olduğu halde kötülük katlanmayıp sadece iyiliğin katlanması Allah'ın bir fazlı keremidir. Bu büyük lütuf olmasaydı cennete kimse giremezdi. Çünkü kulların kötü amelleri iyiliklerinden çoktur. İşte bu sebeple Allah Azze ve Celle kullarına lütuf buyurarak hasenatı katlamış, seyyiatı olduğu gibi bırakmıştır. Kul bir kötülük yapmak isteyip de yapmazsa nihayet o kötülük yazılmaz. Fakat o kimseye bir de hasene yazılması nereden icap ediyor diyenler olmuş, kendilerine kötülükten vazgeçmek bir iyiliktir diye cevap verilmiştir. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Bir adam Resulullah'a, ya Resulallah, Müslüman olmadan önce işlediğimiz günahlardan dolayı ceza görecek miyiz diye sordu. Resulullah şöyle cevap verdi: Müslümanlıkta güzel hareket ederse cahiliyet hayatında işlediği günah ile muahize olunmaz. Fakat her kim Müslümanlıkta fenalığında bulunursa o hem evvelce cahiliyetteki ameliyle hem de sonra Müslümanlıktaki küfür ve irtidadıyla muahize olunur. Her kim ki yegane hayat nizamı olan İslam'dan başka herhangi bir ideolojiye, felsefeye veya dünya düzenine inanmış, hayatını o gayri İslami tağuti anlayışa göre tanzim etmişken ondan tamamen vazgeçerek İslam'a girerse Allah daha önceki günahlarını affeder. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur: O inkar edenlere de ki, eğer vazgeçerlerse geçmişte yaptıkları şeyler bağışlanacaktır. Samimi bir şekilde iman ettikten sonra tekrar küfre dönecek olursa, o mürtedin Müslüman iken işlediği bütün iyi ameller boşa gittiği gibi, İslam'a girmeden önceki yani küfür ve şirk dönemindeki suçlarından dolayı da hesaba çekilir. Bu konuda Rabbimiz Allah şöyle buyurur: Sizden kim dininden geri döner ve kafir olarak ölürse, artık onların bütün amelleri dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır ve onlar ateşin halkıdır, onda süresiz kalacaklardır. Sahih-i Müslim'in şarihi İmam Nevevi bu hadisin şerhinde şunları beyan eder: Hadisin manası hususunda sahih olan kavil, hakikati araştıran ulemadan bir cemaatin kavlidir ki, o da buradaki ihsandan murat, İslamiyet'e zahiri ve batini ile girmek ve hakiki Müslüman olmaktır. Böyle bir Müslümanın kafir olduğu zamanlar işlediği günahları affedilir. Bu cihet nas-ı Kur'an-ı Kerim, hadisi sahih ve Müslümanların icmai ile sabittir. Hadiste İslamiyet kendinden önceki devirlere ait olan amellerin hükmünü yıkar buyurulmuştur. Amr bin el-As anlatıyor. Allah İslam'ı kalbime yerleştirdiği zaman Resulullah'a gelerek "Uzat sağ elini de sana beyat edeyim" dedim. Hemen sağ elini uzattı, ben elimi çektim. Resulullah "Ne oldu sana ey Amr?" dedi. "Şart koşmak istedim" dedim. "Neyi şart koşuyorsun?" buyurdular. "Af olunmamı" dedim. Resulullah, bilmez misin ki İslam kendinden önceki günahları yok eder, hicret de ondan önceki günahları yok eder, hac da ondan önceki günahları yok eder buyurdular. İnsanlık aleminin kurtuluşu, huzuru ve sıhhati için biricik nizam olan İslam, ihlası ile kendisini kabul edenleri tertemiz eder. Küfürden ve şirkten temizlediği gibi o dönemde işlenmiş olan her türlü pislikten ve günahtan da arındırmış olur. İslam manevi temizleyicidir. İslam'a girmek için kalben inanıp tasdik ederek dil ile söylenen kelime-i tevhid kişiyi her türlü pislikten temizlemiş olur. Küfürden, şirkten ve o dönemin tüm günahlarından

0: günahlarından kelime-i tevhidi söyleyerek ve ona ihlas ile bağlanarak kurtulan mümin Müslüman, daha sonra yani İslam'a girdikten sonra işleyeceği günahlardan nasuh tevbesiyle tevbe ederek arınmış olur. Bundan da anlaşıldığı gibi samimi olarak söylenen kelime-i tevhid ve samimi yapılan tevbe, mümin Müslümanı her türlü manevi pislikten, küfür, şirk ve günah kirlerinden temizler. Allah'ın razı olduğu kulların safına dahil eder. Temiz su ve temiz toprak da maddi temizleyicilerdir. Onlarla da insanın dış yönü temizlenerek maddi pislik ve kirlerden arındırılmış olur. Kelime-i tevhidi söyleyerek İslam'a giren ve samimi olarak bu halini devam ettirip La ilahe illallah ilkesine aykırı bir suç işlemeyen kişinin öldürülmesi haram olur. Çünkü o İslam'a girmiş, onun kanını helal eden küfür ve şirkten vazgeçmiş, kelime-i tevhid ile İslam'a girişi önceki suçlarını affettirmiştir. Bu konudaki örneklerden birisi şudur. Kindeli Miktat bin Amr, Zühreoğullarının antlaşmalı dostu ve Bedir'de Resulullah'ın beraberinde hazır bulunmuş bir zattır. İşte bu Miktat Resulullah'a hitaben şöyle bir mesele hakkında ne dersin? Ben kafirlerden bir kişiyle karşılaşıp vuruşsam da o benim iki elimden birisini kılıcıyla vurup koparsa, sonra benden kaçıp bir ağaca sığınsa da ben Allah için Müslüman oldum dese, ben onu tevhid kelimesini söyledikten sonra öldürebilir miyim ya Resulallah dedi. Resulullah da hayır onu öldürme buyurdu. Bunun üzerine Miktat, ya Resulallah o benim iki elimden birisini kesti, kopardı da tevhid kelimesini elimi kopardıktan sonra söyledi dedi. Bunun üzerine Resulullah, sakın onu öldürme, eğer onu öldürürsen o senin onu öldürmezden evvelki vaziyetindedir. Sen de onun söylediği tevhid kelimesini söylemesinden evvelki vaziyetindesin. Çünkü kanın kısas ile mübah olur buyurdu. Bu hakikat karşısında muvahhid müminlere düşen görev ise işittik ve itaat ettik demekten başka bir şey değildir. Küfrün, şirkin, bidat ve hurafenin her türlüsünden, küçüğünden ve büyüğünden kurtulup tüm samimiyetiyle İslam'a girip, ihlas ile salih amel işleyerek devam eden mümin Müslümanlar elbette hayır üzeredirler. Elbette onların işledikleri her hasene 10 mislinden 700 katına kadar sevap ile karşılanır. Rabbimiz Allah böyle değerlendirir. Samimi bir mümin Müslüman olmak kaydıyla gerek nefsi emmareye gerekse şeytana kanarak işlediği kötülük ise ancak kendi misliyle yazılır. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah Azze ve Celle, şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlar ise biz gerçekten en güzel davranışta bulunanın ecrini kayba uğratmayız. İman edenler ve salih amellerde bulunanlar için korkup sakındıkları, iman ettikleri ve salih amellerde bulundukları, sonra korkup sakındıkları ve iman ettikleri ve sonra yine korkup sakındıkları ve iyilikte bulundukları takdirde yasaklanmadan önce yedikleri içtikleri dolayısıyla bir sorumluluk yoktur. Allah iyilik yapanları sever. Ve Rabbimiz Allah mümin kullarına şu emri veriyor. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Bu böyledir. Kıymetli dinleyenler, bu haftaki programımızın da sonuna gelirken İslam olmakta direnmek başlıklı bölüm ile birlikte olmuştuk. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurmuştu. Biriniz İslam'a girişini güzel yaparsa yapacağı her bir iyilik kendisi lehine 10 mislinden 700 katına kadar büyük derecelerle yazılır. Yapacağı her kötülük ise ancak kendi misliyle yazılır buyurmuştu Peygamber Efendimiz. Yazar bu hadisi gerek ayetlerle, gerek hadislerle, gerek kısa notlarıyla açıklamıştı kıymetli dinleyenler. Haftaya Gerçek Kardeşlik başlıklı bölüm ile birlikte olacağız inşallah. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalınız.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel, İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel FM 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey insanlar! Düşman bize yaklaşmakta ve şeytan bizi etkilemeye çalışıyor. Kendinize gelin. Karşımızda büyük tehlikeler var. Sakın yalan söylemeyin. Sakın hile yapmayın. Yetimlerin hakkını verin. İçinizde haset olmasın ve asla başkalarının malına göz dikmeyin. Faiz almayın. Faiz vermeyin. O zaman şeytan da sizlerle uğraşmaz.
2: Gelin hep birlikte merhametli yüce Allah'a sığınalım.
0: Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanallazi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu linur.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Yeni İslam değil, yeniden İslam'a. İslam topraklarında Allah'ın razı olup beğendiği İslam'ı tartışmalı bir din haline getirmek, müstevli harbi ve mürtetlerin en önemli hedefleridir. Mürtet ve müstevli harbiler de biliyorlar ki, İslam dininden koparılamayan, İslam dini hususunda şüpheye düşürülemeyen Müslümanları esir edinmek, sömürmek, körleştirmek ve köleleştirmek mümkündür. Allah-u Teala'nın bizler için razı olup beğendiği İslam'a razı olmayıp, onu eksik veya fazla bulanlar, Allah'a karşı savaş açanlardır. Allah'ın diniyle kavgada olmak, Allah'ın peygamberiyle kavgada olmak, Allah-u Teala ile kavgada olmaktır. Allah-u Teala'nın razı olduğu İslam, eskimez, bitmez, tükenmez, parçalanmaz ve bölünmez bir dindir. İslam dini her dem taze ve yenidir. Yeniden İslam'a denilir ama yeni İslam denilemez. Şayet denilirse küfür, tuğyan ve tağutluk olur. Yeniden İslam'a yerine yeni İslam diyenler, İslam dinini ilahi kaynaklı olmaktan çıkartıp beşeri kaynaklı bir din kılmak isteyenlerdir. İlkel hurafecilerle ilkeli hurafeciler arasında herhangi bir fark yoktur. Allah'ın gönderdiği dine müdahale etmek, anlam idhalinde bulunmak, dinin sahibine ortak olmaya kalkışmak demektir. Ebu Rafi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benim emrettiğim veya nehyettiğim bir konu kendisine iletildiğinde, sakın sizden birinizi koltuğuna yaslanmış olarak, biz onu bunu bilmeyiz. Allah'ın kitabında ne görürsek ona uyarız, o kadar" derken bulmayayım. Sünen-i Ebu Davud, Sünnet 5. Sünen-i Tirmizi Şarihi Mübarek Furi, Rahmetullahi Aleyh, hadisimizin şerhinde bir başka gerçeğe dikkat çekmekte ve şöyle demektedir: "Bu hadis, peygamberlik delillerinden bir delil ve bir alamettir. Zira hadiste haber verilen durum aynen gerçekleşmiştir. Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir adam çıktı ve kendi kendisini Ehli Kur'an diye isimlendirip tanıttı. Halbuki onunla Ehli Kur'an arasında dağlar kadar fark vardı. Aslında o Ehli Kur'an değil, o Ehli ilhattı. Ne acıdır ki bu zat önceleri salihlerdendi. Şeytan onu saptırdı, azdırdı ve sırat-ı müstakimden uzaklaştırdı da ehli İslam'ın söylemediği bir takım sözler söylemeye başladı. Peygamberin hadislerini bütünüyle kesin şekilde reddetmeye kadar işi götürdü ve bütün bunlar Allah adına uydurulmuş yalan ve iftiradan ibarettir. Gerekli olan sadece Kur'an-ı Azim'le ameldir, hadislerle değil. İsterse bu hadisler sahih, mütevatir olsunlar. Kim Kur'an'dan başka bir şeyle amel ederse, o Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Maide suresi 44. ayetin hükmü altına girer, dedi. Daha buna benzer küfrü gerektiren bir sürü sözler söyledi ve bir sürü cahil de ona tabi oldu, onu imam edindi. Devrin alimleri bu adamın küfrüne, ilhadına ve İslam çerçevesinden çıktığına dair fetva verdiler. Bize göre de durum alimlerin dediği gibidir. Mübarek Furi merhumun isim zikretmeden verdiği bu çarpıcı örnek, Kur'an'la yetinme ya da sünnetsiz İslam arayışı yanlılarının sonuçta ulaşacakları noktayı göstermesi bakımından fevkalade dikkat çekicidir. Sünneti gereksiz görüp sadece Kur'an'la yetinmenin neticesi Kur'an'dır. Kur'an'la sünnetin arasını ayırma esasına dayalı iddia sahipleri, keyfi İslam arayıcıları, önü alınamayacak hurafe ve bidatlara kapı açacaklarını unutmamalıdırlar.
bu tür anlayış ve arayış sahiplerini uyarmak, uyanmazlarsa kendilerini yalnızlığa ve ilgisizliğe terk etmek, amentu hukukuna bağlı bir hayat yaşamanın gereğidir. Zira fıkhul hadisin öncülerinden Hattabi rahmetullahi aleyhin de isabetle belirttiği gibi, bid'at ve heva ehli

Muhammed'den memnun ve razıyız. Dolayısıyla bizim vazifemiz yeni İslam değil, yeniden İslam demektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, sahabenin, iyilikle onların yolunda gidenlerin İslam'ı yaşadıkları gibi yaşamaktır. Yeniden İslam'a yerine yeni İslam diyerek yola çıkanlar, kendilerini ve başkalarını Allah'ın dininden, Allah'ın peygamberinden çalmaya çalışanlardır. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde ders kitabımızın 56. sayfasındayız. Bu sayfada, sayfa başında temarin başlığı var. Alıştırmalar diye tercüme ettiğimiz bu başlık altında birinci alışmanın talimatı şöyle: Ekmilil cümelel atiyete bi vada'il fi'li zehebe fil feragi ba'de isnadihi ila zamiril münasib. Ekmilil cümelel atiyete, aşağıdaki cümleleri tamamla. Bi vada'il fi'li zehebe fil feragi, boşluğa zehebe fiilini yerleştirerek aşağıdaki cümleleri tamamla. Ba'de isnadihi ila zamiril münasib, uygun zamire isnat ettikten sonra. Peki şimdi burada boş bırakılan yerleri zehebe fiilinin mazi malum çekimiyle uygun bir biçimde tamamlamanız isteniyor. Bu alışmayı size programımızın bir önceki bölümünde ödev olarak tevdi etmiştim. Şimdi ben burada yer alan 10 cümledeki boş bırakılan yerleri tamamlayayım. Siz de cevaplarınızı kontrol etmiş olun. Birinci cümle: Eynet tullabul cedidu. Peki burada bir gramatik hata gözlemledim ben. Eynet tullabul cedidu olmaz. Ne olacak? Eynet tullabul cududu olacak. Şayet yeni öğrenci nerede demek istersek Eynet talibul cedidu deriz. Ve bu sorunun cevabı zehebe ilel müdiri olur. Yeni öğrenciler nerede demek istersek eynet tullabul cududu şeklinde sorarız. Bu sorunun cevabı da zehebu ilel müdiri şeklinde olur. Peki eynet talibul cedidu ise soru, cevabı zehebe ilel müdiri. Şayet soru eynet tullabul cududu olursa, yani yeni öğrenciler nerede anlamında bir cümle sorulmuşsa, böyle bir cümleyle bize soru yöneltilmişse, bu sorunun cevabı zehebu ilel müdiri, müdürün yanına gittiler, müdüre gittiler şeklinde olur. İkinci cümle: Nahnu zehebna ilel mel'abi, biz oyun alanına, oyun sahasına, stadyuma gittik anlamında bir cümle. Nahnu zehebna ilel mel'abi. Cümle 3: Eyne zehebtum ba'ded dersi ya ihvani, kardeşlerim dersten sonra nereye gittiniz? Eyne zehebtum. Dördüncü cümle: Ezehebte ile suqil yevme ya ebi, baba bugün çarşıya gittin mi anlamındaki bu cümlede boş bırakılan yere zehebte fiilini yerleştirdik. Ezehebte ile suqil yevme ya ebi. Cümle 5: Ene ma zehebtu ilel mektebetil yevme, ben bugün kütüphaneye gitmedim. Ene ma zehebtu ilel mektebetil yevme. Altıncı cümle: Ummi zehebet ilel müsteşfa, annem hastaneye gitti. Cümle 7: Ezehebtunne li ziyareti haletikunne ya benati, kızlarım teyzenizi ziyarete gittiniz mi? اذهبتن لزيارة خالتكن يا بناتي. جملة 8 ذهب أخي إلى المطار. Kardeşim havalanına gitti. Zehebe ahi ilal matari. Dokuzuncu cümle. Ehevati zehebne ilal kulliyeti. Kız kardeşlerim fakülteye gittiler. Anlamında bir cümle. Ehevati zehebne ilal kulliyeti. Onuncu ve son cümle. اذهبتي الى المدرسة يا عائشة. اذهبتي الى المدرسة يا عائشة. Ayşe okula gittin mi anlamında bir cümle. Efendim birinci alışmayı tamamladık. Şimdi ikinci alışmaya geçiyoruz. اكمل الجمل الاتية بوضع فعل ماض مناسب في كل من الاماكن الخالية. Ekmedil cümleler atiye, aşağıdaki cümleleri tamamla. Bir vaz-i fi'lin mazin, mazi bir fiil yerleştirerek, koyarak, münasibin, uygun bir mazi fiil. Fi kullin minel emâkinil hâliye, boş yerlerin her birine, boş yerlerin her birine uygun mazi bir fiil koyarak, yerleştirerek, aşağıdaki cümleleri tamamla anlamında bir talimat görüyoruz burada. Birinci cümle, اَسَمِعْتَ الْاَذَانَ يَا مُحَمَّدُ. Boşluğu ben semi'a fiiliyle tamamladım. اَسَمِعْتَ الْاَذَانَ يَا مُحَمَّدُ. Muhammed ezanı duydun mu anlamında bir soru cümlesi. İkinci cümle, نَحْنُ لَعِبْنَا كُرَةَ سَلَّةِ الْيَوْمَ. Biz bugün basketbol oynadık anlamındaki bu cümlede boşluğu لَعِبَ fiiliyle tamamladım. Nahnu la'ibna dedim. Cümle 3. Eğaselti kumsani ve menadili ya ummi. Eğaselti kumsani ve menadili ya ummi. Anneciğim, gömleklerimi ve mendillerimi yıkadın mı? Cümlenin anlamı bu şekilde. Dördüncü cümle. كتب المدرس الدرس على السبورة. Öğretmen dersi tahtaya yazdı. Evet efendim, sayfa 56'daki çalışmamızı tamamladık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 57'ye bakalım. 57. sayfada, sayfa başında 5 numaralı cümleyi görüyoruz. أنا فتحت باب الفصل وحامد وهشام وبلال فتحوا النوافذ. اَنَا فَتَحْتُ بَابَ الْفَصْلِ. Ben sınıfın kapısını açtım. وَحَامِدٌ وَهِشَامٌ وَبِلَالٌ فَتَحُوا النَّوَافِذَ. Hamid, Hişam ve Bilal pencereleri açtılar. اَنَا فَتَحْتُ بَابَ الْفَصْلِ. Ben sınıfın kapısını açtım. Hamid, Hişam ve Bilal pencereleri açtılar. Altıncı cümle. اَفَهِمْتُنَّ الدَّرْسَ الْجَد۪يدَ جَيِّدًا يَا بَنَاتُ. Tekrar okuyorum bu cümleyi. اَفَهِمْتُنَّ الدَّرْسَ الْجَد۪يدَ جَيِّدًا يَا بَنَاتُ. Kızlar, yeni dersi iyi anladınız mı anlamında bir cümle. Cümle 7. زَمِيلَاتِ خَرَجْنَ مِنَ الْفَصْلِ بَعْدَ الدَّرْسِ. Arkadaşlarım, kız arkadaşlarım dersten sonra sınıftan çıktılar. Zemilati haracna minel fasli. Kız arkadaşlarım sınıftan çıktılar. Ne zaman? Ba'de dersi, dersten sonra. Kız arkadaşlarım dersten sonra sınıftan çıktılar anlamında bir cümle. Cümle 8. اَقَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ بَعْدَ صَلَاتِ الْفَجْرِ يَا اَبْنَائِي. اَقَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ بَعْدَ صَلَاتِ الْفَجْرِ يَا اَبْنَائِي. Yavrularım, sabah namazından sonra Kur'an okudunuz mu? Dokuzuncu cümleye geçelim. اَخِي حَفِظَ سُورَةَ الرَّحْمَانِ. Kardeşim, Rahman suresini ezberledi. Cümle 10. Ene behastu an kalemi velakinni ma vecettuhu. Ben kalemimi aradım fakat onu bulamadım. Cümle 11. Men katale hazihil hayyate. Bu yılanı kim öldürdü? 12. cümle. Eşeribtil kahvete ya Meryem'u. Meryem kahveyi içtin mi? Meryem kahveyi içtin mi? Cümle 13. Zumela'i ekelu el mevze ve ana ekeltul inabe. Arkadaşlarım muz yediler. Bense üzüm yedim. Cümle 14. Varabet Fatımetu binteha bil asa. Fatıma kızını bastonla, sopayla dövdü anlamında bir cümle. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 57. sayfasında yer alan 3. alıştırmaya kadar geldik. Bu alıştırmanın, alıştırma 3'ün başlığı teemmel mayeli, aşağıdakileri incele şeklinde bir anlam taşıyor. Vehebe fiili verilmiş ve bu fiille ilgili olarak parantez içerisinde vehebe eşittir fi'lun artı damirun mustetirun, o da eşittir fa'ilun denmiş. Hocam ne anlatmaya çalışmış bu parantez içerisinde verilen ifade benim için derseniz, burada anlatmaya çalıştığı ifade şu: burada vehebenin müstetir hüve şeklinde takdir ettiğimiz zamirinin fail olduğu söylenmiş. Zehebe fiili siga bakımından müfret gaib sigada bir fiildir. Ve bunun faili müstetir hüve şeklinde takdir ettiğimiz zamirdir. Zehebu'ya gelince, zehebenin altında verilen zehebu'ya gelince, parantez içerisinde şu söyleyeceğim, şu açıklayacağım hususun izahı yapılmış. Şöyle ki, zehebe fiiline bitişen vav faildir denilmiş. Öyleyse bu vavı tanımlarken bundan böyle muttasıl bir zamirdir ve bulunduğu yerde bulunduğu fiilin, bitiştiği fiilin failidir diye irab edeceğiz. Zehebu'da vav faildir. Peki zehebet'de zehebetin tası için parantez içerisindeki açıklamalarda alametu te'nis denmiş. Yani zehebeye bitişen ta'u te'nis ya da açık ta, etta'ul meftuha dediğimiz açık ta dişilik alametidir. Ve bunun zamiri de, zehebet sigasının zamiri de müstetir hiyedir. Müstetir hiyedir. Müstetir hiye zehebet de faildir. O halde zehebenin faili müstetir hüve zamiri, zehebet sigasının zamiri müstetir hiye zamiridir. Zehebu sigasında zamir ise zehebe fiiline bitişen ve vavul cema'a dediğimiz çoğulluk vavıdır. Zeheb neye gelince, burada zehebeye bitişen ve kendisine nonun nisve dediğimiz dişilik nonu faildir. Zeheb ne de nun, zehebeye bitişen muttasıl bir zamirdir ve bulunduğu yerde faildir. Zehebte sigasında zehebeye bitişen t zamiri, zehebtümde yine harekeli ta, zehebtümde harekeli ta faildir ve t ta'ya bitişen mim zamiri, sakin mim, mim zamiri demişim, mim harfi, düzeltiyorum. Mim harfi cem alametidir ki bu ifade parantez içerisinde kaydedilmiş. Veheb tümde tü faildir. Tüye bitişen mimse alametul cema şeklinde bir açıklama yapılmış. Cem alametidir. Hocam ben bunu kısaca veheb tümde tüm faildir desem olur mu derseniz olur. Peki bu sayfanın sayfa 57'nin son satırında kaydedilen zehebti sigasına bakalım. Bu sigada da zehebe fiiline bitişen ti zamiri faildir. Zehebti de ti faildir. Peki zamirler arka sayfada sayfa 58'de devam ediyor. 58'in sayfada sayfa başında zehebtünneyi görüyoruz. Burada zehebtünne de yine harekeli ta, yani dammeyle harekelenen ta zamirdir. Ve bu ta'ya bitişen, harekeli ta'ya bitişen şeddeli nunsa alametul cema, cem alameti yani çoğul alametidir. Az önce zehebtüm sigasındaki tüm için söylediğimizi burada zehebtünne de tünne için de söyleyebiliriz. Hocam ben zehebtünne de tünnenin altını çizip faildir desem olur mu derseniz cevabım olur şeklinde olacaktır. Yani zehebtünne de tünneye zamirdir diyebilirsiniz. Peki zehebtü de tü zamiri ve son olarak zehebna'da na zamiri bulunduğu yerin failidir. Sevgili öğrencilerim, bu çalışmış olduğumuz, en son üzerinde durduğumuz husus, Arapça gramer kitaplarında merfu muttasıl zamirler başlığı altında yer alır. Merfu muttasıl zamir denilince gerek maziye gerek muzariye ve gerekse emri hazıra bitişen ve bitiştiği yerde fail olarak irab edilen zamirler akla gelir. Biz şu an şu dakika itibariyle 57. sayfada 3. alıştırmada başlayıp 58. sayfada 4. alıştırmanın hemen öncesinde biten bu alıştırmada, yani 3 nolu alıştırmada mazi fiile bitişen merfu muttasıl zamirleri görmüş olduk. Peki o zaman 4. alıştırmada bizden isteneni okuyup cevaplamaya çalışalım. Ayyinil fa'ile fima yeli, aşağıdakilerde faili tayin et, faili belirle anlamında bir başlık var. Peki artık kolay diye düşünüyorum çünkü konu henüz 3. alıştırmada yeni verildi ve henüz tabiri caizse ayağımızın tozuyla burada 4. alıştırmada verilen fiillerle karşı karşıyayız. Bu fiiller mazi fiiller ve bu fiillere bitişen zamirlerin ne olduğunu bulacağız. Gayet kolay bulacağınızı düşünüyorum. Haraç tu sigasında tü zamiri, celesna'da na, semi'ti'de ti zamiri, şeribtünne'de harekeli ta zamiri, oradaki şeddeli nunu cem alameti şeklinde izah etti ya kitabınız. Burada zamire tü deyip şeribtünne de tü deyip şeddeli nuna da cem alameti diyebilirsiniz veya doğrudan şeribtünne'deki tünneyi merfu muttasıl zamirdir diye tanımlayabilirsiniz. Dehalu, dehalu burada zamir vav'dır. Hafız ne de ise nunun nisve dediğimiz nisve nunu, yani dişilik nunudur. Merfu muttasıl zamir denilince aklımıza bulunduğu yerde özne, yani fail konumunda bulunan öge gelecek arkadaşlar. Efendim 4. alıştırmada 2. satırda, satır başında ekeltum fiilini görüyoruz. Burada zamir ekeliye bitişen harekeli ta'dır. Damme ile harekelenmiş olan ta'dır. Bu ta'ya da bitişen sakin mim cem alametidir, çoğul alametidir. Fakat siz buna ekel tümde tüm merfu mutlası zamirdir deseniz kabulümüzdür. Peki fetaha fiilinde zamir müstetir hüvedir. Fehimtünne de zamir tüdür. Şeddelenun cem alametidir. Veya fehimtünne de tünne zamirdir. Bulunduğu yerin failidir. Ketepte sigasında T zamirdir. Bulunduğu yerin failidir. Gaselet de gasele fiiline bitişen açık ta ta'ut te'nistir. Yani dişilik ta'sıdır. Dolayısıyla zamir değildir o. Gaselet de zamir hiyedir. Ki hiyeyi de biz müstetir zamir diye adlandırırız. La'ibu fiilinde vav bulunduğu yerin zamiri yani failidir. Dehale burada zamir müstetir hüvedir. Dehale de müstetir zamir hüvedir. Peki darabette ise darabet burada da zamir müstetir hiyedir. Peki efendim, ders kitabınızda 58. sayfada 5. alıştırmaya kadar geldik. Programımızın gelecek bölümünde inşallah bu alıştırmadan, alıştırma 5'ten ileriye doğru okumaya devam edeceğiz. Programımızın bir sonraki bölümünde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: موسى الأشعري رضي الله عنه روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kulun çocuğu öldüğünde Allah-u Teala meleklerine şöyle der: Kulumun çocuğunun ruhunu kapsettiniz, öyle mi? Melekler evet dediler. Allah-u Teala, demek onun gönlünün meyvesini aldınız. Melekler evet dediler. Allah-u Teala, peki kulum ne dedi? Melekler şöyle derler: Sana hamd etti ve biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz dedi. Allah-u Teala şöyle buyurur: Kulum için cennette bir bina inşa edin ve onu hamdevi olarak isimlendirin. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor, sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor, ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said-i Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Eneslere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
0: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel efendim. 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol.
1: Çok konuşmayın, çok dua edin.
0: İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Enbiya 83-84. Hazreti Eyyub'un duası. Eyyub'u da an. Hani o bir zamanlar bu dert gelip beni buldu. Ama sen merhametlilerin en merhametlisisin diye Rabbine yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul etmiş ve onu bizar eden dertten kurtarmıştık. Dahası katımızdan bir rahmet ve gereği gibi kulluk edenlere bir öğüt olmak üzere ona yakınlarını bir kat daha artırarak geri vermiştik.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: hiçbir küçük günahı önemsiz ve basit görme. Çünkü büyük günahlar küçük günahlardan dallanıp budaklanır. Denilmiştir ki, kim ibadette Allah'a yakın oldu, o halk içinde kimsesiz ve garip oldu. Denilmiştir ki, kusurunu itiraf eden insan daima övülür. Kusuru itiraf etmek, Allah katında itibar sahibi olmanın işaretidir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Kardeşler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmenliğini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliği konuşmaya, işlemeye devam ediyoruz. Abdülfettah Ebu Gudde'nin bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam ve Öğretim Metotları isimli kitabından işlemeye bölümleri devam ediyoruz. Bugün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir olaya önünde olan, gördüğü, şahit olduğu, gerçekleşen bir olaya sükut etmesi, onaylaması şeklinde insanları eğitmesi. Buna takrir diyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ikrarı diyoruz ya da takriri sünnet denir. Sünnetin literatürde, sünnetin ilimde, usulde ki en böyle bilinen tanımlarından biri şudur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, fiilleri ve takrirleri derler, denir, öyle söylenir. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın takriri bir olaya sükut etmesi onun mübah olduğunu gösterir. Ya da onaylayan, onun işte tebessüm gibi ya da onaylayan sözle onaylaması da Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yapması o olayın meşru olduğunu gösterir. Bununla ilgili İki tane hadisi zikrediyor Üstad Ebu Gudde. Bunlardan birincisi Ebu Cüheyfe Vehb bin Abdullah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Selman ile Ebu Derda'yı birbirine kardeş yaptı. Burada bir not düşüyor Üstad Gudde. İbni Hacer nakleder ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları iki kez kardeş yaptı. Birisi Mekke'de hicretten önce, bir diğeri Medine'de. Medine'deki işte Abdurrahman bin Avf ile Sad bin Rebi'yi kardeş yapması gibi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Derda ile Selman'ı kardeş yapıyor. Bu bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret ettiği zaman Ebu Derda'nın hanımı Ümmü Derda'yı biraz böyle eski püskü elbiseler içinde görüyor. Diyor ki bu halin nedir diye soruyor. Kardeşin Ebu Derda, onun hiç dünyaya ihtiyacı yok diyor. Yani dünyada pek gözü olmadığı için biz de kendimize çok dikkat etmiyoruz diyor Ümmü Derda. Ebu Derda gelince ona yemek hazırlıyor ve sen ye ben oruçluyum diyor. Selman da şöyle bir cevap veriyor. Hayır, sen yemezsen ben de yemem. Böyle deyince o da yiyor. Dikkat ederseniz Ebu Derda hep böyle biraz fazla züht yaşamaya çalışıyor. Ama nefsine zulmettiğini anlıyor buradan Selman. Dolayısıyla Hazreti Selman Ebu Derda'yı teşvik ediyor. Sen yemezsen ben de yemem diyerek onun da yemesini sağlıyor. Gece Ebu Derda ibadete kalkmak istiyor. Hazreti Selman bırakmıyor, uyu diyor. Daha sonra yine kalkmak istiyor. Hazreti Selman yine uyu diyor. Gecenin sonuna doğru Selman şimdi kalk diyor. Beraber namaz kılıyorlar. Sonra diyor ki Hazreti Selman, Rabbinin üzerinde hakkı var. Nefsinin üzerinde hakkı var. Ailenin üzerinde hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver diyor Hazreti Selman. Aslında bu sünnetten bildiğimiz en temel, en genel ölçülerden, kaidelerden biri. Hazreti Selma bunu hatırlatıyor Ebu Derda'ya. Ebu Derda iman aşkıyla, takva şevkiyle biraz nefsine, ailesine sanki biraz zulmediyor. Ya da zulmediyor demeyelim ama biraz onları ihmal ediyor. Nefsine de biraz zulmediyor. Bunu Hazreti Selma hatırlatıyor. Ebu Derda daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gittiğinde bunları anlatınca Resulullah buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Selman doğru söylemiş. Evet, bir diğer rivayet Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Zatü's Selasil gazvesinde soğuk bir gecede ihtilam oldum diyor. Gusül alacak olursam ölürüm diye korktum. Teyemmüm edip arkadaşlarıma sabah namazını kıldırdım. Onlar da bunu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a anlattılar. Resulullah, ey Amr, arkadaşlarını cünüp olarak mı namaz kıldırdın? Yani cünüp olarak namaz kıldırdın öyle mi buyuruyor. Gusül olmama engel olan şeyi kendilerine anlattım ve Allah-u Teala'nın nefislerinizi öldürmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı son derece merhametlidir. Buyurduğunu dinlemiştim dedim. Bunu söyleyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gülümsüyor ve bir şey demiyor. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gülmesi hiçbir şey dememesinden daha da kuvvetli bir tasdik aslında. Dolayısıyla bunun da çok soğuk olduğunda ve nefis can konusunda, sağlık konusunda çok endişe edildiğinde teyemmümle abdest olacağının delili olarak alimler bunu kaydediyorlar. Bir diğer başlık kardeşler, yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliği ile alakalı örneklerden durum ortaya çıkan durumlar, yani münasip durumları fırsat bilmesi Resulullah'ın. Tabii bu birazdan örneklerde de göreceğimiz gibi aslında eğitimin ya da öğretilmek istenen ilkenin çok somut bir şekilde ya da benzerini, bir teşbihini somut bir şekilde karşılarında yaşayarak gördüklerinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tam işte burada öğrenilir dediğini anlıyoruz. Yani dolayısıyla daha iyi öğrenilir aslında böyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bunu kullanıyor. Cabir anlatıyor radıyallahu anh. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün yayla köylerinden birisinden dönerken çarşıya uğruyor. Halk etrafını kuşatıyor. Bu arada küçük kulaklı ölmüş bir oğlağın yanından geçiyorlar. Uzanıp kulağından tutuyor ve hanginiz bunu bir dirheme kendisinin olmasını ister diyor. Sahabeler onun bir şey karşılığında bizim olmasını istemeyiz. Hem onunla ne yapabiliriz ki dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da peki bunu bedelsiz sizin olmasını ister misiniz diye soruyor. Yani tamam bu ölmüş oğlağı almıyorsunuz para verip. Peki bedelsiz olmasını ister misiniz? Sahabiler diyor ki vallahi diri olsaydı kulaklarının küçüklüğü onun için bir kusurdu. Zira küçük kulaklı ya bir de ölü olsayken ya da bir ölüyken nasıl kıymetli olur diyorlar. Resulullah da buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam. Vallahi dünya Allah için bu hayvanın sizin nezdinizdeki değersizliğinden daha değersizdir buyuruyor. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam esirler geldi. Bir de baktık ki esirler içindeki bir kadın göğsünden süt akmış halde, yani böyle kaybettiği çocuğunu arayıp süt emziren bir anne koşuyor. Kadın esirler içinde bir çocuk buluyor. Onu hemen alıp göğsüne yapıştırıyor ve emziriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere dedi ki bu kadının çocuğunu ateşe atacağını düşünür müsünüz? Bizler de hayır, onu atmamaya, korumaya takati yettiği sürece atmaz dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak Allah kullarına bu kadının çocuğuna merhametinden daha çok merhametlidir buyurdu. Şimdi Resulullah aleyhisselatü vesselam ashabıyla birlikteyken bir kadın, çocuğunu kaybeden bir kadın, o an gerçekleşen, spontan gerçekleşen bir olay. Ama Allah-u Teala'nın rahmetini anlatırken, çünkü Allah-u Teala'nın rahmeti dünyada insanların somut bir şekilde müşahede edebilecekleri bir rahmet değil. Zaten Allah-u Teala'nın hiçbir sıfatı insan aklının vüsatine, genişliğine sığmaz. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın birçok sıfatını ve özellikle de rahmet sıfatını anlamak için buna benzer somut olaylar üzerinden çıkarım yapmak ve tabiri caizse onun üzerinden daha da büyüğünü, daha ötesini düşünmek daha iyi anlamaya vesile olur. Yani Allah-u Teala'nın sevgisini, rahmetini soyut cümlelerle çok güzel anlatabiliriz. Ama yani zihin bunu anlasa da tam içselleşmesi için buna benzer çok somut, insanın çok aşina olduğu. Çünkü anne çocuk sevgisi, annenin çocuğa olan sevgi, yeryüzünde insanın görebileceği en büyük sevgidir. En karşılıksız ve içten olan sevgidir. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tam bunu gösteren bir örnek olduğunda çok iyi anlaşılacağını, somut bir şekilde içine işleyecek, insanların içine işleyecek şekilde anlaşılabileceğini gördüğü için hemen Allah-u Teala'nın rahmetini örnek olarak veriyor. Evet. Bir diğer rivayet yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resulullah aleyhissalatü vesselamla birlikte ayın 14'ünde oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaya baktı ve dedi ki şu ayı gördüğünüz gibi kıyamet gününde de Rabbinizi göreceksiniz. Hiçbiriniz görmekten mahrum kalmayacaksınız. Güneşin doğmasından ve batmasından önceki namazları eda etmeden geçirmemeye gücünüz yetiyorsa bunları eda ediniz buyurdu ve şu ayeti okudu. Rabbini güneşin doğuşundan ve batışından önce överek tesbih et. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'yı görmeyi, tabi bu görmenin keyfiyeti bizim için meçhul bir keyfiyet. Buradaki görme nasıl gerçekleşecek? Cennet hakkında cennet gibi olağanüstü, olağanın üstü olan bir mekanda, bir yerde insanın pek çok nimetin, pek çok varlığın çok başka bir şekilde, daha belki üst bir şekilde, daha iyi bir şekilde yaratılacağı öyle bir yerde Allah-u Teala nasıl görülecek? Buradaki görmenin içeriği nedir? Bunu tartışmaya çok gerek yok. Ama orada Allah-u Teala ile bir kavuşma, bir vuslat yaşanacak. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada insanların ay gibi, güneş gibi böyle somut objeleri görmek için insanlar biraz birbirlerine, yani orada mekan kısıtlı bir insanı kısıtlar. Ama Allahu Teala'yı görmek ve Allahu Teala'ya orada belki de en büyük nimet olan Allahu Teala'ya kavuşmanın bu şekilde olmayacağını, bunda hiçbir zorluk olmayacağını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam göstermiş oluyor. Buradaki anlama ayın 14'ünde ki ayın 14'ü sonuçta yine bir varlıktır. Mekanla mukayyet, mekanla sınırlı bir varlıktır. Orada bile ciddi sayıda insan hiçbirbirini zorlamadan görebiliyorsa Allahu Teala'yı cennette bütün Müslümanlar hiç zorlanmadan görecekler, müşahede edecekler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir diğer öğretme yöntemi aslında en belki önemli, akılda tutulması gereken. Çünkü genelde din eğitimi söz konusu olduğunda insanların zihninde hep böyle ciddi hocalar vardır. Çok ciddi. Hiçbir böyle işte gülmek, eğlenceye dair hiçbir şey yok gibi bir imaj vardır ve maalesef öyle de gene çok teamül vardır, yani pek çoğu da öyledir maalesef, özellikle hani geleneksel bazı çevrelerde. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle biri değildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeri geldiğinde abartmadan, asla işte laubali olmadan ama gülerek, tebessüm ederek, güldürerek, espri yaparak, güzel kelime şakası yaparak, nükte yaparak, bunları çok abartmadan, çok devamlı yapmadan, birinin alınabileceği ya da insanların böyle gevşek karakterlere sahip olabileceği şekilde değil. Ama böyle zamanı geldiğinde çok hoş nükteler yaptığı, yapan sahabeleri bir şey demediği çok bilinen bir husustur. Dolayısıyla hiç böyle tavizsiz, kas katı bir ciddiyet sünnet değildir. Çok net bunu söyleyebiliriz yani. Çünkü o böyle aşırı soğuk, insanı korkutucu ciddiyet yüzünden insanların pek çoğu İslami ilimlerden soğumuştur. Tabii ki dediğim, yani burada hep dengeyi gözetmek lazım. Soğuyanın muhakkak kendine göre kesinlikle sorumluluğu var. Ama buna sebep olan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin emrini gözetmeyen, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yeri geldiğinde küçük de olsa nükte, mizah yaptığı ölçülü bir şekilde bu sünneti işlemeyen hocaların ya da davetçilerin ya da Müslümanların, İslam'ı temsil edenlerin kesinlikle sorumluluğu olacak yani. Burada mesela İmam Nevevi diyor ki, men edilen şaka aşırı olan ve devamlı yapılan, çünkü bu gülmeye, çok gülmeye ve kalp katılığına sebep olur. İnsanlar işte Allah'ın zikrinden alıkoyar, önemli hususları düşünmekten alıkoyar. Hep gevşek, eğlence, oyun, eğlenceye. Bu sıkıntılı olan, işte karşıdakini üzmeye varır, kinleşmeye neden olur gibi. Bunlar zaten aslında yaşadığımız da şeyler, yani görüyoruz da bunu. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünneti muhatabını hoş etmek için, gönlünü hoş etmek için, gönlünü almak için, aradaki muhabbet bağını güzelleştirmek için, renklendirmek için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıştır. Mesela iki örnek var. Onları okuyalım. Biri Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Tabii şu şartı söylüyoruz. Hep çok da meşhurdur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şaka olsa bile yalan söylemiyor. Burası da önemli. Bir gün bizim yanımıza gelirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim yanımıza gelirdi, diyor Enes bin Malik. Benim Ebu Umeyr. Umeyr de Amr'ın küçültülmüş hali. Yani Amrıcık demektir. Hüseyin Hasancık demek gibi yani. Ebu Umeyr künyeli küçük bir kardeşim vardı. Oynadığı nugarı ölmüştü. Nugar, serçe kadar kırmızı kakalı bir kuş. Nugarı ölmüştü Ebu Umeyr'in. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün onun yanına vardığında onu üzgün görüyor. Nesi var diye soruyor. Nugarı öldü diyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da böyle latife ederek, küçük çocuğun gönlünü alarak, ey Ebu Umeyr, nugayırcık ne oldu? Ne oldu nugayır şeklinde söylüyor. Hani orada bir kafiye de söz konusu oluyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada çocuğun gönlünü alıyor. Bunun üzerinden Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hani hoş nüktesi, çocuğa takılması ve çocuğu sevmesi üzerine bazı çıkarımlar yapıyorlar alimler. Neler? Birincisi, neler olabilir bunlar diye. Birincisi, imam halkından birini özel olarak ziyaret edebilir. Hatta belki etmelidir. Halkından bir kısmıyla birlikte olabilir. Alimin istifade edecek kimseye giderek ilmini sunması caizdir. Henüz aklı ermeyen çocuklar da dahil insanlara şaka yapmanın caiz olduğunu anlarız. Çocuğu olmayana Ebu Abdullah, Ebu Ahmet gibi isimler takmanın caiz olduğu. küçük çocuğa Ebu Umeyr denebilir. Eziyet etmedikten sonra küçüklerin kuşlarla oynamasının caiz olduğu. Veliler küçük çocuğa böyle bir kuş alabilirler yani. Malı küçüğü eğlendirecek mübah şeyler harcamanın caiz olduğu, kuşu kafes gibi şeylerde saklamanın caiz olduğu, insanlara akılları ve idraklerine göre muamele etmenin gerekliliğini anlıyoruz. Yine karşıdakini üzmeyecekse isimlerin sonuna cık gibi böyle sevgi, bu küçültme ekidir. Bazen yani bu tabi kullanımına göre değişir. Türkçede de öyle. Yani kullanıma göre değişebilir muhakkak, bağlamına göre, ama burada bunun da eğer karşıdaki alınmıyorsa caiz olduğunu görüyoruz. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan yük hayvanı istiyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam onu diyor ki seni dişi devenin yavrusuna bindireceğim. Tabi burada adama böyle deyince dişi devenin yavrusuna bindireceğim, adam herhalde küçük bir deve olacağını düşünüyor. Ya Resulullah, dişi devenin yavrusunu ne yapayım deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam da buyuruyor ki bütün develeri dişi develer doğurmuyor mu diyor. Orada böyle bir kelime şakası yaparak adama takılmış oluyor yani. Dolayısıyla Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu ölçülü mizah, ölçülü espri ve nükte yapmayı, kendisini yapması ve bu konuda sadece katı kas katı bir insan olmaması, ki ayetle de sabittir. Eğer öyle biri olsaydı insanlar onun etrafından dağılırlardı. Eğer öyle biri olsaydı onu örnek alırlardı ve bu fıtrata aykırı bir eğitim yöntemi olurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam merhametli biri olduğu için çok sağlıklı, çok Allah tarafından kendisine öğretilen çok müthiş bir sistemle insanları eğittiği için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu her konuda ölçülü olduğu gibi burada da böyle bir ölçü oluyor. Hem yeri geldiğinde şaka yapıyor ama asla ciddiyeti kaybetmiyor. Hiçbir zaman da kas katı, insanların böyle korkacağı bir yüz, bir suret asla edinmiyor. Tamamıyla ölçülü bir şekilde. Her konuda zaten bütün bu derslerde hep Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ölçülü olduğunu, hep vasat üzerinde gittiğini görüyoruz. Bu İslam'ın özellikle ahlakın özetidir desek, vasat olmak ahlakın özetidir desek herhalde yanlış olmaz kardeşler. İnşallah haftaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Meryem 3:7. Hazreti Zekeriya'nın duası. Hani o Rabbine içinin ta derinliklerinden seslenerek şöyle yalvarmıştı:
2: Rabbim, benden iş geçti, kemiklerim eridi, başa ak düştü. Ama ey Rabbim, sana dua edip de eli boş kaldığım hiç olmadı. Ve gerçek şu ki benden sonra yakınlarımın yerimi doldurabileceğinden kaygı duyuyorum. Üstelik karım da kısır. Öyleyse bana kendi katından yerimi dolduracak bir ardıl ver. Hem bana hem Yakup oğullarına varis olsun. Ve sen de ey Rabbim onu razı olacağın biri kıl.
1: Melekler seslendiler: Ey Zekeriya, işte biz sana adı Yahya olan bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz. Allah buyuruyor ki, daha önce hiç kimseyi ona adaş kılmadık.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Duhan 12-16. Cehennemliklerin duası. O gün insanlar, "Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz," derler. Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve "Bu öğretilmiş bir delidir," dediler. "Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız."

0: Özel FM uyarıyor.
1: Hırs, azamet, kin, nefret, öfke, kavga. Dünyadaki kargaşanın nedeni olan bu olumsuz duygular ancak sevgi, sabır, hoşgörü, fedakarlık ve yardımlaşmayla aşılabilir. Tüm bu güzellikleri yaşayabilmenin kaynağı ise Kur'an ahlakıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Bumerang. Bumerang. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hayatı. Doğumu ve yetişmesi.

Ebu Hanife, Numan bin Sabit, bin Zuta, bin Mah el-Kufi. Dört mezhep imamının ilki, İslam hukuk düşüncesine büyük hizmeti geçen fakihtir. Irak'ın Küfe kentinde doğdu, Bağdat'ta öldü. Aslen Arap olmayan Ebu Hanife'nin ırki kökeni konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Birincisi, Fars-İran kökenli olduğuna, ikincisi, babası Fars, anası Hint, Sint kökenli olduğuna, üçüncü, Türk kökenli olduğuna, dördüncüsü ise Afganistan'ın Kabil kentinden olduğuna, beşincisi ise Nabati kökenli olduğuna dairdir. Birçok farklı bölgelere ve ırklara mensubiyetinin rivayet edilmesi, babası Sabit'in çeşitli yerlerde bir süre oturduktan sonra Kufe'ye gelip yerleşmesiyle açıklanabileceği gibi, büyük şahsiyetlerde hep görüldüğü üzere farklı ırk ve bölge mensuplarının Ebu Hanife'ye ayrı ayrı sahip çıkmalarıyla da açıklanabilir. Ebu Hanife'nin dedelerinin ana yurdu olan bölgede Türkler de dahil birçok Müslüman kavmin yaşamakta oluşu, onun aslen Türk olabileceği ihtimalini de akla getirmektedir. Türklerin batıya kayışları ve İran dolaylarında yerleşmeleri dikkate alınırsa bu ihtimal güçlenmektedir. İmam-ı Azam'dan bahseden klasik kaynaklar, asıl adı Numan'ı unutturacak kadar kendisiyle şöhret bulduğu Ebu Hanife sağını konusunda yeterince açık ve doyurucu bilgi vermez. Bu konuda üç görüş ileri sürülür. 1. Ebu Hanife onun künyesidir. Ancak Ebu Hanife'nin gerçek bir künye değil, bir lakap ve takdir edici sıfat olduğu şüphesizdir. Zira kendisinin Hanife adında bir kızı yoktur, yalnızca Hammad adında bir oğlu vardır. 2. İbni Hacer el-Heytemi'nin belirttiğine göre Hanife, Irak'ta bir tür divit anlamına gelir. Ebu Hanife yanında sürekli divit taşımasından dolayı çok divit taşıyan anlamında Ebu Hanife sanını almıştır. 3. Çağdaş yazar Şibli Numani'ye göre Ebu Hanife sanı Ebul Milletil Hanife, doğru inancın koruyucusu tabirinin kısaltılmış biçimidir. Ticaretle meşgul varlıklı bir ailenin çocuğu olan Ebu Hanife, tahsiline, çağının geleneğine uygun olarak Kur'an'ı ezberlemekle başladı, hafız oldu. Kıraat ilmini Kıraat-ı Seb'a bilginlerinden Asım bin Behdele'den öğrenmiştir. İlim tahsiline başlamadan önce kumaş ticareti yapmıştır. Kufe'de bir kumaş dükkanı vardı. İlim hayatına atılınca ticaret işini ortakları aracılığıyla sürdürmüştür. Öğrencilerine ve başkalarına maddi yardımlarda bulunmuştur. 16 yaşında hacca gitmişti. Kabe haremindeki ders halkalarını görmesi ilim aşkını körükledi. Ebu Hanife Küfe ve Basra'da büyüyüp gelişti. Bu iki bölge eski kültür ve medeniyetlere mensup insanların bulunduğu, yeni Müslüman olanların çokça yaşadığı, Arapça öğretiminin ilmi ve siyasi faaliyetlerin yoğun olduğu önemli bölgelerdi. Böyle bir ortamda ticaretle uğraşan parlak bir zekaya sahip Ebu Hanife'ye çevresindeki bilginler yakın ilgi göstererek onu ilme yöneltmişlerdir. Ebu Amr eş-Şabi bu bilginlerin başında gelir. Ebu Hanife kıraatten sonra akaid ve cedel ilmini öğrenmiştir. Dönemindeki inkarcı ve bidatçılarla tartışmalar yapmış, böylelikle Hazreti Peygamber'den sahabeye ve sonraki nesillere intikal eden ve o dönem Müslümanlarının çoğunluğunca da benimsenen itikadi esasları savunmuştur. Bu görüşleri zamanla Ehl-i Sünnet, özellikle Maturidi anlayışının oluşumuna önemli ölçüde yardımcı olmuştur. Fıkıh öğrenimi ve fukaha ile görüşmeleri.
İmam-ı Azam daha sonra fıkıh öğrenimine yönelmiştir. Devrinin ünlü fakihi Hammad bin Ebu Süleyman'a öğrenci olarak Küfe Camisi'ndeki derslerinde 18 sene kadar ondan fıkıh okumuştur. Hammad fıkıh tahsilini İbrahim en-Nehai ile Şabi'den yapmıştı. Onlar da Kadı Şuray, Alkame, Mesruk ve El-Esved bin Yezid'den fıkıh öğrenmişler. Bu sayılanlarsa Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Abdullah bin Mes'ud'dan ilim tahsil etmişlerdir. Buna göre Ebu Hanife, ilim tahsil ederken 4 çeşit fıkıh öğrenmeye özen göstermiştir. 1. Maslahata, kamu yararına dayalı Hazreti Ömer'in fıkhı. 2. Şer'i hakikatleri araştırıp ortaya koymak için yapılan istinbata, yani delilden, kuraldan çıkarıma dayanan fıkhı. 3. Tahrice, genel kuraldan çıkarıma dayanan Abdullah bin Mes'ud'un fıkhı. 4. Kur'an ilmi olan Abdullah bin Abbas'ın fıkhı. Küfe ve Basra'daki hadis ve fıkıh üstadlarının ders halkalarına katılmış, 100 kadar tabi'in alimiyle görüşüp pek çok kimseden hadis dinlemiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, kendi zamanındaki İslam dünyasının en önemli merkezlerinden pek çoğuna seyahat etmiştir. Bilhassa Mekke ve Medine'ye birkaç kez gitmiştir. Buradaki fukaha-i seb'a denilen 7 hukukçunun hayatta olanlarından çok feyiz almıştır. Seyahatleri sırasında Ata bin Ebi Rebah, İkrime ve Nafi ile görüşüp onlardan hadis dinlemiştir. Böylece Mekke ve Medine'deki ilimden de yararlanmıştır. İmam Malik, Sufyan bin Uyeyne, ilk fıkıh kitabının yazarı İmam Zeyd bin Ali, Muhammed el-Bakır ve İmam Cafer-i Sadık gibi pek çok bilginle de görüşmüştür. Hatta devrinin sapık fırkalarının yetişkin ve fikri önderleriyle de görüşmekten çekinmemiştir. Ayrıca hac mevsimlerinde Mekke'ye gelen çeşitli bilginlerle görüş ve düşüncelerini tartışıp olgunlaştırmıştır. Şahsiyeti.

Ebu Hanife, kanaatkâr, cömert, güvenilir, abid ve zahit biriydi. Kazancına haram ve şüpheli gelir karıştırmazdı. Her yıl kazancını hesaplar ve çevresindeki ilim adamlarıyla öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılardı. Dış görünüşe de önem verir, temiz giyinirdi. Duygulu bir kalbe ve hassas bir ruha sahipti. Vakar ve sükuneti ruhunun yüceliğinden ve Allah'a bağlılığından ileri geliyordu. Derin ve hür düşünce sahibiydi. Hazır cevap olup fikirlerini kolayca anlatır, tutukluk göstermezdi. İyi davranışın büyük bir ibadet olduğunu söylerdi. Ebu Hanife inandığını ve doğru bildiğini söylemekten, gerektiğinde mücadelesini de yapmaktan çekinmeyen bir medeni cesaret sahibiydi. Bu uğurda pek çok sıkıntı çekmiştir. Hem Emeviler hem de Abbasiler devrinde halifelerin ve valilerin yaptıkları haksızlıklara açıkça karşı çıkmıştır. Halifelerin hediyelerini ve yaptıkları görev tekliflerini kabul etmemiş, işkenceye katlanmayı ve hapse girmeyi tercih etmiştir. Abbasi halifesi Mansur, kendi kumandanlarını isyancılara karşı savaşmaktan vazgeçirmeye çalışan Ebu Hanife'ye, kendi bağlılığını da denemek için Bağdat başkadılığını teklif etmiştir. Ancak Ebu Hanife bu teklifi kabul etmemiş, bu yüzden Bağdat'ta hapse atılmış, işkence görmüştür. Kendisine Emeviler ve Abbasiler zamanında birkaç defa başkadılık görevi teklif edilmiş, ısrar ve işkence edilmiş olmasına rağmen ilim hürriyetine ve hakkı söyleme serbestliğine zarar verir diye kabul etmemiştir.

Ebu Hanife idareciler yanında devrindeki alim ve kadıların görüş ve kararlarını da eleştirmiştir. Küfe kadısı İbni Ebi Leyla'nın verdiği kararları öğrencileriyle birlikte derste ve ilmi toplantılarda tartışmış ve eleştirmiştir. Bu durumdan rahatsız olan İbni Ebi Leyla'nın talebi üzerine halife tarafından bir süre fetva vermesi yasaklanmıştır. Öğrencisi Ebu Yusuf, hocası Ebu Hanife ile İbni Ebi Leyla'nın farklı görüş noktalarını İhtilafu Ebu Hanife ve İbni Ebi Leyla adında bir kitapta toplamıştır. Ebu Hanife Bağdat'ta ölmüştür. Zehirlenerek öldüğü ve hapisten cenazesinin çıktığı da rivayet edilir. Hapisten çıktıktan bir süre sonra öldüğü rivayeti tercih edilmektedir. Cenazesi vasiyeti üzerine Hayzuran kabristanının doğu tarafına defnedilmiştir. Daha sonra Selçuklu Sultanı Melik Şah'ın veziri Şerefülmülk Ebu Sa'd el-Müstefi 1067 miladi yılında 469 Hicri yılında mezarı üstüne bir türbe yaptırmış, çevresine de medrese kurulmuştur. Bu türbe Osmanlılarca pek çok defa tamir ve tezyin edilmiştir. Kabri bugün Bağdat'ta kendisine nispetle Azamiye denilen yerdedir, önemli bir ziyaretgâhtır. Ders işleme yöntemi ve öğrencileri. Hocası Hammad'ın ölümünden sonra 738 yılında arkadaşlarının ve öğrencilerinin ısrarı üzerine 40 yaşlarındayken onun yerine geçerek ders okutmaya başlamıştır. Ebu Hanife derslerini akademik bir ortamda yürütüyordu. Geniş bir hoşgörü içinde öğrencileriyle ilmi meseleleri bizzat tartışmıştır. Derslerinde ve ilim meclislerinde herkese söz hakkı verir, farklı görüşleri dinler, öğrencilerini kendi kanaatlerini benimsemeye kesinlikle zorlamazdı. Tartışma sonunda ulaştığı sonuç için bizim kanaatimiz ve ulaşabildiğimiz en güzel görüş budur. Bundan daha iyisini bulan olursa şüphesiz ki doğru olan onun görüşüdür diyerek hem farklı görüşlere hoşgörüyle bakar hem de ilmi araştırmayı sürdürmek konusunu teşvik ederdi. Ebu Yusuf'un naklettiğine göre kendisine bir mesele sorulduğunda Ebu Hanife, önce öğrencilerinin bu konuda bildikleri hadisleri ve sahabi görüşlerini sorar, ardından kendi bildiği rivayetleri nakleder, meseleyi değişik yönleriyle ele alır, öğrencilerinin görüşlerini ayrı ayrı dinler, daha sonra da o meseleyi hükme bağlardı. İşte bu faaliyet hicretin ikinci asrında Küfe şehrinde İslam hukuk kurallarının sistemleştirilmesi için girişilen ilk toplu çabadır. Etrafındaki seçkin ve yetkin öğrencilerin oluşturduğu bu ders halkası bir bakıma önceki kuşaklardan devralınan zengin fıkıh mirasını gelişen şartlara ve çoğalan fıkhi meselelere koşut olarak yeniden değerlendirip sistemleştiren geniş katılımlı bir içtihat şurası gibi görev yapmıştır. Özellikle Irak, Horasan, Harezm, Türkistan, Tuharistan, Sind, Yemen ve Arabistan'ın her yanından akın akın gelen öğrenciler, fetva isteyenler ve dinleyicilerle ders halkası çok geniş olurdu. 30 yıl kadar ders ve fetva veren Ebu Hanife'nin hocalık hayatı çok hareketli ve verimli geçmiştir. 4000 kadar öğrenci yetiştirmiş, bunların 40 kadarı içtihat seviyesine erişmiştir. Ebu Hanife'nin kadılık yapabilecek 28, fetva verebilecek 6, kadılara ders verebilecek 2 talebesi vardı. En ünlü öğrencileri, görüşlerini yazan ve uygulayan İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed Eş-Şeybani'dir. Ayrıca Züfer'le
El-Hasan bin Ziyad'ı da saymak gerekir. Hanefi mezhebinin oluşumu ve yayılması.

Ebu Hanife'nin fıkıh konusunda bizzat yazdığı bir eseri yoktur. Irak fıkhı veya Rey fıkhı da denilen sistemleşmiş Hanefi mezhebi, Ebu Hanife'nin öğrencileri sayesinde yayılmıştır. Ebu Yusuf'un baş kadı oluşu, çok sayıda ve ilgi çekici kitaplar yazması, Muhammed Eşşeybani'nin de Ebu Hanife'nin ilim ve ders meclislerinde öğrencileriyle yaptığı tartışmaları eserleriyle yansıtması, Hanefi mezhebinin hem tanınmasını hem de yayılmasını sağlamıştır. Hanefi fıkıh yazımında mezhep imamları arasındaki ihtilaflar anlatılırken, İmam-ı Azam'la uzun zaman arkadaşlık ettikleri, ondan ayrılmadıkları ve hocalarının fıkıh anlayışını yaşattıkları için Ebu Yusuf'la Muhammed'e sahibeyn, iki arkadaş, iki öğrenci veya imameyn, yani iki imam, aynı görüşte olduklarında Ebu Hanife ile Ebu Yusuf'a şeyhayn, iki hoca, Ebu Hanife ile Muhammed'e tarafeyn, aynı görüşte iki kişi denir. İmam Muhammed'in eserlerinden Zahirur Rivaye ve Mesailul Usul denilen Hanefi mezhebinin temel metinleri El-Hakim